Ve o tek kişi her devirde Kur'an'ın bütününü Allah'ın kendisine tasarrufuyla açıklıyor. Örneğin şu anda içinde bulunduğumuz çağ Hidayet Çağı. Hidayet Çağı'nda devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz 14 asıl evvelinden Resulullah'ın da geleceğini müjdelediği ümmetimin ana ehalisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Kur'an ayetlerinden geçen manasıyla hidayete ermiş Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Hidayete vesile olan Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesindeki manasıyla hidayete erdiren Enbiya 73 ve Secde 24'teki manasıyla geçiyor. Evet, Mehdi hidayete ermiştir. Kehf 17'ye göre men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudil, kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Yasin 21'de hidayete vesile olan ittebi'ül mürselin ittebi'ül men la yasalukum. Yasin 20-21 ittebi'ül mürselin ittebi'ül men la yasalukum ecren ve muhtedin, onlar hidayete erenlerdir. Ve hidayete erdiren manası itibariyle Enbiya 73 ve Secde 24'te geçiyor. Öyleyse görüyorsunuz ki gerçekten Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Her zaman insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler ve bu değerlendirmede seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler şeytanın tesiri altında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan ve cin şeytanlardır. Geri kalan insanların her devirde %90'ı seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. Yani musibetlerle imtihan, bir tarafta insanların hoşlanmadığı musibetler var, bir tarafta hoşlarına giden olaylar var. İşte bu hoşlarına giden olayları, hoşlarına gitmeyen olayların musibetleri insanların değerlendirmesine göre kişi ya Allah'a meyil diyor veya dünya hayatına meyil diyor, duyuyor. Kendi zanlarına göre olayları değerlendirenler hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği olayları değerlendirme biçimi ise bize derecat kazandıran her şey hayır, bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Öyleyse %90'dan fazla seçilen insanlar ya yaşadıkları olayları Allah'ın ölçüsüne göre değerlendirirler veya kendi zanlarına göre değerlendirirler. İşte Allah'ın ölçüsüne göre olayları değerlendirenler derecat kazandıran her şeyi hayır olarak öğreniyorlar. O zaman bunlara göre, Allah'ın ölçülerine göre olayı değerlendirenler, musibetler onlar için bir hayırdır. Çünkü derecat kazandırıyor musibetler. Öte yandan hoşlarına giden olaylar, nefsin hoşuna gitse dahi, şer olarak derecat kaybettirecek değerlendiriyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Öyleyse dünyevi zevkler nefsin taleplerini oluşturuyor ve derecat kaybettiriyor. Hoşlarına gitse dahi derecat kaybettiriyor. Bu açıdan olaya baktığımız zaman üçüncü basamakta musibetler hoşuna gitmese dahi musibetlerden gerekli dersi alanlar, onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve Allah Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşmak istiyorlar. 7 ayet-i kerimede musibetlerin insanların yaptıkları şerler sebebiyle başlarına geldiğini Allah Teala söylüyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. İşte bu açıdan olaylara baktığımız zaman evet, insanlar
hakşerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler düşünen hareketle, o zaman musibetleri pozitif olarak değerlendiriyorlar ve Allah'ın katından gelen hidayetçilerin davetini kabul ediyorlar. Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiğimiz zaman Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olur müminlerden olsaydık. İşte gönderilen Resullerin, veli Resullerse dört görevle vazifeli. Ayetlerin tilaveti, nefsin tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Bu dört görevle vazifeli olan veli Resuller, birinci görev tahtında ayetleri tilavet ederek insanları Allah'a davet ediyorlar. Yedi ayeti kerimede Allah'ın davetini görüyoruz. Enfal 24, Yusuf 108 ve diğer ayetler. Kısacası Allah'ın katından hidayetle, hidayeti öğretmekle vazifeli olan ister devrin imamı, ister veli Resuller, ister veli mürşitler, bu yedi ayet-i kerimede belirtildiği gibi devamlı insanları Allah'a davet ediyorlar. Bu davet Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetisi olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Resul ayetleri tilavet ediyor ve ayetlere iman edenler daveti kabul edenlerdir. Ve Allah-u Teala devamlı sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Bu davet ruhadır. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve daveti kabul eden kişi dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Beşinci basamakta gözündeki hicabın mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakra alıyor. Yedinci basamakta engelleri kaldırıyor ve böylece o kişi amin oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri o kişi için bir mutluluk davetisi oluyor. Allah onu o halde bırakmıyor. Hidayetle kalbine ulaşıyor tekabın 11. Kalbi kendisine çeviriyor kaf 33. Göğsünden kalbine nöronlar açıyor enam 125. Ve Sümer 22 nur kalbe ulaşıyor. Hadid 16 %2'lik nur o kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşidi gösteriyor. Ve hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman o kişi aynı zamanda yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi oluyor. Yedi kalp şartı önemli mi? Evet. Kişinin nefs tezkiyesine başlaması için mutlaka yedi kalp şartının sahibi olması lazım. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça ruh gök katlarında yükselemez. Ama fizik vücut şeytana kurulmaktan kurtulmayınca da nefs tezkiye olamaz. İşte yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِيَعْبُدُونَ Bir insan mürşidine tabi olmazsa Allah'a kul olabilir mi? Hayır. Bir insan mürşidine tabi olmazsa ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır. Bir insan mürşidine tabi olmasa nefs tezkiyesi yapabilir mi? Hayır. Bunların hiçbirisini gerçekleştiremez. Ama mürşide 12 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman kesinlikle bu olayların hepsi bir gerçekleşiyor. Her devirde herkesin mürşidi bir kişi var mı? Evet, devrin imamı dünyada yaşayan bütün insanlar için mürşittir. Ama onun dışındaki mürşitler hacet namazının kılınması halinde Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmaları söz konusudur. İşte yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle yedi kalp şartı gerçekleşiyor. 15.000 zikirle nefsi emmare geçiriyor. 17.000 zikirle nefsi levame, 19.000 zikirle nefsi müleme, 21.000 zikirle nefsi mutmaine, 23.000 zikirle nefsi raziye, 25.000 zikirle nefsi marziye, 33.000 zikirle nefsi tezkiye. Yani bu zikri yapan fizik vücuttur. Ancak zikirle nefs tezkiyesi sağlanabilir. Ama zikirle Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl-ı rahmet ve selavat
rahmet taşıyıcı, fazıllar iman kelimesinin etrafında birikiyor, kalıcı ve salavat da bağlayıcı olarak fonksiyonu eda ediyor. 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. İşte Fecir 27-28-29-30'da Allah Teala üç vücudumuza hitap ediyor. Ey metbuni olan nefs. Öyleyse zikirle emare geçilmiş, levame geçilmiş, mülheme geçilmiş, mutmain olmuş kişi, şimdi sen Rabbinden razı ol, Rabbin de senden razı olursun ve nefsini tezkiye et, ruh da Allah'ın zatına ulaşan enerji ila Rabbi ki fizik vücuda da Allah Teala fethuli ibadi, şimdi kullarım arasına gir. 14 asırlı evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu seyri sülükle ruhu Allah'ın zatına ulaştığı zaman hamd eder şükür ederiz, Allah beni kulluğuna kabul etti. İşte yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama olay bununla bitmiyor. Aynı zamanda yaratılış hedefimizin de mutlu olmamızdır. Allah'a kul olanlar 3 tane cennet dünya saadetin yarısını Allah Teala hibe olarak, hediye olarak kendilerine veriyor. Bu herkes için geçerli. Allah insanı çok seviyor, mutlu olmasını istiyor ve tek bir dileğiyle 3 tane cennet dünya saadetin yarısını kendilerine kesinlikle hibe ediyor. Ama bundan sonra mutluluğun zirve noktada yaşanabilmesi, mutluluğu tadan kişinin etrafındaki insanlara mutlu etmesine bağlı. Ne diyeydi? Teslim olan kişi artık Allah içindir. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi ben Allah içinim diyor. Ama Allah için olmak, başka insanlar için yaşamak, yani diğerlerini de mutlu etmekten geçiyor. İşte bu noktadan itibaren o da ruhunu Allah'a teslim etmiş bir insan, Hakk'a davet ediyor, Hakk'ı tavsiye ediyor. İşte Hakk'a davetini Hakk'ı tavsiye eden kişi mutlu ederek mutlu olandır. Enfüsi mutluluk zikirle gerçekleşiyor ama afaki mutluluk başka insanları mutlu etmekten geçiyor. O zaman insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Çevresinde yaşadığı insanları bu hedefle, mutluluk hedefine yöneltirse ki kendisi mutlu olmuş, şimdi başka insanları mutluluk tavsiye ediyor, davet ediyor Allah-u Teala'ya. Neleri kullanıyor, malzemesi ne? Kur'an'ın ayetleri. İşte bu açıdan olaya bakıldığı zaman Kur'an bir mutluluk davetisidir. Ayetlerle Allah'a davet ediyor. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kişi vasıta emirleri yerine getiriyor, hayatına tatbik ediyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmuş ki Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. Bu dinin üç esasından bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın davetidir. İkincisi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olan insanların, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran insanların oluşturduğu tek bir cemaat. Ama tek bir cemaat oluşturabilmek için diğer insanları da bu mutluluk hedefine yönetmek durumundayız. İşte Allah'a teslim olmak, Allah için olmak, başka insanları mutlu etmek, onlar için yaşamaktan geçer. Ve gerçekten bu açıdan Resulullah'ın Kur'an için vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman %100 hedefine ulaştırıyor bizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devanın en hayırlısı Kur'an'dır buyuruyor. En hayırlı ilaç Kur'an'dır buyuruyor. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın sözleridir. Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Sözün doğrusu da Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, yani Allah'ın sözleridir. Kötülük de yalan da kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyle Allah katında yalancılardan olur. Kötülüğün üreticisi şeytandır. Yalan söyleye söyleye insanları kendisine bağlıyor
Ve en sonunda o kişi yalancılardan, yani insan şeytanlardan ve cin şeytanlardan oluyor. Şüphesiz ki Allah'ın ziyafet sofrasıdır Kur'an. Allah Teala herkesi bu mutluluk sofrasında güzele ulaştırıyor. Gücünüzün yettiği kadar bu ziyafet sofrasından istifade ediniz. Yani mutluluk sofrasından. Allah Teala bu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır. Allah Kur'an'a yapışan toplumları koruyup yüceltir, Kur'an'dan kopan toplumları ise aleme rezil edip alçaltır. Allah'ın kelamının üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvelinden bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an'ın hedefi hidayet ama artık hidayet öğretilmiyor insanlar. Hidayeti öğrenmiyorlar ve öğretmiyorlar. Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Tamamen insanlar Kur'an'dan kopmuş durumda. İşte Kur'an'dan kopulduğu bu dönemde hidayet çağının önderi devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'ın öğretisiyle tekrar insanları 7 sabah 4 teslim hidayetle hidayete erdiriyor. Zaten Allah'ın kendisine Mehdi ismini vermesinin arkasında da bu güzellik var. Hazreti Ali'ye yakında koyu gece karanlıkları gibi fitne olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin haberi, sizin aranızdakinin hükmü ve sizden sonrakilerin haberi var. Yani kısacası Kur'an bütün zamanların kitabı. Gerçekten de Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu hakikati Allah Teala bize ispat ediyor. Yoksa ondan Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi Kur'an'ınızı getirin. İşte bu Kur'an benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek çok az, gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Fakir olan kişi kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kur'an'dan başka hidayet kaynağı arayan Allah Teala onun belini kırar. Kur'an'ı önüne alanlar onlar hedefe ulaşacaklardır. Saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, arşın gölgesinde bulunmak isteyen, delaletten kurtulup hidayet ermek isteyen kişi Kur'an'ı ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insan koruyan bir kalkandır ve amel terazisi ağırlaştırandır. İşte fizik vücut Allah'ın Kur'an'daki bütün emirlere itaat yasak olan fiilleri işlemediği takdirde bir reçete olarak hep mutluluğu yaşayacaktır. Mutluluk reçetesidir Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Daimi zikre ulaşıp da nefsin manevi kalbindeki bütün afetleri temizleyen bir insan, A'dan Z'ye kadar 24 saatlik mutluluğu dünyada da yaşayacaktır. Ve 5. kat cennetin sahibi olacaktır. Bu noktada daimi zikirden artık aşağıya düşmek söz konusu olmadığına göre Allah-u Teala aynı mertebesinde yerin göğün melekütünü o kişiye göstermek suretiyle sonunda tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi iradesini de Allah'a teslim ederek 28. basamağın 5. kademesinde Allah da zatını ona göstermek suretiyle onu irşada memur ve mezun kılar. Ve irşada memur ve mezun kılınanlar Allah tarafından hidayetle görevlendirilen kişilerdir. Hidayeti
yedi safhasıyla öğrenmişlerdir. Allah Teala onu öğrendiğiniz yedi safhadaki hidayeti, yaşadığınız yedi safhadaki hidayeti artık diğer insanlara öğretiniz emriyle onları irşatla vazifeyi kılmaktadır. Hidayet kapısı herkese açıktır. Bir dilektir. Hepinizin bu dünya hayatında yedi safha hidayeti yaşamanızı, Allah Teala'nın en üst seviyedeki mutluluklara mazhar olmanızı Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

0: bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sualimiz Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Muhterem Efendimiz, 2.8.1996 tarihli bahaneler, samimiyetimiz ve idrak seviyesi isimli sohbetinde hastalığı size vermekten Allah-u Teala'nın muradları var. Ne zaman sizin talebiniz Allah-u Teala'nın o muradını aşarsa, o zaman Allah-u Teala sizin talebinizi yerine getirecektir buyuruyor. Allah'ın muradı bizim talebimizin aşması ne demek oluyor? Sevgili kardeşlerim, biz diyelim ki hastalıklar fizik vücutla alakalı. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyoruz. Eğer taleplerimiz fizik vücut ötesi için daimi zikir istikametindeyse, o zaman Allah-u Teala o liyakate ulaşmak istikametinde bize gereken yardımı verecektir. Bahaneler, samimiyetimiz ve idrak seviyesi isimli sohbetinde hastalığı bize vermekten Allah-u Teala'nın muratları var. Hastalık kader. Ama fizik vücut tesliminin önemli imtihanlarından bir tanesi. İşte Allah'ın muradı bizim fizik vücut teslimine ulaşmamız. O zaman fizik vücutla alakalı olan talepler bizim talebimiz Allah'ın talebini aşarsa, o zaman Allah-u Teala o liyakatı, yani şöyle belki de daha güzel ifade edilebilir. Allah-u Teala'nın muradı evet fizik vücut teslimi, ama biz talebimiz daimi zikre ulaşmak, fizik teslimin ötesine geçmek. İşte o zaman Allah-u Teala o liyakatın paralelinde bize gereken yardımı verecektir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, zikirlerimizde aksamalar olabiliyor. Yaparken zorluk çekiyoruz. Yaptığımız zikir kabul olmuş oluyor mu? Kabul olmuyormuş gibi geliyor. Zikri yapmak içimizden gelmiyormuş gibi hissediyoruz. Bu bizi çok üzüyor, mutsuz oluyoruz. Bu konuda sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu şöyle: وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَوْا. Miskal zerre hayır işlerseniz mutlaka Allah-u Teala onu sizin için yazıyor. Miskal zerre şer işlerseniz mutlaka yazıyor. Bu amel açısından kalbin kastettiği. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالْنِيَتِ. Ameller niyete tabidir. Niyetimiz de kendimiz için tayin ettiğimiz hedef, kalbi talebimizdir. Örneğin biz bir kere daha fizik vücut teslimi için niyet ediyoruz. Ya Rabbim, sana fizik vücudunu teslim etmek istiyoruz. O zaman zikirlerimizi yapıyoruz. Zorluk da olsa, kolaylık da olsa, gerçekten hedefimiz fizik vücut teslimi ise ve biz istemeyerek de zikir yapıyorsak yine geçerlidir. Bu neye benziyor? Nefsimiz fizik vücudun içerisinde, nefsimizin manevi kalbindeki 19 afet kesinlikle Allah'ın emrine isyan eden yasakları işleyen bir yapıda. Ama fizik vücut karar verdi namaz kılmaya. Nefsin o bedeni terk etmesi söz konusu değil. istemeyerek de olsa mutlaka o emri yerine getiriyor. Ve o kişi o ameli işlemekten gerekli derecatı kazanıyor. Tabii ki isteyerek yapılandan daha az derecat kazanıyor ama mutlaka kazanıyor. Kazanmaması mümkün değil. Ancak kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa yine yapılan amelleri kitab-ı kâtibin melekleri yazıyor fakat ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde hedefi belli değilse o zaman ameller boşa gidiyor. Allah razı olsun. Öyleyse şartlar ne olursa olsun siz zikrinizi yapmaya, zikrinizi arttırmaya devam edin. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, insanlar maddi anlamda yardım istedikleri zaman yardım ediyoruz. Ama sonrasında benim de ihtiyacım var. Bana da başkaları yardım ediyor gibi rahatsız edici düşünceler oluyor. Böyle olunca biz nefsimizle mi davranmış oluyoruz? Hayır sevgili kardeşlerim, yani elbette ihtiyacınız olan kendiniz için harcayacaksınız. Allah Teala hiç kimseye kendisinden kaldıramayacağı yükletmiyor. La kel nükellifu nefsen illa vus'aha ma kesebet. 10 tane emir söz konusu. Allah'ın yerine getirmemiz isteği. En'am 151 ve 152'de. Bu 10 emirden bir tanesi de Allah Teala'nın kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmaması. Dolayısıyla kişi yardım sizden istediği zaman imkanlarınız ölçüsünde yardım edebilirsiniz. İmkanınız varsa yardım etmezseniz tabii sorumlusunuz ama yardım ederseniz o zaman siz size düşeni yapmış olursunuz. Diyelim ki kişi sizden 10.000 TL istedi ama sizin 1.000 TL'yi verme gücünüz var. Tamam sevgili kardeşim, benim sana 10.000 TL'yi verme imkanım yok ama 10.000 TL'den 1.000 TL'yi ben sana verebilirim ve hemen derhal imkanlarımız ölçüsünde o kardeşimize yardım etmek. Allah'ın istediği bu. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor, bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ve sırat-ı müstakimden sizi ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Devrin imamının ruhu. İskuntu medaen. Siz düşmandınız. Felefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Tevhidin işaretlerinden bir tanesi kalplerinin sevgide birleşmesi. Fesbahtum nimeti ihvanın. Ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Ne zaman kalbimize iman yazılırsa, devrin imamının ruhu başımızın önündeki ağrımıza iman yazılırsa Allah-u Teala kalplerimizi sevgide birleştiriyor ve başımızın üzerindeki nimetle bizler kardeş oluyoruz. Asıl olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi kardeş olunuz. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah'ın emri gayet açık ortada. Öyleyse Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Neye dayanarak söyleyebiliriz? Rum 31-32'ye bakalım beraberce. Rum 31'de Münibine ileyhi ve takû ve akimü selâ ve lâ tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Kimdir müşrikler? Minellezine ferahu dinem ve kanuşya. Şimdi Alimran 103'e bakalım. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Müşrikler fırkalara ayrılanlarsa, fırkalara ayrılmayanların da Allah'ın ipine sarılanlarsa, o zaman kesinlikle Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu net olarak bu ayetlerden sonuca ulaşabiliriz, çıkartabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir din adamı her peygamberin şeriatı farklıydı diye söyledi. Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri aynı mıdır? Bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir din adamı her peygamberin şeriatı farklıydı diye söyledi. Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri aynı mıydı? Bizlere açıklayabilir misiniz? Evet. Bunu zaten son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim söylüyor bize. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, bütün peygamberlere indirilen şeriatın aynı şeriat olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Şimdi son Nebi, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki, biz Nuh'a vasiyet ettiğimizi, yani Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık. Biz İbrahim'e vasiyet ettiğimizin, yani şeriatını sana da şeriat kıldık. Biz İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a verilen şeriatı sana da şeriat kıldık. Biz İsa Aleyhisselam'a verilen şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse ulul azm nebileri diye bahsi geçen Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı aynı şeriat. Bu ayet kesin ispat ediyor. Şimdi bu şeriatına Yunus diyor ki, şeriat tarikat yoldur varana. Marifet hakkından anlayan şeriat. Şeriat ne? Şeriat şu. En akimüddine, dini ikame edin. Yani dini yaşayın. Ve la teferaku, dinde fırkalara ayrılmayın. Keburu al müşrikine matabimle. O zaman bu ayetlerden bakın. Fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmayanlar dini ikame edenlerdir. Fırkalara ayrılanlar da şirkte olanlardır. Tekrar Şura 13'e gelelim. Fırkalara ayrılmayanlar, burada la teferaku, fırkalara ayrılmayanlar dini ikame edenlerdir. Fırkalara ayrılmayanlar, fırkalara ayrılanlar ise müşriklerdir. Şirkte olanlardır. Kimdir şirkte olan kişi? Hemen cevabını Allah Teala veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allahu yeştebi ile men yeşa, Allah dilini seçer ve yehdi ile men yunib, ve yunib olan, ulaşmayı dileyen, kendisine yönelen kişiyi de hidayet erdirir. Öyleyse şirkten kurtulanlar Allah'a yönelen münip olanlardır. Şirkte olanlar da dinde fırkalara ayrılanlardır. Dini ikame edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, fırkalara ayrılmaktan kurtulan, şirkten kurtulanlardır. Şeriat bu. Onun için diyor, şeriat tarikat yoldur varana. İşte şeriat, işte tarikat. Yani fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır ve dini yaşayın diyor Allah-u Teala. Şimdi diyecek ki Nuh Aleyhisselam tamam ama Adem Aleyhisselam dini farklıydı. Hayır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini, şeriatı Hazreti Nuh'un şeriatıydı. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Nuhu aleyhine min şeriatı le İbrahim. Yani Hazreti Nuh'un şeriatından Hazreti İbrahim, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dı. Kimin dininde olanlar? Evvelki ayetleri okursak Nuh Aleyhisselam'ın dini. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini. Nuh Aleyhisselam'ın dini kimin dini? Ali İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın dini. Nereden biliyoruz? Bakın. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمْ آدَمَ وَالنُّوحٌ وَعَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اِمْرَانِ عَلَى الْعَالَمِينَ. İşte Nasıl İbrahim Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın dininden değil. Nuh Aleyhisselam da Adem Aleyhisselam'ın dininden. Ve bu şekilde peygamberler nübüvvet açısından bir zinciri takip ediyor. Arada bir boşluk yok yani nübüvvet açısından. Ama nebiler arasında fetret dönemi zaman itibariyle var. Mesela Hazreti Musa ile İsa Aleyhisselam arasında belki 2000 yıllık bir dönem var. Peygamber Efendimiz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 600 yıllık bir dönem var. Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bir daha nebi gelmeyecek. Ama ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller zincirin halkalarıyla birbirine eklenmişlerdir ve arada bir boşluk yok. Ve onlar Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitabını açıklayanlardır. Arazi olsun. Öyleyse farklı şeriatlar değil, aynı şeriat. Ayetler söylüyor. O zaman bu şekildeki din adamını diyeceksin ki madem şeriat farklıydı, hangi ayete dayalı olarak bunu söylüyorsun? Bize söyle. Aslında cemaat bunu söylemeliler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ömer diyor ki ben yanlış yaparsam ne yaparsın? Diyorlar ki biz kılıcımızla yani seni düzeltiriz adaletle. O zaman cemaat de bu şekilde Kur'an'a aykırı konuşan din adamlarını sual sormalılar. Sen bunu söylüyorsun güzel de hangi ayet-i kerimeye göre? Allah Teala Yahudiler biz cennete gideceğiz diyorlar. Hristiyanlar biz cennete gideceğiz diyorlar. Allah Teala diyor ki onlara sorun bakalım. Sadıklardansanız kul hate burhanakum in kuntum sadikin. Hani deliliniz ne? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bakara 111. Siz de din adamlarına söylemelisiniz. Sen bunları konuşuyorsun güzel de delilin ne senin? Hangi ayete dayanıyorsun bunu? Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fatiha suresi Allah'a ulaşmayı dileyenleri mi? Allah'a ulaşmayı dileyenleri mi anlatıyor mu? Açıklar mısınız? Fatiha suresi Kur'an'ın bütününü anlatıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler değil. Fatiha suresi Allah'a ulaşmayı dileyenleri anlatıyor. Mürşide tabi olanları anlatıyor. Ruhunu teslim edenleri anlatıyor. Fizik vücut teslimini yapanları anlatıyor. Bunu nereden biliyoruz? İşte Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde Sirâtellezîne en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Şimdi üzerine nimet verdiklerin yolu derseniz o zaman nimet her devirde devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu başlarının üzerinde olanlar sırat-ı müstakimin yolcularıdır. Şimdi bu ayet-i kerimeyle, Fatiha ayetiyle Nisa 69'u beraberce mütalaa edecek olursak Kur'an'ın bütününü ihtiva ettiğini net olarak anlayabiliriz. Men yutullah ve yutur rasule ve ulaike ma'allezine anamallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şuhedai ve salihin. İşte Allah ve Resulüne itaat ettiler. Fatiha suresinde kimler var? Fatiha suresinde sırat-ı müstakimde olanlar Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. Allah ve Resulüne itaat edenler فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ onlar beraberdirler. اَنَّا وَاللّٰهُ Allah'a nimetlendir diye. Allah kimi nimetlendiriyor? عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ينَ Nebileri nimetlendiriyor. Veli Resulleri nimetlendiriyor. Şuhedai ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Bunlar nimetlendirilen insanlar. İşte nimetlendirilen kimdir bunlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Öyleyse Allah ve Resulüne itaat edenler, onlar nimetlendirilenlerle beraberdirler. Salihlerle beraberdirler. Şehitlerle beraberdirler. Sıddıklarla beraberdirler. Nebilerle beraberdirler. O zaman Hazreti Ali'nin bütün kitapların sırrı Kur'an'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Fatiha'nın sırrı Bismillah'tır. Bismillah'ın sırrı B ve o benim altındaki noktayım diyor Hazreti Ali. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın tüm insanları sevdiğini, onların mutlu olmalarını istediğini sizlerden öğrendik. Fakat görüyoruz ki Allah-u Teala'nın tabi olan kişiye ayrı bir sevgisi söz konusu. Tabiyet öncesi ve sonrası sevgiyi bizlere anlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah yarattığı mahlukatın hepsini seviyor. Ama yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. O insanların içerisinde de en çok devrin imamını seviyor. İşte Muhterem Efendimiz'in Risalet Nurlarında en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Buradan murat ne? Allah-u Teala bütün insanları seviyor. Ama o sevdiği bütün insanlar içerisinde en çok devrin imamını seviyor. Ve devrin imamını sevenler de insanlar devrin imamını da seviyorlar. Ama o devrin imamını sevenlerin arasında da en çok seven yine Allah-u Teala'dır. Öyleyse nereden bakarsanız bakın, kimi ele alırsanız, hangi insanı ele alırsanız alın, Allah o insanı kim severse sevsin, ondan çok daha fazla seviyor. Tabii ki geniş bir yelpaze içerisinde Allah'ın sevgisi dağılan gösterir. Mürşidine tabi olan kişiyle Allah'a olan sevgisi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın sevgisi eşit değil. Allah tabi olanı Allah'a ulaşmayı dileyenden daha fazla seviyor. Ruhunu teslim edeni tabi olan ulaşmayı dileyenden daha fazla seviyor. Fizik vücut teslimini yapanı ruh teslimi diğerlerinden daha fazla seviyor. Nefs teslimini yapanı diğerlerinden daha fazla ruh teslimi fizik vücut teslimden daha fazla seviyor. İrşada ulaşan yani en üst noktaya geldiğimiz zaman irşada memur ve mezun kılındın. Veli mürşitleri dünyada seçilenler arasında en çok Allah'ın sevdikleridir. Onun ötesinde doğmadan evvel seçilen veli resulleri veli mürşitlerden daha fazla seviyor. Veli resullerden de nübüvvetin olmadığı zamanlarda veli resul arasından seçilen devrin imamını en çok seviyor. Dolayısıyla Allah'ın sevgisi bir yelpaze, geniş bir yelpaze içerisinde ifade edilebilir. En çok sevdiğinden en az sevdiğine kadar geniş bir sevgi yelpazesi var Allah-u Teala'nın. Denizli'den bir kardeşimiz, Tıram Hocam, bir insanın Allah'ın yardımcısı olması ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan münezzeh. Ama Allah-u Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor ve insanı kendisi için yaratmış. İnsanın dışındaki her şeyi de insan için yaratmış. Allah için olmak 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar onlar hak ile halk için olanlardır. İşte kimdir Allah'ın yardımcıları? Allah'ın yardımcıları hak ile halk için olanlar. Evet tekrar ediyorum. Hak ile halk için olanlar. İşte Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Ama mutlu olmasını istediği insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Ya şimdi Allah için olanlar eğer Allah'a yardım etmek istiyorlarsa o zaman ne yapacaklardır? Allah-u Teala'nın nasıl insanların hepsinin mutlu olmasını istiyorsa o irşada memur ve mezun kıldığın Allah için olan kişi de bu istikamette yardım edecek. Bunları mutlu etmek için ne yapacak? Allah'a davet edecek. Daveti kabul edenler, onlar hidayetine vesile olanlar, onlar da Allah için olanlar. Yani Allah'a yardım edenler yardımcıları, Allah'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Allah sadece peygamberlere vahiy eder. Peygamber olmayanlara ilham eder. İnancı günümüz İslam aleminde kabul görüyor. Bu konuda doğru ya, doğru mu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hangi sual sorursa sorsun, o sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede buyuruyor ki, biz her misali bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk Zümer 27. Kur'an'da eksik bir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Her haberin gerçekleşme zamanı var. Ve kimler için her şey Kur'an'da var? Hikmet sahibi alimler için. Her güzel tefsiri de Allah-u Teala burada veriyor. Kur'an'da veriyor. Kur'an'ın bir lafzı anlamı ve yedi ruhunu içeriyor. Kur'an'ın tefsiri yedi ruhunu ihtiva ediyor. Ve Allah-u Teala diyor ki her sualin cevabı hikmet sahibi alim için, o sualin cevabı Kur'an'da var. O zaman bize de diyor ki gidin bilmediklerinizi Enbiya'yı da zikir eline sorun. Zikir ehli cevabını Allah'tan alıyor ama aynı zamanda Allah'tan aldığı bu cevap Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bizlere açıklanıyor. Evet. Şimdi bakalım beraberce. Bu hikmet sahibi alim

0: Allah'tan aldığı tövbe kelimeleriyle tövbe ediyor. Yetmez, Allah onlarla konuşuyor. Öyleyse sadece peygamberler vahyeder olayı doğru değil. Allah peygamberlere vahyeder. Peygamberlerin Allah'ın kendisine indirdiği şeriat kitapları vahiy metludur. Ama aynı zamanda o Resul'e ayetlerin açıklaması istikametinde de vahiy eder. Veli Resullerin hepsi Allah'tan vahiy alanlardır. Veli mürşitler de Allah'tan vahiy alanlardır. Muhlisler de Allah'tan vahiy alanlardır. Ulul elbab da Allah'tan vahiy alanlar. Daimi zikrin sahibi herkes Allah'tan vahiy alır. Daimi zikrin sahibi olmayanları Allah-u Teala ilhamıyla destekler. Allah razı olsun. Tabii ayetleri söyleyelim en azından. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 7 tane vahiy ayeti kerimesi var. Bakalım beraberce. Allah-u Teala ayetinden daha fazla 10 tane ayet kerime var. Bakara 118'de bilmeyenler keşke Allah bizimle de konuşsaydı. Bu bilmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah-u Teala onlarla konuştuğunu söylüyor. Ben Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyettim. Hazreti Musa Aleyhisselam annesi bir peygamber değil. Bakara 259 herhangi bir adama Allah vahyediyor. Maide 111 Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerine Allah vahyediyor. Onlar da peygamber değil. Yunus 2 herhangi bir adama Allah vahyediyor. Nahl 68 arıya vahyediyor. Fusret 12 göklere vahyediyor. Şura 51 beşere vahyediyor herhangi insana. Yere vahyediyor ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Vahiy ile ilgili tam 10 tane ayet söz konusu. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar birbirlerini hep Allah'ın rızasını önerirler. Allah'ın rızasının kimlerde ne zaman oluştuğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Adem oğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi, Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şakava sebeplerinden bir tanesi de istareyi terk etmesi ve Allah'ın hükmüne razı olmaması. Muhterem Efendimiz de bizim hükmümüz Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Muhterem Efendimizin hükmü Allah-u Teala'nın hükmü, Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın rızasını kazananlardır. Nitekim Zümer 7'de in tekfiru, eğer küfür ederseniz Allah sizden razı değil ama küfrünüze müstahinidir. Ve in teşkürü, ama şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın rızası en az seviyede Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Gül kokulu ellerinden öpüyor sizi çok ama çok sevdim kalbimden inşallah. Muhterem hocam bir sualim olacak inşallah. Dini yaşamakla iyi insan olmak arasında bir paralellik var mıdır? Teşekkürlerden öpüyor sizi çok ama çok sevdim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Evet, dini yaşamakla iyi insan olmak, kamil insan olmak arasında kesin bir paralellik vardır. Kim ki kamil insan olmak istiyorsa, faziletli insan olmak istiyorsa, mutlaka dinin bütünü olan 7 sabah 4 teslimi yaşamakla mükelleftir. Her devirde faziletli insanlar, erdemli insanlar, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan insanlar, onlar dini yaşayanlardır. 7 tane hedef emir vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 hedef emri yani gerçekleştirenler, onlar kemale ermiş, erdemli, faziletli insan olmuşlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok

0: Çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha maasere var.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Allah-u Teala rızayı geniş bir yelpaze içinde safhalara, kademelere ayırmış durumda. Allah'a ulaşma dileği başlangıç rızasını oluşturuyor. 13. basamakta mürşide ulaştığımız zaman ön rızanın sahibiyiz. Allah-u Teala bizden gene razı olmuştur ikinci safa rızayla. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman rıza üçüncü rızadır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber rıza, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim rıza olur. Allah'ın en üst rızası Allah'a köle olduğumuz zaman tahakkuk eder. Gerçekten baktığımız zaman 7 sıfayı rızayı görüyoruz. Sırasıyla ifade etmek gerekirse 7 safa hedef emir söz konusu. Amin olmayı, daha doğrusu evet, felahı, takvayı, hidayeti, kul olmayı ve teslim olmayı öncesinde mutlaka Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızası olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. İşte birinci safa rıza, Sümer Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَاِنْ تَشْكُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْدَى لَكُمْ Okuduğum ayetin Arapça meali şöyle: eğer küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. Ve in teşkürü, ama şükrederseniz Allah sizden razı olur. Ders suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَمَّا كَفُورًا Biz sizi sebile ulaştırırız. Nasıl sebile ulaştırır? Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. O halde birinci safa rıza şükretmeyi gerektirir. İkinci safa rıza mücadele 22'ye göre mürşide tabi olmayı, kalbimize imanın yazılmasını gerektiriyor. Üçüncü safa rıza ruhun Allah'a teslimini, dördüncü safa rıza fizik vücudun Allah'a teslimi, mücadele 22'de Allah Teala ulaike ketebe fi kulubil iman ve ayyadehum bi ruhin. Allah onların kalplerine iman yazdı ve katından bir ruhla destekledi. Fecr 28'de ise Ya ayetü nefsül mutmainnetü ürci ila rabbiki radiyeten mardiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde de aynı hakikatleri görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ne diyebiliriz? 7 safa rıza söz konusu. İkinci sual, şükredenlerden olmakla Allah'ın rızasını kazanmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Ümer Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi وَاِنْ تَكْفِرُوا فَنَّ اللّٰهَ غَنِّينَ عَنْكُمْ Küfür ederseniz Allah küfrünüze müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا şükredenlerden razıdır. Değer Suresi'nin 3. ayet-i kerimesine kişi düşünebilir ki madem ki Allah şükredenlerden razıdır o zaman benim şükretmem gerekir. İşte bu birinci safa rızadır. Allah-u Teala kişinin küfürde irsa etmesi halinde ondan razı olmayacağını, eğer insanlar şükrederse o zaman onlardan razı olacağını söylüyor. Kim küfürden kurtulmak için harekete geçmişse 13. basamakta Allah'a müşridini o kişiye göstererek ondan razı olduğunu ifade etmiş olur. Küfürden kurtulduğumuz yerde kalbimize imanın yazıldığı 14. basamak olduğuna göre müşride ulaştığımız anda kişi küfürden kurtulmuş oluyor. Şükrün içine geçmiş oluyor. Zümer 7 ve Dehr 3 bunu ifade ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve 17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yeminlerim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah-u Teala şükredenlerden olmamızı İblis size küfürde kalmamızı söylüyor. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları küfürde tutacağım. Başka bir deyimle onların Allah'a ulaşma dileğine mani olacağım. Gerçekten insanların çoğunda bunu İblis başarmış mı? Evet. Çünkü diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanlığa ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kimi bu konuda inandırmışsa bu şekilde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve böylece dilemediği için de küfürde kalacak. Allah da küfürde kalanlardan razı olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak için insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Allah'ın bizden razı olması artılarımızla eksilerimizle genel bir çerçeve içinde bizi değerlendirip pozitif hanesine kaydetmesi demektir. Sadece Allah-u Teala'nın rızasını değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rızaya dair bir ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kula teşekkür etmeyen, şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Dolayısıyla Allah kimi o konuda insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ama fıkıh bahsetmişken şunu da açık olarak ortaya koymak lazım. Bir insan fıkıh konusunda her türlü bilgiyi bilse bile helale ne kadar dikkat etse, harama ne kadar dikkat etse, evlenme hakkına dikkat etse, hukuka riayet etse ama fıkhın ötesinde Allah'ın farzlarını yerine getirmesin, mesela zikir yapmasın, mesela müşriklere ulaşmasın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Fıkıh ilmiye tek başına hedefe ulaşmak söz konusu değil. O zaman ne yapmamız lazım? Dini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci ve en önemli faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek olduğundan bahsediyor Allahü Teala. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okudum, Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum.
3: Müslüman olan 5 vakit namaz ne kılması lazım? Dinin diyanetini bilmesi lazım.
4: Dua. Ben dua ettiğim zaman ulaştığımı biliyorum. Duyduğunu biliyorum. Dua, çünkü Allah'la kul arasındaki en büyük bağ duadır.
5: Allah'a ulaşmak deyince aklıma gelen ilk şey Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Allah'a Allah'ın emirleri huzurunda onun emirlerini yerine getirmek. Yani sırat-ı müstakimi takip etmektir.
6: Allah'a ulaşmak demek Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yolunda cihat etmek, zikir yerlerine gitmek, zikir meclisinde bulunmak, zikir yapmak.
1: Sizce bunları gerçekleştirdiğimizde Allah'a ulaşabilir miyiz?
6: Evet, tabii. Ulaşabiliriz inşallah.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşıyor?
3: Niyet Allah'a ulaşıyor.
4: Niyetin temiz olduğu zaman her halükarda zaten ulaşabilirsin. Allah-u Teala sana şah damarından daha yakındır zaten.
6: Bizim ibadetimiz Allah'a ulaşacak. Bizim cihadımız Allah'a ulaşacak.
2: İslam dini bu aslında. Hakikatini bu. Kur'an'ı bilen, okuyan, namazını bilen. Bir gün hepimiz öleceğiz. Yani ölüm haktı, Allah haktı. Gerisi her şey boştu, yalandı.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, Kur'an okunduğunda Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum. Dedi. Allah'a ulaşmanın yolu Kur'an okumak, namaz kılmaktan mı geçer? Kur'an okumak, namaz kılmak bu hasta emirlerden iki tanesini ifade ediyor. Ama Allah Teala Allah zatından bize ruh vermiş ve bu ruhu emaneti tekrar geri istiyor. Allah'a ulaşmak Allah'ın emanetini hayattayken sahip olan Allah'a tevdi etmek, teslim etmek de mümkündür. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve lillâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'a ulaşır. Yani ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiyesi de fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulması ise Allah'ın yap dediği emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkün. Hedeflere varmanın tek yolu ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmektir. Ama bunlar arasında en önemli faktör zikirdir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, günlük zikriniz giderek artacaktır. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu mahviye ileyke minel kitabi ve hakimus selate enne selate tenavune al fahşâ vel münker ve le zikrullahu lekber. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Namaz kıl, çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Neyse, Kur'an okumak da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an'ın zikir olduğu Hicr 9'da, namazın zikir olduğu Taha 14'te ifade ediliyor. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarıyla Müzemmil 8'de ifade ediliyor. Vazkır ismi Rabbike ve tebettiliyle tebdile. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve tenbeyni kulubun zikrallah. Ela bi zikrallah etetmeyni al kulub. Yani nefsin 7 kademesinden bir tanesi emmare, İkincisi levame, üçüncüsü müleme, dördüncüsü mutmaine. Beşincisi razi, altıncısı marziye, yedincisi tezkiye. Şimdi eğer Allah-u Teala Rad 28'de ellezine amenu, onlar ki amen oldular ve tetme'inu kulübüm zikrullah, kalpler Allah'ı zikretmekte mutmain olur. Öyleyse nefsin mutmaini kademesi zikirle ise emariyi geçmek de zikirledir. Levami'yi geçmek de zikirledir. Mülemeyi geçmek de zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Ve nefs tezkiyesi kısacası zikirledir. Zikir yok da hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Öyleyse hedef emirlere bakalım. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vasıta ile gerçekleşir. Allah'ın taniti müşride tabi 12. hedef zikirle ve tabiyetle gerçekleşir. Ruhun Allah'a teslimi tabiyetle, zikirle ve ruhun nefse siyasiyle gerçekleşir. Kısacası 7 tane hedef emir ve 7 tane vasıta emir. Ama bu vasıta emirlerden en önemlisi zikirdir. Allah'a ulaşmayı dileği hedef emrin birincisi. Ama eğer Allah'a ulaşmayı bir insan diliyorsa ve zikretmiyorsa, doğal olarak zikretmiyorsa, namaz da hoşuna gitmeyecektir. Zikir de vesaire diğerleri de. O zaman o vasıta emirleri istemeden yerine getirecektir. Ama Allah-u Teala kalpten ulaşmayı dileyeni rahim esmasıyla tecelli ederek Allah'a açılan kapıları bir bir açtığını ve zikirle Allah'ın yardımının geldiğini görüyoruz. Diğer vasıta emirler hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Yani kısacası riyazet ve mücahede. Mücahede Allah'ın farz kıldığı bir emri nefsimize istemese de yerine getirmektir, ona kabul ettirmektir. Riyazet Allah'ın yasak ettiği bir fiili de nefsimiz istese de ona vermemektir. İşte mücahede ve riyazet sadece zikrin bir yardımcısıdır. Zikir olmadan hedef emirlere ulaşmak mümkün değil. Birinci hedef emir ayrı tabii. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Sizce mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
3: Allah-u Teala onlara perde koymuş yani onlara. Dünyayı görüyorlar, insanları görüyorlar ve insanlar rehber oluyorlar, nesihat ediyorlar, sohbet ediyorlar, dini anlatıyorlar. Onlar ermiş insanlardır.
4: Bir aracıdır benim için. Onu anlatıyor, o size anlatıyor. Onun yanında tövbe ediyorsunuz. Size bir şey, hoca gibi bir şey. Yani size öğretiyor.
6: Mücahit insanlardır. Mürşidi sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime, Allah'ın yoluna sizi çevirir götürür.
1: Siz de size bir rehberlik edecek bir mürşit aramak ister miydiniz?
2: Evet. Yani Allah'a çok ulaşmak istiyorum. Allah'a daha çok ulaşmak istiyorum. Allah ve ki bazen bile kanadım olup bile Allah'a yani gökyüzüne uçuyasım geliyor. Bile hep Allah'a bazen o kadar yakın olmak istiyorum ki kendimce.
6: İster tabii.
4: Evet, hani evliyalara inanırım, şeyhlere de inanırım. Bazılarına, gerçekten bazıları var, mucizevidir. Ama şöyle ben dik, benim tek bildiğim bir şey var bu konuda. Hani ondan öğreneyim, sonra ona yöneleyim ya da şundan öğreneyim sonra. Direkt dua. Zaten sen eğer ki sen Allah'ı unutmazsan, Allah-u Teala hiçbir şekilde seni unutmaz. Her halükarda sana ulaşır. Allah sana seni layık gördüğü zaman sen ona yöneliyorsun zaten. Kimsenin seni yönlendirmesine gerek almıyor.
0: Bir misafir mürşidin sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime, Allah'ın yoluna götürür dedi. sırat-ı müstakime ulaşmakta mürşitlerin rolü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi Fatiha'da 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, istihane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim, Fatiha 6 bizi sırat-ı müstakim ulaştır. Öyleyse görüyoruz ki mürşitle ancak sırat-ı müstakime ulaşabiliyoruz. Allah Teala diyor ki biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani mürşitlerine ulaştırırız. Hac 54. Hac 54'te وَلْيَعْنَمَ الَّذ۪ينُ وَاُتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُوبِتُ لَوْ قُلُوبَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَذِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى سِرَاتِ مُسْتَكِيمِ Allah amin olanları mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. Sirat-ı müstakim, mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka evvela mürşitlerine sonra da Allah'a ulaşacaklardır. Hiç kimse mürşide ulaşmadan ruhu sirat-ı müstakim üzerine yükselemez. Kehf 17'de men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa onunla o hidayete ermiştir. Ve men yudlil ama kimi dalalete bırakmışsa felen tecide lehu veliyen müşid. Allah kimi dalalete bırakır? Rahat 27'de en Allah yudlil men yeşâhu. Allah dilediğini dalalete bırakır. Hidayeti Kur'an'ın dışındaki kaynaklarda arayanlar Allah onları dalalete bırakır. Çünkü Evliya Sultanı Hadis-i Şerif'te kim hidayeti Kur'an dışında ararsa Allah onun belini kırar. Hadis-i Şerif'i çok manidar. Öyleyse hidayeti Kur'an dışında arayanlar onlar gerçekten delalette bırakılıyor. Ve delalette bırakılanlar için bir hidayetçi söz konusu değil. Ama Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. O zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nebe suresi 38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nebe 38'de şunu görüyoruz. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكُ سَفَا لَا تَكَمُنْ لَمُنَا اِلَى مَنْ اَزِنَا رَحْمَانَ O gün ruh ve arşuttan melekler saf saf dururlar. Allah'ın verdiği, izin verdiği kişi hariç kimse konuşmaz. Her devirde Allah'ın kendisine izin verdiği devrin imamıdır. Devrin imamı Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Devrin imamı Veli Resul ile vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Ve onun talebiyle günahlar sevaba çevrilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cakur Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cakur Hocam. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan fazıl ve rızasını istediklerinden bahsediliyor. Bu fazıl ve rızayı açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan faz ve rızasını istediklerinden bahsediyor. Faz ve rızayı açıklar mısınız diyor. Gerçekten de aynı muhteva Fetih 29'da belirtiliyor. Fetih 29'da Muhammed'in Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَا أَشَدَّهُ عَلَى الْكُفَارِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. onunla beraber olanlar küfara karşı şiddetli. Ruhama ve beynahum, ama aralarında merhametlidirler. Terahum rükkanı sücrede, onları rükû ve secdede görürsün. Yaptagûne fadlın minallâhi ve rıdvânen, onlar Allah'tan fazıl ve rıza istiyorlar. Simâhum fî vücûhum min eser-i sücûd, onların işaretleri secde ucu yüzlerindeki şedde, alınlar ki secde izlerinden beri. Zalike meselen fi Tevrat, bu onların Tevrat'taki misali ve meselen fi İncil, İncil'deki misalidir. Kezer'an ahireca şet'ahu fe azerehu diye devam ediyor. Gerçekten de eğer kişi Allah'ın yoluna girmeden evvel hacca gitmişse, ki insanların %90'dan fazlası hacca giderler ama Allah'ın yolunda değillerdir, Allah'ın fazlına muhatap olmamışlardır. Allah'ın mürşid rızasına da tabi olmamışlardır. O noktada da değillerdir. Allah Teala bir insanın kalbine iman yazmadık, o kişinin kalbinde fazlın tutulması mümkün değildir. Böyle bir şey içinse Allah'ın müminler rızası o kişi için mutlaka gereklidir. Böyle bir rızayı kim Allah-u Teala'dan isterse onlar o hedefe ulaşacak olanlardır. Yani Allah'tan fazla rıza

0: vücudun yaptığı zikirlerle fazlın kalpte toplanması söz konusu. Belki 7 safa rıza ve 7 safa nefs ezkesini alt alta yazacak olursak, kişinin kalbinde fazılların birikebilmesi mutlak surette o safanın rızasını gerçekleştirmesine bağlı. Allah'tan fazıl ve rıza, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinden birinci safa rızanın sahibi olamaz. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazılmadıkça ikinci safa rızanın sahibi olamaz. Ruhunu %51 nura ulaşmadıkça üçüncü safa rızanın sahibi olamaz. Üçüncü safa rızada %51 nur. İkinci safa rızada %2 rahmet. %49 fazıl. Yani mürşide ulaşma rızası ve peşinden %49 fazıl. Arkasından %81 fazıl. Arkasından %100 fazıllar söz konusu. Yani fazıl ve rıza istiyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikremreden Allah-u Teala, onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Yani insan kalbini rahatlıyor, vicdanını rahatlıyor. Her zaman Allah'ı anmak daha bambaşka. Sen her saniye, her Allah'ın adında Allah'la baş başa kalıyorsun.
3: Zikir, her daim Allah'ı zikretmek zaten kalbin temizleniyor, dilin temizleniyor, aklın temizleniyor. Zikretmediğimiz zaman da ben inanmıyorum Allah'ın bizden razı olmayacağına. Yani zikretmediğimiz zaman Allah bizden razı olmuyor diye bir şey yok.
4: Zikir yapmak, yani Allah'ı anmak çok önemli bir şey. Çünkü Allah sürekli yanınızdadır, kalbinizdedir. Siz Allah'ı anmadığınız sürece boşta olacaksınız ve şeytan sizi kendi istediği yola çekebilecektir.
5: Rabbil alemine daha insan yaklaşıyor. Her zaman zikir etmek lazım.
1: Sizce Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenler midir?
6: Müslümanlardır. Müslüman olmazsa zaten Allah'ı tanımaz. Zikir yapmaz. Namaz kılmaz, Kur'an okumaz.
1: Allah-u Teala bize daimi zikri farz kıldığına göre, seven sevdiğini anması gerektiğine göre sizce Allah-u Teala'yı her an zikretmemiz gerekmiyor mu?
3: Sen istediğin zaman her zaman zikredersin. Ama şimdi sen zikretmiyorsun diye ben seni yargılıyorum diye bir şey de yok. Hani gidip onu yargılayamıyorsun. Diyemiyorsun sen neden zikretmiyorsun? Hani ben zikrederim, o zikretmez.
0: Misafirimiz zikretmediğimiz zaman Allah'ın bizden razı olmayacağına inanmıyorum dedi. Zikir olmadan da Allah'ın rızasını kazanmak mümkün müdür? Allah'ın bizden razı olmadığı her nokta kaybettiğimiz derecelerle tespit edilmiştir. Daimi zikri emreden Allah, zikretmediğimiz zaman parçaların her saniyesinde bizden razı değildir. Derecat kazandığımız her an Allah bizden razıdır. Derecat kaybettiğimiz her an bizden razı değildir. Zikretmediğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Öyleyse bu hadise dayanarak zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı söz konusu. O derecat kaybı varsa bizden razı değildir Allah'ta. Bu sebeple günlük hayatımızın manevi kesiminde her şeyden önemlisi zikirdir. Ama maddi kesimini detaylandıracak olursak, çevremizdeki herkesten daha iyi dininizi bilen biri olun, dininiz deyince kainatın tek dini insandan yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Dinlerin birleştirilmesi konusunda gayretin sahibi olmak hepimizin hedefidir. Bunu kendimize ideal edinmek durumundayız. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Merhamatullah, bereketli cevap vereceğim. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Size bir sualim olacak inşallah. İnsanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünya menfaati için değil de Allah rızası için yaptığımızı nasıl gösterebiliriz?
0: Allah razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çevremizdeki insanlara gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünyalık bir menfaat karşılığı için değil de Allah rızası için yaptığımıza nasıl inandırabiliriz? Onlar bizim hakkımızda ne düşünse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, biz Allah rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceğiz. Önemli olan bizim kalbi talebimiz. Menfaat olarak değerlendirdikleri ne varsa mutlaka bizi onlarla imtihana tabi tutacaklardır. Her imtihandan bu sevgimizin karşılıksız olduğu onlara ispat edeceğiz ki biz bunu bir menfaat için yapmıyoruz. Gerçekten Allah için yapıyoruz. O zaman zaten Allah için yaptığımız davranışlarımızı anlaşılır. Eğer biz samimi değilsek kaybedenlerden oluruz. Samimiysek o zaman da onların sağlam dostluğunu kazanabiliriz. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali, bir kimse kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini nasıl anlar? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz her zaman bu konuda birçok kısa söylüyor. Bunlardan bir tanesi şöyle. Öğrenci ikmala kalmış. Babası sınıf geçsin diye evladım ders çalışırsan kesinlikle şu kadar parayı sana vereceğim. Çocuk keyiflemiş, tamam demiş baba ve odasına kapanmış ama yine kendi nefsine uymuş. Bir iki ay geçtikten sonra babacığım diyor parayı ver. Baba diyor ki ders çalışmadın ki evladım. Ver bana parayı, ders çalışmadın. Benim çalışmadım nereden biliyorsun babacığım? Demiş ki getir o kitabı bakalım. O kitabı açtıkları zaman sana vermen gereken parayı bu okuman gereken kitabın son sayfaları arasında koymuştum. Eğer kitabın sayfalarını çevirip okusaydın, çalışsaydın zaten parayı görecektin. İşte burada da aynı durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insan, Allah ona zikri sevdirir, Allah ona mürşidi sevdirir, Allah ona namazı sevdirir, Allah ona orucu sevdirir. Bunların hepsini bir bir gerçekleştirir eğer kalpten ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah-u Teala Rad 27 ve Şura 13'te söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dile yönelirse ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Vasıta emirler zikir olmadan, mürşid sevgisi olmadan, mürşid tabiyet olmadan, namaz olmadan, oruç olmadan, bunlar hiçbirisi olmadan ruh Allah'a ulaşmayacağına göre o zaman Allah-u Teala da ruhumuzu kendisine ulaştırmayı garanti ettiğine, söz verdiğine göre o zaman bu vasıtaların önemini bize sevdirecektir. Sevmiyorsak bu demektir ki kalben Allah'a ulaşmayı dilememişiz. Allah Teala da Rahim esmasını tecelli etmemiş ve bu olay bu şekilde gerçekleşmiştir. İkinci sual, birlik ve beraberlikte Allah ve Resul'e itaatin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Dini yolda güzel ahlakın kazanmasında en büyük etken Allah ve Resul'e itaattir. Allah ve Resul'e itaat, Allah'a ulaşmayı dileme müşride tabi yoksa ondan sonrası hiçbirisi yok. Olsa dahi o kişi kendisini kandırıyor. Bursa'dan Ramazan kardeşimiz, Tanrım Hocam yaşayacağımız olayları güzel düşündüğümüz zaman, güzel kötü koku düşündüğümüz zaman da kötü mü olur? düşüncelerimizin yaşayacağımız olaylar üzerindeki etkisi var mıdır? Tabii yani evvela güzel düşünce zikrin bir sonucudur. O zaman diliniz güzel söyler, güzeli yapmaya çalışırsınız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru düşünce midir? Açıklayabilirsiniz. Zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru mudur? Elbette. Allah Teala abese iştigal etmez. Ne diyor? Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşine ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Eğer siz vazifelerinizi yerine getirirseniz o vazifeleri yerine getirmenin bir sonucu hakkın sahibi olursunuz. Allah Teala o hak ettiğinizi size mutlaka verir. İkinci sual, olaylara tam teslim olmak nedir? Açıklar mısınız? Olaylar ya Allah'ın takdiri veya Allah'ın müsaadesi. Allah'ın takdiriyle doğum, ölüm, evliya olmak, ermiş evliya olmak, dualar ve evlilik söz konusu. Onun dışındakiler Allah'ın müsaadesi tahtında, Allah'ın izni tahtında olayları yaşarız. Ve Allah'ın müsaadesi tahtında oluşan her olayda özellikle bizim için ya bir faydadır ya bir hayırdır. Allah razı olsun. Mardin'de bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali. Kıyametin üstüne koptuğu insanlar kabir hayatını yaşayacak mı? Hayır. Çünkü şöyle, yaşayacaklardır tabii kısa bir süre. Zaten kabir hayatı 40 günlük bir süre. Ama zaman duracak ve zamanın durması demek aslında aynı zamanda dünyadakilerin ölümüdür. Ama zamanın tersine çalışması o zaman ölenlerin de dirilmesi manasına geliyor. Aradaki süre kabir hayatı kadar var mı? Allah katında varsa elbette yaşayacaklar. Eğer kabir hayatı 40 günlük bir süre ise o zaman demek ki böyle bir süre içerisinde tekrar zamanın tersine çalışması, zamanın durması ve 40 gün sonra zamanın tersine çalışması söz konusu. Çünkü zamanın durması ölümü ifade ediyor ama tersine çalışması dirilmeyi ifade ediyor. Allah Resulü diyor ki İnsanlar nasıl ölüyorsa öyle, nasıl yaşıyorsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler diyor. İkinci sual, herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader mi ya da sadece ölümü mü? Kader açıklar mısınız? Hangi sebeple ölürse ölsün, ölüm kaderdir sevgili kardeşlerim. Ölüme sebebiyet vermek farklı şekilde olabilir. Kanser olabilir, intihar olabilir. Savaş olabilir, ne olursa olsun hiç önemli değil. Ölümün sebebi yüzlerce sebep olabilir ama neticeli sonucu Allah tayin ediyor ve ölüm Allah'ın emrindedir. Ölüm kaderdir. Zamanı mekanı belirleyebilir hüküm olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader midir? Evet. Hastalık sebep olmuştur. Ama ölümü vücuda getiren Allah'tır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mutsuz olan bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Çok basit, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i açıp okumalı. Muhakkak ki bilebildiği ayetler olur ve kafasına takılan bilemediği müteşabih ayetler olur. O zaman da Kur'an okuyan bu kardeşimiz bilmediklerini ehli zikre sorar. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir kimdir? Allah'ın irşat ve vazifeli tayin ettiği kişi de 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Her zikre sualini sorsa cevabını oradan alacaktır. Ve her gün biraz daha adım adım mutluluğu yaşayacaktır. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir? Hakk'ı en üst seviyede tavsiye etmek, ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanların hakkıdır. Evet, Hakk'ı tavsiye etmek ve de sabrı tavsiye etmek. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o artık Hakk'a ulaşmıştır ve Hakk'ı tavsiye edebilir. Sabrı da tavsiye edebilir. Ama marufla emir etmek, münkerden ne etmek, o iradesini teslim edenlerin işidir. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, Taha Suresi 134, Kasas Suresi 47. Bize bir Resul gönderseydin diyen kişiler arasında fark var mıdır? Taha 134'te ayet, Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala hem kendilerine kitap indirdiği zaman ona inanmayan hem de kıyamet gününde indirdiği kitaba tabi olmak isteyen insanları anlatmaktadır. Hep aynı hüsran, aynı düşmanlık. Bütün zamanlardaki insanlar için geçerliydi. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hep inkar etmek, sonradan hep aklı başına gelmek, işte her zaman olduğu gibi bugün bütün kavimlerdeki Resuller yaşamaktadır. Ve hiçbir kavimdeki Resul'e insanların küçücük bir kısmından başkası tabi olmaz, intisap etmez. Kıyamet günü geri kalanların hepsi Allah-u Teala böyle söyleyerek pişmankarlıklarını dile getireceklerdir. Kasas 47'de ise bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in için bir evvelki ayet-i kerimede nezil burada Resul diye. Öyleyse ikisi de nebidir. Yani birincisi nebi ve nezil, ikincisi de nebi Resul'dür. Nebi nübüvvetle alakalı Resul'dür. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amenu olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: bazı şeyler olmasa insan mutlu olur da işte moralin bozacak şeyler oluyor. Yaşam zorlukları, çoluğun çocuğun, torunun morunun. Bunlar olmasa belki tek başına olsam belki biraz daha mutlu, huzurlu olursun.
1: Ashab-ı kiramın zamanına göre yaşamış olsak bence daha mutlu, daha düzenli, daha güzel olacağını ben kendim şahsen biliyorum.
2: Mutlu olmak istiyorsak zikredeceğiz. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesini duyuyor. Kalpler ancak

Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi olduğunu net olarak anlıyoruz. Çünkü Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ İşte Yunus 64'te onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Müjde mutluluktur. Yani onlar için dünyada da ahirette mutluluklar vardır demek. Mutluluk için 3 temel şart gereklidir. Birinci şart, mutluluk kesintisiz bir vetiredir. İkinci şart, mutluluk iç dünyamızda hüküm sürecek, dış dünyamızda ve başka insanlarla ilişkilerimizde hüküm sürecek, Allah'la ilişkilerimizde de hüküm sürecek. Üçüncüsü, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bitmiş olduğunu ifade eder ve bu 3 şart varsa biz de o zaman mutluyuz. İşte mutluluğun 3 şartı. Birinci şart, 3 alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde. İkinci şart, mutluluk daimi bir olmalıdır. Üçüncü şart, 3 alemde sulh ve sükunu, kavganın bittiği bir hali ifade ediyor. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak mutlu yaşamaktır. Her devirde yaşayan insanlar kendi yaşadıkları din ile Kur'an'daki dini karşılaştırsınlar diye Allah Kur'an'a sahabenin hayatının dizaynını koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun ilk adımını atmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Dünya saadetinin tamamını nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman gerçekleşir. Yani Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Kesintisiz mutluluklara bizi daimi zikir ulaştırır. Mutluluğun asli yolu başka insanları mutlu etmektir. Biz başkalarına ne kadar mutluluk verirsek, Allah-u Teala da aynı miktarda mutluluğu bize yaşamamızı garanti ediyor. Eğer kendilerini başkalarına adayan insanlar olabilirsek, en kötü şartlar altında %100 mutlu oluruz. Evet, daimi zikir mutluluğun garantisidir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet, insanlarla olan ilişkilerimiz, yani davranış biçimimiz. Davranış biçimlerinde de en önemli faktör başka insanlar için yaşamak. Yani onları mutlu ederek mutlu olmak. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ekrana getirebilirsek, saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesinde bulunmak, delaletten kurtulmak, hidayete ermek isteyen herkes Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğrenmeye çalışsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insana koruyan bir kalkandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse her halükarda biz mutlu insanlar gibi olmak istiyorsak, bunun olması olmaz şartı Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesini yaşamaktır. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki mutluluklara, müjdelere ulaşmak için de evvela bir dilek lazım. Şura 13'te ve Rad 27'de
Allahu

yestebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı söylüyor. Diyelim ki ulaşmayı diledik. Allah Teala mutlaka bizi mürşidimize ulaştıracaktır. Zikir mutluluğun garantisidir. Rad 28'de ellezine amenu ve tetbeinu kulubum li zikrillah. Ela bi zikrillah tetmeinel kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir nasıl bir mutluluktur? Ara sıra zikir, bu dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennet. Çok çok zikir, dünya saadetinin %81'i, 4. cennet. Ve Nisa 103'teki daimi zikir, dünya saadetinin tamamını ve 5. cennet. İşte Allah Teala'nın bizlere ilişkiler çerçevesinde sunduğu kanun, Birleşik Kaplar Kanunu. Belki birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Biz eğer herkesi mutlu edersek, o zaman da herkes bizi mutlu edecektir ki, bu istisnasız daimi bir dünya mutluluğu demektir. Biz daimi zikre ulaştığımız zaman herkes için oluyoruz. O zaman herkes de bizim için oluyor. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimizin imtiyazı Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasselavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Fatiha ma salavat. Anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz isyan ve itaat. Birinci sual, insanın mutluluğu için itaat kavramı önemi nedir? İtaat bir teslimiyettir ve dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa itaat dinin tamamını içine alan bir yegane kavramdır. İsyan ve itaat birbirinin zıttı olan iki faktördür. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Nefsimizde afetler olduğu sürece isyan afetinin tesiri altında kalabiliriz. Kim Allah'ın mutluluk hedefinde gösterdiği emirlere icabet etmiyorsa bu isyanın tabi bir neticesi olarak mutsuz bir insan olacaktır. Mutluluğun bütün boyutlarını itaatle yaşarsınız. Evet, din baştan sona itaattir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz اَتَّازِمُ لَاَمْرِ اللّٰهَ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Ne zaman itaati lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, biz artık Allah'ın içiniz demektir, itaatinize de noksanlık olduğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamayız. İsyanın bittiği yerde itaat hüküm ferma olur. Evet, Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. O zaman davete icabet Allah'ın emrine itaati ifade ediyor. Gerçekten de ayetlere baktığımız zaman Nisa 80'de men yutur Resul'e fetaatallah Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde ve ma arsalna min resulin illa yuta'a biznillah biz Resul'ümüzü insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi. Öyleyse Allah'ın emrine itaat ancak Resul'e itaatla mümkündür. İster Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi ana mürşit desin, ister Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı gibi Resul desin, her halükarda din Allah'ın mürşidiyle, Allah'ın Resulüyle yaşanır. Nitekim Furkan suresinin 27-28-29. Ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ يَعِدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Cehennemde pişmankarlıklarından ellerini ısıran insanlar keşke Resulle birlikte bir yol tutsaydık. Yani başka bir deyimle keşke Resul'e itaat etseydik. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın davetine icabet etmeleri hasebiyle onlar Resul'e itaat edenlerdir. Onlar Resul'le birlikte bir yol tutanlardır. Allah Teala'nın dizaynı budur. Evet, bu dünya hayatını Resul'le birlikte geçirip o hayatı yaşamak bir de Resul'le birlikte olmayanlar, ayetin devamında şeytanla birlikte olanlar. Ya veylete leyteni lemettehus filanen galile. Keşke filani dost edilmeseydik. Filan dediği kim? Lekad dellenni ala zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin bir yere bir düz çizgi çiziyor İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse iki yol var. Bir tarafı itaat yolu, Allah'ın yolu, diğeri de bu yoldan saptıran şeytanın yanlışa davetiyle oluşan isyan yolu, şeytanın yolu. İkinci sual, Allah'a olan sevgi ve itaatle Resul'e olan sevgi ve itaat birbirine paralel midir? Elbette. Allah'a itaat, Resul'e itaatten geçer. Resul'e itaat etmeyen kişinin Allah'a itaat ettiği düşünülemez. Gördüğü kardeşini sevmeyen kişinin görmediği Allah sevgisini nasıl iddia edebilir? Biz bir saç ayak oluşturuyoruz. Biz varız, bütün Allah'ın sevenler var ve Allah var. Aramızda kim bizi seviyorsa bu sevgi bize karşı duyulan bir sevgi değil, Allah'a karşı duyulan bir sevgidir. Allah'ı en çok sevenler bizi en çok sevenlerdir. Kimin sevgisi vardır, kimin yoktur sualinin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat sevginin doğrucusudur. İtaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. Sahabe Allah'a itaat standartları neyi ifade ediyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de tam itaat etmişti. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'yı size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ın sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. Size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ın sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. O halde sevgi varsa kesin itaat vardır. İşte Nisa 64'de biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Ali İmran 80 değil de belki de Nisa 80'de. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi men yutur Resul'e fakat Allah Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Ali İmran 31'de in kuntum tuhibbun Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni bana itaat edin. Nisa suresi 69. ayet-i kerimesinde men yutullah ve yutur rasula ve ulake ma'allezine aleyhim enname Allahu minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihine. Ulake hasuna rafika. Allah ve Resulüne itaat edenler Allah onları nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber kılar. Onlar ne güzel arkadaştır. Allah Teala bununla mütemmim cüzü olan, tamamlayıcısı olan Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ise şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. İşte sadıklarla beraber olmak aynı zamanda Allah'la beraberliği de ifade ediyor. Her devirde devrin imamı vekaleten devrin imamı, asareten devrin imamı bir hak aynasıdır. Herkes o aynada kendisini görebilir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, öğrendiği ilmi Allah'a isyan etmek üzere kullanan da olabilir mi? İlim Allah'ın insanlığa çok büyük bir ihsanıdır. Ne yazık ki insanlar ilim adı verilen bir hazineyi ona ulaştıkça Allah'a karşı çıkmanın bir vasıtası zannetmeye başladılar. İlim adına Allah'a karşı çıkmak bir marifet değildir. Hedefimiz ona isyan etmek değil, ona teslim olmalıdır. Bunun farkına varan insan Allah'tan dünya ilminin ötesinde bir yardımı mutlaka alacaktır. Öyleyse Hz. Ali'nin ifadesiyle mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Kur'an-ı Kerim'e göre üç grup insan var. Cahiller, ilim verilenler ve de ilmin sahipleri. Cahiller, ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, güçlerine tabi olanlar ve ilmin sahipleri de ilmel yakin, daha sonra aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sualler yöneltik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İtaat ve isyan birbirinin tersi olan iki faktördür ve Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a itaat edenlerden olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: İlk önce iman etmen lazım. İnan, yani ona inanman lazım. İnandıktan sonra zaten gerisi kendiliğinden gelir.
3: Namaz kılarak Allah'a en yakın şekilde ulaşabilirsiniz.
4: Yani yapmamız gereken Müslümanlığın Kur'an-ı Kerim'de belirtilen şeyleri yapmamız doğrultusunda zaten Allah'a ulaşmış oluyoruz.
1: Allah-u Teala kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, ermiş evliyam yaparım diyor. Tek bir dilek ile evliya olmak size ne düşündürüyor?
5: Evliya olmak dünyada en büyük faktördür. Yani sahip olacak en güzel şeydir.
2: Yani bir tek dilekle olmuyor bu. Yani eline getirebilmen için bayağı şey yapman lazım, düşünmen lazım. Çalışman lazım. Yani sadece inanmakla da olmuyor.
3: Evli olmak isterseniz yolunuzu kendiniz seçersiniz. Evli olursunuz. Yani insan ne düşünceye girerse, hangi düşünce içerisinde olursa onu olur.
4: Evli olmak herhalde bunun sorumluluğu çok yüksek bir sorumluluk. Yerine getirememek de olurdu. En başta bundan tabii ki de çekinirdim. Böyle bir durum olsaydı. Ama bu çok güzel bir şey. Tam anlamıyla Allah'ın aşkını yaşayabilmek demektir bu aynı zamanda. Bunun sonucunda da cennete ulaşmaktı zaten. O yüzden tabii ki de güzel olurdu.
5: Ey Yüce Allah'ım, sizi çok seviyorum.
2: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Ben de senin ermiş evliyan olmayı diliyorum.
4: Ben de senin ermiş evliyan olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz bir tek dilekle evliya olmak konusunda böyle bir durum olsaydı çekinirdim. Evliya olmanın sorumluluğu çok yüksek dedi. Evliya olmak büyük sorumluluklar mı gerektirir? Allah herkesi kendisine evliya olsun, dost olsun diye yaratmıştır. Ve işi o kadar kolaylaştırmış ki sadece bir dilekle. Ermiş evliya olmak dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ermiş evliya olamaz. Mürşide tabi olmaksa kimsenin yaşantısını kısıtlamaz. O kişinin Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmesi zaten üzerine farzdır. Namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir, kelime-i şehadet getirecektir ve saydıklarımızdan daha önemlisi zikir yapacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bizim için zorluk dilemiyor. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Allah'u yürüdü bi kümlüyüs ve la yürüdü bi kümlüyüs. Evet, yürüdüllahu bi kümlüyüs. Allah sizin için kolaylık diler. Ve la yürüdü bi kümlüyüs. Sizin için zorluk dilemez. Bir tarafta kolaylık var. Bir tarafta zorluk var. Zorlukta kişinin kendi nefsine tabi olması var. Kolaylıkta ise Allah'ın emrine itaat, Allah'ın yardımı var. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yesirru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru ve la tünefiru, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Olay buysa, mutlak surette ermiş evliya olmak bizim üzerimize artık bir farz olarak çıkıyor. Sadece bir dilek. Biz diliyoruz şura 13'te ama Allah Teala ve yeti ile imen yünip, yünip olan, kendisine yönelen, ulaşmayı dileyen kişi de Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o ermiş evliyadan olmuştur. Ama ruhun gök katlarına yükselip Allah'ın zatına ulaşması nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye. Ama bu yedi kademedeki nefs tezkiyesi de fizik vücudun kul olmasına, zikretmesine bağlı inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatin Resul'e itaat olduğu, Resul'e isyanın da Allah'a isyan olduğunu beyan ediliyor. Allah'ın tayin ettiği Resul'lere, mürşitlere itaat etmek sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani Allah'a şirk koşmak gibi bir şey oluyor. Allah'ın Resul'ünü inkar etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah'a şirk koşmak gibi olduğunu düşünüyorum.
2: Yani eğer bir insana inanıyorsan itaat edersin. Ve Allah'a ulaşmak için onun peygamberine itaat etmen lazım. Peygamberine itaat etmiş olursan bir de Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Bir de ilk önce insanların temiz olması lazım. Yani Allah'a itaat ediyorum, inanıyorum ama her türlü kötülüğü yapıyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Eğer inanıyorsan, doğru şeyler yapmak istiyorsan ilk önce kendi doğruluğunu da yapacaksın. Sonra var olan yolda yürümen lazım.
5: Allah'a itaat etmek bizim için, biz onun kullarıyız. O bizim yüce varlığımızdır. Biz onun kullarıyız ve ondan başka ilah yoktur. En büyük ilah odur.
4: Günah olan şeylere benim için ifade ediyor aslında. Allah'ın çünkü yasaklamış olduğu şeylere, uzak durmamız gereken şeylere diyebilirim. Onu o şekilde yorumlayabilirim yani.
0: Bir misafirimiz Allah'ın Resulü'nü inkar etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah'a şirk koşmak gibidir dedi. Evet, Allah Teala Resul'e itaat emrediyorsa isyan gerçekten Allah'a isyandır. Resul'e nasıl itaatsa Allah'a itaattır. Resul'e isyan Allah'a isyandır. Allah'ın Resul'ünü inkar etmek şirk midir? Kasas 50'de ben lem yestecibu leke. Eğer senin davetine icabet etmezlerse, فَعَلَمْ اَنَّمَا يَتَبِنَهُ هَوَهُمْ Bil ki onlar hevalarına tabi olurlar. وَمَنْ اَدَّلَّا مِمَّنْ اِتَّبِيُوا هَوَهُمْ بِغَيْرِ هُدَنْ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir hidayatçı olmadan hevasına tabi olan kimsenin daha delalette kim vardır? Öyleyse eğer sana icabet etmezlerse diyor, seni hidayete erdirme davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevaslarına tabi ederler. Allah'tan hidayetçi olmaksızın hicayete de kendi heveslerine tabi olandan daha değerlerde kim var? Nefsin afetlerine. Öyleyse görüyoruz ki Resul'e itaati Allah-u Teala şart koşuyor ve onun Allah'a ulaşma davetini de kabul etmemizi buyuruyor. Câsiye-i 23'te ise faydası ilmin sahiplerinden bahsediyor. Onlar heveslerine tabi olurlar. Onlar faydasız ilim üzere de Allah onları delalette bırakıyor. Allah-u Teala'ya izafe edilen temel faktör her şeyden evvel onun tekliğidir. Ama bir insan Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri de işlememek mecburiyetindedir. Emri yerine getirmediği her olayda Allah'ı Rab mevkinden almıştır. Nefsini Rab mevkine koymuştur. Allah Teala gizli şirkte olanların reçetesini açık bir şekilde veriyor Câsiye 23'te. Hükmünü koyuyor. Kim mürşidine tabi Olmazsa o kişi daima gizli şirktedir. Çünkü eğer mürşidine tabi olsaydı, nefsine tabi olmayacaktı. Allah ilah mevkinden olacaktı. Gizli şirk tamamen ortadan kalkacaktı. Evet, kim mürşidine tabi olmazsa, o kişi daima gizli şirktedir. Eğer mürşidine tabi olsaydı, nefsine tabi olmayacaktı. Nefsine tabi olan kişi mürşidine tabi olmuyor. Ve mürşidine tabi olmayan insan Allah'ı ilah mevkinden indiriyor, gizli şirk sebebiyle kendi nefsini koyuyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cappar hocamız. Efendimizin ümmetiyle hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah Cappar hocam. Uygun görürseniz eğer bir sualim olacak inşallah Cappar hocam. Bazı insanlar hata yaptıkları zaman Allah-u Teala'ya isyanda bulunuyorlar. Acaba bu Allah-u Teala'ya isyana girer mi? Bizleri aydınlatırsanız çok seviniz inşallah. Size çok ama çok kalbine çok sevim inşallah Cappar hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı insanlar hata yaptıkları zaman Allah-u Teala'yı sistemde bulunuyorlar. Bu isyana girer mi? Herkes dilediği şeyi yapmakta serbesttir tabi. Serbest iradenin sahip olması hasebiyle. Dilerseniz yanlış yaparsanız ceremesini çekersiniz. Dilerseniz doğru yaparsanız mükafatını görürsünüz. Allah'a müracaat edip de ya Rabbi ben yanlış yapmayı çok istiyorum. Bana mani ol. Neden benim hata yapmama müsaade ediyorsun tarzındaki ya bir sual sormamız yanlıştır. Ama böyle yaptığınız için isyanda değilsiniz. Bu tarzdaki sistemler isyan değil, Allah'a yakarıştır. Ama tutumunuz şu açıdan yanlış. Allah-u Teala'dan onun yapamayacağı, yapmayacağı bir şeyi istiyorsunuz. İradenizi güçlendirmek konusunda Allah size mutlaka yardımcı olur. Ama yapmadığınız şeyleri onun üzerine yıkmayın. Hatta Allah'a ait değildir. Hatta bize aittir, nefsimize aittir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Evet, işte Nisa 79 وَمَا أَسَاكَ بَنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَاكَ مِنْ سَيِّتٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Bir hayır ulaşırsa, hasene ulaşırsa Allah'tandır. Bir seyyat ulaşırsa o da nefsindendir. Araf 23 قَالُ رَبَّنَا زَلَّمْنَا أَنْفُسَنَا Biz nefsimize zulmettik. Ve inlem tağfir lana terhamna la yekuna min al-hasirin. Biz nefsimize zulmettik. Biz hata işledik. Ve rahmet ve mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz. Yine Yunus 44 Ennallaha la yezum minen nase. Allah insanlara zulmetmez. Lakin ennase enfusem yezumun. Lakin insanlar nefslerine uyarak derecat kaybederler. Yusuf 53 اَمَا اُوْبَرُوا نَفْسَا اِنَّ نَفْسَا لَاَمَارِنْتِ بِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddete kötü emreder. اِلَا مَا رَحِمَ رَبِّ اَمَا رَحِمَ اسْمَاسِيلَ تَجَّلِ olan nefsler müstesna. Enbiya 87'de لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ نُكْتُمْ لَزَانَ مُسَامْنَا Başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim ve Kasas 16 aynı. Öyleyse buradan her zaman görüyoruz ki hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanların isyandan uzaklaşıp Allah'a itaatini artıracak en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikrin faydası nedir?
4: Hani biliyoruz ki hepimiz burada geçici bir süre konaklıyoruz. Hepimiz bir yolcuyuz. Zikir de bize Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin ve vereceği olan şeylerin bir teşekkürün teliğinde diyebilirim.
3: Zikir insanları Allah'a yakınlaştırır. Kalbi feraha ulaştırır. sakinlik verir, huzur verir, kötülüklerden arındırır.
5: Yerine getirmemiz gereken şeylerden bir tanesi odur zaten, zikir.
1: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: Yani zikir ilk önce sen eğer sen kendin iyisen zaten diğer insanlara da ileteceğin duygu iyi olur. Ama eğer sen kötüysen ne kadar zikretmen gene hiçbir şeye fayda olmaz. Eğer kötü bir insanın kötü yani diğer insanlara herhangi bir katkı sunacağı bir şey yoktur.
3: Zikir yapan insan diğer insanlara göre ağzı daha güzel konuşur. Sürekli Allah'ı anar. Ahirete olan yakınlığını daha fazla benimsemiş olur.
4: Yani nasıl ki iki insan bir araya geldiğinde İslam'dan uzak bir şekilde dedikodu, gıybet, başkalarının arkasında konuşma gibi şeyler gerçekleştiriyorsa da Allah yolunda olan insanlar ya da zikir içerisinde olan insanlar daha çok böyle manevi bir ortam içerisinde neyi doğru, neyi yanlış yapmamız gerektiğini ya da hangisi helal, hangisi haram ya da ne bileyim ailemize, çevremizdeki insanlara nasıl faydalı olabiliriz gibi bu tarz muhabbetler dönüyordur.
0: Bir misafir mi sen eğer iyisen diğer insanlara ileteceğin duygu da iyi olur. Ama sen kötüysen ne kadar zikretsen de diğer insanlara katkı sunacağın bir şey yoktur. Kötü bir insan ömrü boyunca hep kötü mü kalacaktır? Allah-u Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا لَدَتْنَا وَسْفَلِ سَافِرِينَ Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği reçeteyle nefsi tezkiye ve tasfiye ederek ahsene ulaştırabiliriz veya nefsi kendi halimize bırakıp esfel-i safirine de gidebilir. Tamamen kişinin nefsin üzerindeki hakimiyetine, üzerindeki bekçiliğine bağlı. Allah-u Teala herkes için hanif dinini seçmiş. Başlangıçta herkes hüsranda ama Allah'ın Resulleri devamlı olarak insanlara Allah'a davet ediyorlar, hidayeti öğretiyorlar. İşte Fatır 5'te Ya eyyühennâsü enne va'dallâhi hakkın felâ tegurrenekum hayâtü dünyâ ve lâ tegurrenekum metâ'l gurûr. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. İblis denen insanların bir baş düşmanı var. Bu düşman isyan edenleri devamlı sırat-ı müstakimden saptırmak suretiyle Allah'tan uzaklaştırıyor. Ama Allah'ın radar Resulleri var. Onlar devamlı insanları Allah'a davet ediyorlar. Tüm insanlar için yanlış davranışta bulunmak mümkündür. Hatası olan sadece Allah'tır ve insan öyle torpilli ki bir derece kazandığı zaman en kötü insan bile olsa Allah'ın ona 10 katını veriyor. Afa layık diyor. 10 katını vereyim. İnşallah kendisine düşenleri yapar ve kurtulur diye. Allah'ın koyduğu kaideye dikkatle bakın. O kişi dünyadaki en kötü insan bile olsa ruhunun kalbi gene %100 hasletlerle, güzelliklerle doludur ve o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bile tek başına cennete girmesi için sebep teşkil edebilir. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi de değişecektir. Evvela 7 kademin tezkiye ile daha sonra tasfiye, hedefine mutlaka Allah'ın güzelliklerine, mükafatına nail olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Ahzab Suresinin 36'ya göre Resul'ün açıkladığı bir hususa yorum getirmenin uygun olup olmadığını anlayabilir miyiz? Allah sizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek. Ahzab 36'ya göre Resul'ün açıkladığı bir hususu yorum getirmeye uygun olmadığını anlayabilir miyiz? Evet. Ahzab 36'da mümin erkek, mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasını hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, yorum getirenler, bu itaat etmeyenler o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Gerçekten de 10 ayet gelince mürşidine tabi olmayan, itaat etmeyen delalettedir. Eğer Resul'e bir şey sorulursa, Resul de Allah'tan sorarak neticeyi bildirmişse, yeni alternatifler üretmek suretiyle o hükmü değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine ters düşer. Bu alınan cevaba ihanet anlamını taşır. Hiçbir Resul başkalarını alakadar eden hiçbir konuda kendi kendine karar vermek imkanının ve etkisinin sahibi değildir. O emri Allah'tan alıp bildirecektir. Yani sadece bir aracıdır. Öyleyse sual sorulup cevap alındığında o tatbik edilir. Şu veya bu sebeple değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Mülterem Hocam, bazen sıkıntımızı dile dökemiyoruz. Ya da ne olduğunu anlayamıyoruz. Ama irşat makamından dua istiyoruz. Bu da sıkıntımızın çözümü için irşat makamı ile yol almak uygun olabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Evet. Olabilir. O sıkıntıyı muhtemeldir ki Allah-u Teala sizi irşat makamına ulaştıran bir sebep kılmıştır. Ulaştırdığınız zaman Allah-u Teala'nın o yardımını alırsınız. Aslında yol böyle bir dizayn içerisinde geçiyor yolculuk. Allah-u Teala'nın kaps hali var, bir bast hali var. Kaps halinde mutlak surette Rabbimizin yardımını almak ve konuyu onun yardımıyla çözümlemeye gitmek. Yerinde de Allah-u Teala'nın bahşettiği güzelliklere layık olmak, şükretmek, hamd etmek gerekiyor inşallah. Antalya'da bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünya melundur, içindekiler de melundur, zikir ve zikre yardımcı olan alim ve ilim verilen hariç hadisi hangi ayetlere örtüşüyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz onu veririz ama onun hareketin nasibi yok. 7 ayet. Öte yandan ahirette dünyanın mukayesesinde kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ama kim sadece dünyayı isterse onun ahirete nasibi yok. Öyleyse dünya Allah yolunda saptırıcı bir özelliğe sahip. Hazreti Ömer'in ifadesiyle şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte her iki halde de, hem ayetlerde hem de hadiste dünyanın kesinlikle saptırıcı özelliğe sahip olduğu, değersiz olduğunu ifade ediyor. Ama bu dünyada bundan müstesna olan bir şey var mı? Evet, zikir. Kim Allah'ı zikrediyorsa o Allah içindir. Zikre yardımcı olan Allah'ın mürşitleri ve bu alim veya ilim verilenler, yani mürşit ve mürit. İşte mürit Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun önünde 7 safhayı aşmak söz konusudur. O hayatı bu şekilde gerçekleştirir. Dünya onun için bir imtihandır. Ve Allah'ın kulu diğer kullarla sınanır. İmtihanı başarabilirse salih kullardan olur ki Allah Teala'nın bu dünyada tüm insanlar için vaaz ettiği hedef salih kul olmak. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde لَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ زِكْرِ اِنَّهُ يَعْرُسُنُ الْاَرْضَ فِي بَعْدِ صَالِحِينَ. Anladın ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza salih kullarımızı varis bırakacağız. Öyleyse dünyaya meyletmek, dünya için çalışmak, dünyayı kalbimize koymak tamamen saptırıcı bir özelliğe sahiptir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir buyuruyor. Ve dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Bütün bunlar bize dünyaya meyletmek değil, bu dünyada ahirete hazırlanmak, zikir ve zikre yardımcı olan alim ve ilim verilenlerle birlikte olmayı ifade eder. Allah razı olsun. İkinci sual, Bakara 151'de geçen hikmet ve hikmetin ötesi kavramları mürşidin gerektiğini ifade edebilir mi? Elbette. Zaten Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Her devirde hikmetin ötesi sadece bir kişiye aittir. O asaletten veya vekaletten devrin imamına aittir. Asaletten vekaletten devrin imamı hikmetin ötesini de öğretmektedirler. O Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın öğretisiyle öğretir. Bütün kavim resulleri onlar devrin imamını temsil ederler. Onların da dört görevi ve en üst noktadaki görev hikmetin öğretilmesidir. İşte hikmet ve hikmetin ötesi. Ulul elbab, ihlas ve salahın ilk dört kademesi hikmet kademesidir. Bütün veli mürşitler hikmet öğrenmek suretiyle iradesini de teslim ederek irşada memur ve mezun kılınıyorlar. Ama onun ötesi de var mı? Var tabii. Kavim resulleri var ve o kavim arasında seçilen vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat verdiği nebiler. Onların öğretisi ise hikmetin ötesini ihtiva ediyor. Hikmetin ötesinde irşada memur-i mezun kılınmak var. Hikmetin ötesinde veli resuller var. Hikmetin ötesinde tasarruf var. Konya'dan bir kardeşim müterim hocam. Beş vakit namazımı kılan birisiyim. Ama mutlu ve huzurlu olamıyorum. Biçimde hep bir sıkıntı oluyor. Bu huzurluktan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla nefsini tezkiye edemez. Yaşanan huzursuzlukların hepsinin arkasında nefsimiz var. Nefs tezkiye olmadıkça huzur ve mutluluğa ulaşmak mümkün değil. Şimdi bir slaytımız var. İnsanın yaratılışına göre şekillendirdiğimiz bu slaytta insanoğlunun bir nefsi var. Başlangıç noktasında herkes hayatı nefsiyle yaşar. 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama insan sadece fizik beden veya nefsten ibaret bir varlık değil. Allah'ın zatından üfürülen bir ruha da sahip. Ve Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille 73 ayet-i kerimede insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar mutlak surette gidecekler yer cennettir. Eğer Allah Teala en çok insanı seviyorsa, en sevdiği varlık o insan için ahiret saadeti ve dünya saadeti, dünya saadeti ile ahiret saadeti mukayese edildiğinde ahiret saadeti bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya saadeti 3 günlük bir muhteva ifade ediyor. Bu sebeple 3 günlük dünya hayatı için gayret üzerine gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Sonsuz ebedi hayat cennete giriş kapısı sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Arkasından mutlak surette dileyen kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştırır. Ve ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişinin yapacağı şey nedir? Yapacağı şey zikri yapmaktır. Yapacağı şey Allah'ın emir ve nehirlerine itaat, ibadettir. yapacağı şey etrafındaki insanlara mutluluk vermek, onları en güzele ulaştırmaktır. O zaman en üst noktada mutluluğu yaşar kişi. Mutsuzluk yolları kişinin nefsine tabi olmasıyla gerçekleşir. Bakın, burada bir dünya var ve nefsine tabi olan herkes ne yazık ki mutluluk meyanında parayı, şöhreti, şehvet duygusunu, kötü alışkanlıkları, mal ve mülk soyu göz önüne almak suretiyle hep şeytanın tesiri altında bir hayat yaşarlar. Bu da devamlı onlara mutsuzluk ettirir. Ama kim ki yaşadıkları olaylardan ders almış, musibetlerden gerekli dersi almış, oradan Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman onlar için farklı bir durum söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, sonra zikre başlıyor, namaz kılıyor, hacca gidiyor, mürşidine tabi oluyor, oruç, zekat, bütün bunlar hepsini yapmak suretiyle devamlı mutlulukları yaşıyor. Öyleyse mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları birbirinden farklı tamamen inşallah. Ankara'dan bu huzursuzluktan nasıl kurtulabilirim? Allah'a ulaşmayı dileyecek kardeşimiz. Kalpten dilediği zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Ve bu tabiyetle birlikte zikir, çok zikir, daimi zikirle tüm hedeflerine bir bir ulaşacak. Mutluluğun en şahikasına ulaşar inşallah. Dördüncü soru, Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Mürşide tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık oluşur, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olduğunuz an nefs tezkiyesiyle birlikte her gün biraz daha nefsin manevi kalbi nurlanır, afetler azalır. Huşunuz artar. Bir gün daimi zikre ulaştığınız an sadece yaptığınız her şeyi Allah için yaparsınız. Ama nefsiniz varsa ve o noktada değilseniz, hele hele bir de Allah'a ulaşmayı dilemiyor, nefs tezkiyesini yapmıyorsanız, o zaman yaptığınız her şey insanlar için oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazettiği bir hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların Allah sual soruyor hadis-i şerifte. Ben sana sağlık verdim, ne yaptın ey kulum diyor. O da senin yolunda savaştım ve şehit oldum diyor. Allah Teala buyuruyor ki sen yalan söylüyorsun. Sen sadece insanlar sana kahraman desinler diye yaptın. Niye? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan birisidir. Nefsiyle bu ibadetleri yapıyor. Ruhun talebine bağlı değil ve bu sebeple de senin yolunda cihat ettim diyor ama hayır diyor, yalan söyledin. Bilakis sen kahraman dersinler diye yaptın. Senin için olay bu. Sen nitekim ona kavuştun. İnsanlar sana kahraman dediler. Yine ikinci bir sual. Bir adam daha gelir, ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuştur. Allah ona, ben sana ilim verdim, ne amel işledin? Senin rızan için ilim öğrendim, başkasına ilim öğrettim, Kur'an okudum der. Ona da Allah'a yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye yaptın diyor insanlar. Öyleyse bir yaptıklarını insanlar için yapmak var, bir de yaptıklarını Allah için yapmak var. Onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Yani sırf Allah için. Dünyadan rağbeti kesmek Allah'a ulaşmayı dilemekle, insanların elinden rağbeti kesmekse sadece yaptığı her ameli insanlar için sevmek. Allah için yapmakla gerçekleşir. Bir başka hadiste Allah Resulü bir bedevi geliyor. Diyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ihlas sahibi ol. Yani sadece yaptığın her şeyi Allah için yap. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşide tabiyetten sonra ibadetten, evet bu farklı olsun. Nide'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebi nedir açıklayabilir misiniz? Nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytan. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvufta olup sigara içilmesini imanın seviyesi bakımından bir işaret olarak düşünmemiz doğru bir düşünce midir? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yasak ettiğine dair bir fiil yok ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde sağlığı için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Bilimsel olarak sigaranın vücuda zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse terk etmemizde çok büyük fayda var. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Rabbimiz Mumin 15'te Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine emrinden bir ruh, devrin imamın ruhunu gönderdiğini buyuruyor. Meryem 83'te ise kafirlerin üzerine şeytanları gönderdiğini buyuruyor. Öyleyse müminlerin başlarının üzerinde devrin imamının ruhu, kafirlerin başlarının üzerinde de şeytan bulunuyor, açıklıyor diyebilir miyiz? Evet, çünkü bu başlarının üzerinde şeytanlar var, onlar şeytanın dostları. Zaten Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine amenu yuhricu minezzulümati ve nuru. Allah amin olanın dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kimin? Devrin imamının ruhu başlarının üzerinde yer alanları zulmetten nura çıkartır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرَ اَوْلِيَامُ تَعُوتُ Ama kafirler de tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Meryem 83'te şeytan bir cindir. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlardan başka cin tayfesinden şeytan diye ayrı bir grup da şeytan şeytanlardır. İnsan olmakla cin olmak yaratılış bakımından bir farklılığını ifade eder. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytanlar enerjiden, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın davranış biçimi şeytanların kafirlere müsallat etmek şeklinde tecelli eder. Allah onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderir. Ve şeytanlar onları tahrik ettikçe eder, onlar da her gün artan seviyede günahlar işlemeye devam ederler. Kazandıkları sevaplarla günahlar arasında negatif farkı devamlı büyüteceklerdir. Böylece cehennemde daha aşağı katlara doğru inerler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mağazları var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne diyor Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor diyor ki ey Karun senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Amenü olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Krem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an her hamd programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sualle başlıyoruz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın ilmi ledün ilmini dilediği kişiye veriyormuş diye duydum. Allah'ın bu ilmi vermesi için kişinin hangi basamakta olduğunun bir önemi yok mu? Var tabii. Bu ilme sahip olabilmek için ne yapmak gerekir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nem Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nem Suresinin 40. ayet-i kerimesi, kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam onun yanında onun durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim yoksa küfredecek miyim diye beni imtihan etmek için dedi. Kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Kim küfrederse o takdirde muhakkak ki Rabbim onların küfründen müstahanidir. Bu ilmi ledünle ilgili Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kısayı tekrar edecek olursak da görüyoruz. Musa Aleyhisselam, ya Rabbim benden daha ilim sahibi kimse var mı diyor. Musa Aleyhisselam, nefs eskesini yapan, Allah'ın kendisine indirdiği Tevrat'taki ilmin nafsi manasını öğrenen bir kişi, ben daha o seviyede bir ilmin sahibi var mı? Henüz o seviyede. Allah Teala evet diyor, kendisine ledün ilmini verdiğim bir kulumuz, o senden daha o seviyede bir ilim sahibi. O zaman ya Rabbim bana bu imkanı ver, ben de ondan o ilmi öğrenmek istiyorum. Ve olay Kehf suresinin 65. ayet-i kerimesiyle başlıyor. Ve kıssalara da ne diyor? فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا عَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُونَ اِلْمًا. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz, ledün gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam, bütün zaman parçalarında hayatta yaşayan, sadece insanları mutlu eden ve mutluluk üzere olan bir Rabbani insanlardan olan kişi. Şeytan da bunun tam zıttı. Bütün zaman parçalarında olan ama negatif yönde gizliyle dönü ilmin sahibi birisi şeytan. Şeytan da bütün zaman parçalarında var. Sadece insanlara kötülük öğretiyor. İlmi ledünü sahibi Hızır Aleyhisselam da var. Sadece insanlara iyilik öğretiyor. Ve onları mutlu kılmak istikametinde. Şeytan da mutsuz kılmak istikametinde. İşte 65'te o ledün ilmi sahibi olan bir kulu buldular. 66'da Musa Aleyhisselam, ben sana tabi olabilir miyim? İlmi ledünü öğrenmek üzere sana tabi olabilir miyim? قال له موسى هل اتبعك على ما تعلمني مما علمت رشدا. Rüşte ulaşmak üzere sana öğretilen ilmi ledünden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Öyleyse bir insanı kamil olabilmesi mutlaka aynı zamanda ledün ilmini de öğrenmesine bağlı. Aynel yakin ve hakkal yakin mertebesindeki muhteva, yani Allah'ın yerin göğün melekütünü insana göstermesi

0: ve ötesini Allah-u Teala'nın ikram etmesi bu ilim ile dünün bir parçasıdır. Öyleyse her seviyedeki insana ilmin ledin verilir mi? Hayır. Ancak daimi zikrin sahibi ulul elbab, ihlas ve salih kullardır. Ötesi de Allah'ın kavim resulleridir. Daha ötesi en üst seviyedeki ledün ilmin sahibi olan devrin imamıdır. Koca Ali'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Maide Suresi 51. ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklayabilir misiniz? Maide 51'de ayet Nebi Muhterem Efendimizin tefsirinde burada Allah-u Teala'nın söylediği bir genelleme gibi görünüyor. Kim Yahudi ve Hristiyansa onları asla dost edinmeyeceksiniz. Yani kitap sahiplerinin hepsini kendinize dost edinmeyin gibi bir manaya ulaşanlar var. Halbuki Maide suresinin 57. ayet-i kerimesindeki esası gözden kaçırmamak gerekir. Allah-u Teala'nın Hanif dininden sapmış Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Yani onlara itaat etmeyin dediği açık ve kesin bir hakikat olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, ama Ali İmran suresinin 113. ve 114. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Leyse sevu ehli kitabi ümmetin kaimetin yettimne ayatullahi aleyhen neyli ve mescidun. Yümmüne billahi ve yevmil ahiri yağmurun bil mahri yani kerim ve sürüne fil hayrat ulaikum salihun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içerisinde bir ümmet var ki ayetleri tilavetleri ve secdeye ulaşıyorlar. Allah'a ve yakmere iman ediyorlar. Maruf ve münkerden neydi ve hayırlarda yarışanlardır. İşte onlar da salihlerdir. Öyleyse ehli kitabın içinde Allah'ın dinini, teslim dinini yaşayanlar var. Bunlar fırkayı naciyedendir. Ama Yahudilerden 70 fırkada bunlar gerçekten cehenneme gidecek olanlardır. Ayette kerimede bahsi geçen Yahudileri dost edinmeyin. O 70 fırkanın içinde yer alan dinde fırkalara ayrılanları dost edinmeyin diyor. Ama Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. İşte o hariç olan fırkayı niyacedeki insanlar, onlar da salihlerdendir. Ali İmran 113-114'e göre. Onları tabii ki dost edineceksiniz. Dünya sulhu onların beraberliğiyle kurulacak. Nisa 160'a baktığımız zaman ne görüyoruz Nisa 160'ta? Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri sebebiyle kendileri için helal kılmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Yani yoldan sapanlar, dinde fırkalara ayrılan ve başkalarını da yoldan saptıran Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Evet, bunlar cehennemliklerdir. Onlara itaat etmeyin demiş oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, 2019 yılında tabi oldum. Kısa zamanda yoldan düştüm. Şimdi tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek istiyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Tabi dileyebilirsin, tekrar tövbeni alabilirsin. Allah her şeye kadirdir. Dördüncüsü var, İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Sırat köprüsü ile sırat-ı müstakim aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Sırat köprüsü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bu bir benzetmedir sırat köprüsü. Kur'an-ı Kerim'in bütününü araştırıyoruz. Sırat-ı müstakim geçiyor ama sırat köprüsü geçmiyor. Hatta 7 safa sırat-ı müstakim var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim Haç 54. Mürşidine tabi olanların üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim Fatiha 5, 6. Ruhunu Allah'a ulaştıranların üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim Nisa 175. Fizik vücut teslim edenlerin üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim Yasin 60-61. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim Enam 153. Ve ihlasa ulaşanların üzerinde bu sırat-ı müstakim Saffat 118. İradesini de Allah'a teslim edenin üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim Nisa 68. Öyleyse sırat köprüsü diye bir köprü geçmiyor. Belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhunu Allah'a ulaştıran vuslata eren ve fizik vücut teslimine kadar olan bir ara köprüden bahsedebiliriz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte ilimle hikmet arasında irfanın sahipleri kalp gözleri, kalp kulakları açık ama henüz daimi zikrin sahibi değil. Bunlar risk içinde eğer zikirlerini azaltır ve cihadı terk ederlerse cennetteken cehenneme düşebilirler. Yani ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprü. Ama burada bunlar irfanın sahibidirler. Fıska düşenler ancak bu riskte tekrar cehennemliklerden olabilirler. Karavandan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhu kaçıncı basamağa kadar Allah'ın garantisinde oluyor? Açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın ruhu 21. basamağa kadar Allah'ın garantisinde. Hatta 22. basamak. 21. basamakta vasıl oluyor. 22. basamakta Allah-u Teala teslim alıyor. Buraya kadar Allah'ın garantisi söz konusu. Ama bundan sonra fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ne Allah'ın bir garantisi yok. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudunu Allah-u Teala teslim edebilmesi için mutlaka talepte bulunması lazım. Ya Rabbim, ben fizik vücudumu sana teslim etmeyi diliyorum. Nasıl kalbin ulaşmayı dilediğim an senin yardımınla benim ruhumu kendine ulaştırdıysan, senin garantinle ruhum Allah'ın zatına ulaştıysa ve sözünü yerine getirdiysen, ben de fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum. Bu teslimde de bana yardım et, beni hedefime ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunursa, o zaman Allah-u Teala diyor ki, benim senin için yaptıklarım, yapacaklarım da senededir. Neyi yapmıştı Allah-u Teala? Bir kalbi dilek karşısında ruhumuzu kendisine teslim almıştı. O zaman yapacakların senedi ne? Fizik vücut teslimi için harekete geçersek ve zikrimizi arttırırsak Allah-u Teala'nın yardımıyla bunun da gerçekleşeceğini göreceğiz. Nefsi için de öyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Hasretle ellerinizi öpüyorum ve sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. İnşallah izin verirseniz sorumu arz etmek istiyorum Muhterem Hocam. Daha üst düzeyde hizmetler yapabilmemiz için nasıl bir düşünce ve kalbi standartlar içerisinde bulunmalıyız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki insanla Allah arasındaki ilişkide farz olan bütün safaların hedef emirlerin yerine getirilmesi tabii ki mürşidin nimeti, gayretimiz, mürşidin nimeti ve Rabbimizin nusratıyla mümkündür. Ve burada mürşidin nimeti çok üst seviyede rol oynuyor. Öyleyse daha üst düzeyde hizmetler yapabilmek mürşid sevgisiyle paralel bir seyir takip ediyor. Hangi oranda mürşidimize muhabbet duyuyorsak o oranda duası üzerimize tecelli ediyor. O sebeple Allah-u Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve kunu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Burası çok önemli. İşte daha üst seviyede hizmetler yapabilmek sadıklarla yani mürşitle beraber olmayı ifade ediyor. Takva sahibi olun ve mürşitle beraber olun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar en eftal amel kıyamet gününde en üstün amel ne? Takva sahibi olduktan sonra güzel ahlak diyor. Evet, hadiste bu zikrediliyor. İşte takva sahibi olmak, şirkte olan bir kişinin takva sahibi olması bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve ondan sonra Kur'an ahlakı, güzel ahlak Allah'ın ahlakıyla harflanıyor. İşte hadiste bir gün sahabe geliyor, ya Resulullah, insanların cennete en çok neden dolayı girerler diye soruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak. O zaman daha üst seviyede hizmetin sahibi olmak, zikir ve başkaları için yaşamak. Tabiyette bir kez zikir var, ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla ondan sonra da başkaları için yaşamak, Allah için olmak bütün boyutlarıyla derece derece artıyor. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşi muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, içinizden en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağı şeriat diyelim. Tabi olduktan sonra tarikat, marifet ve hakikat. İşte bu standart içinde 28 basamak İslam merdiveninin şeriat bölümü ilk 14 basamak ayetlerin tilavetiyle Kur'an'ın lafzı söz konusudur. Yani teorik olarak ilim öğrenilir. Ama bunun hayata tatbiki, ilmin amel boyutunda sergilenmesi, yaşanması tarikat da mutlaka gerekiyor. Ondan sonra da hakikat kişinin mutlaka usta olması. Nitekim Osmanlı'ya baktığımız zaman tasavvufu, yani 28 basamak İslam merdiveni olan tasavvufu, çırak, kalfa ve usta ilişkisi içerisinde yaşamışlar. Bir nevi çıraklık, bu işin teorisinin öğrendiği basamakları ifade ediyor. İlk 14 basamak, şeriat. Daha sonra nefs eskesinden sonra o kişi kalfalıkla hayatına devam ediyor. Fizik vücudun teslimi, ama usta olabilmesi mutlaka nefsinin de Allah'a teslimiyle daimi zikir noktasına ulaşması lazım. İşte Osmanlı'daki toplum teşkil eden katmanların hepsine baktığımız zaman, ister Bağcıyani Rum olsun, ister askeriye sınıfı olsun, Hacı Bektaşi Veli Tarikatı'na bağlı, ister esnaf sınıfı olsun, Ahi-i Evren Teşkilatı ister, ulema sınıfı olsun, Mevlana Cennetü Rumi'den, hepsi bu ilişki içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve gerçekten Osmanlı 400 yıl çok geniş topraklara hükmetti. Zaten Kur'an'ın hadis-i şerifte de kim Kur'an'a sarılırsa Allah Kur'an'a sarılan milletleri yükseltiyor. Kim uzaklaşırsa da onları alçaltıyor. Öyleyse evet, hadiste de zikrettiği gibi en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Bir kişinin öğrendikten sonra yaşayarak yaşaması, ondan sonra öğretmesi söz konusudur. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, gerçek iman sahipleri ve iman sahibi olduklarını sananların muhtevalarını ve aralarındaki farkları bizlere açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde, andaki her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resullerden imam tayin ederken bakın ne diyor. Allah habis olan kötüyü, temiz olandan, mümin olanı, mümin gözükenden ayrıncaya kadar Müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere, mümin olan da mümin gözükenin arada bir olduğu bir hal terk edecek değildir. Allah sizi gaybe müttali edecek de değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer ve o Resulüne gaybi bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Allah'a ve Resulüne iman devrin imamıdır. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ecrün azim. Yani en zirve noktada iradenin teslimiyle gerçekleşen ecir, ecrün azim var. Ama burada görünen o ki bu işlemde, bu standartta mümin olanla mümin gözükeni ayrıncaya kadar bir müminler var, bir de münafıklar var. Münafıklar mümin gözüküyorlar ama gerçekten mümin değillerdir. Birçok ayetlerde belli. İşte Kur'an okumasına rağmen Kur'an kursaklarından geçmeyen, mümin gözüken münafıklar söz konusu. Ayetlerde de bu ifade ediliyor. Hemen görelim inşallah. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre kalacaktır. Onlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an'ın feyzi onların boğazlarından geçmeyecek. Yani dilde kalacaktır. Nitekim onlar onun okun avı delip geçtiği gibi dilden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyecekler. İşte bu insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Şimdi bir slaytımız var. O slayta baktığımız zaman evet burada da ayetler geçiyor. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani Kur'an dillerinde kalır, kalplerine geçmez. Ali İmran 167, Maide 41, Yunus 7, İsra 44, 45, Câsiye 23, Fetih 11, Hücurat 14, Münafıkun 1 ve diğer hadisler. Buradan anlıyoruz ki onlar dilleriyle iman ediyorlar. Kur'an dillerinde kalıyor ama kalplerine girmiyor. Onun için Yunus ne diyor? Evet, kalplerinde olmayan dilleriyle söylüyorlar. İçi kafir, dışı Müslüman çok. Dillerinden Müslüman olduğunu biliniyor ama kalplerinde küfür var. Evet, görüyorsunuz. Bu ayetlerin hepsi Maide 41 dahil. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Ya Eyyüher Resulü, La yusun kellezine amenü bu efvahim ve lem yumin bi kulübühüm. Maide 41. Maide 41'e baktığımız zaman bu çok açık şekilde ifade ediliyor. Ya Eyyüher Resulü, La yusun kellezine yusarevne fil hayr küfri min ellezine kalu amenna bi efvahim ve lem tumin kulübühüm. Yani dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ama kalpleri iman etmiyor. İşte bunlar kimlerdir? Bunlar kalben ulaşmayı dilemeyen münafıklar. Allah Resulü hadisinde münafıkları tarif ederken onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Onlar yalan söylerler. Emanete ihanet edenler hayattayken ruhlarını Allah'a teslim etmeyenlerdir. Ahde vefa etmeyenler, fizik vücut teslimini gerçekleştirmeyenler ve yalan söyleyenler de nefs teslimini yapmayanlar. İşte Enfal 27'de Ya eyyühellezine aminu la tehinu Allah'a ve Resulü ve la tehinu emanatikum. Siz Allah ve Resulüne ihanet ederseniz aslında emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. İhanet mi siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Allah razı olsun. Türkçeden bir kardeşim muhterem hocam, gaybe iman etmek ve yakın hasil etmek kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gaybde iman edenler ayetler kendilerine tilavet edildiği zaman ayetlerin Allah'tan olduğunu bilen ve ona inanan kişilerdir. İşte Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi. اِنَّمَا تَنْزُلُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Sen kimleri uyarabilirsin? Zikre, Kur'an'a tabi olanları ve gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir insandan negatiflik duyarsak ne yapmalıyız? Dedikodu ve negatiflik bize neler kaybettirir? Bu konularda nasıl dikkatli olmalı ve şeytanın tuzağına nasıl düşmemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, negatif hissettiğin zaman ki hem En'am 68 hem de Nisa 140. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanların gördüğün zaman onları hemen başka söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimle topluyla beraber oturma. Nisa 140 da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse negatif hissettiğimiz kişiyle beraber olmamak, hele hele bu bizim kardeşimizse derhal o dedikodu yaptığı kişiyle beraber oraya gidip bunları barıştırmak, dedikodunun bir hastalık olduğu, Allah'tan bahsetmenin bir şifa olduğu ve bundan sonra da her karşılaştığımızda Allah Resulü hadisinde iki kişi yan yana gelmez ki üçüncüsü Allah olmasın. O zaman iki kişinin yan yana gelmesinde üçüncü Allah olabilmesi için Allah'tan bahsedilmesi, Allah'ın zikrinin yapılması gerekir. Bursa'dan bir kardeş, Muhterem Hocam, karakter nedir ve nasıl oluşuyor? Karakter nesilden nesile geçebilir mi? İyi karakterli olan insanlar, kötü karakterli olan insanlar, bu tamamen kişinin Allah'ın emrettiği nefs sezgisi ve yapıp yapmadığına bağlı. Eğer kişi kötü düşünüyorsa, kötü konuşuyorsa, kötü amellerde bulunuyorsa, bu özelliklerin sahibi olan insanlar kötü karakterli insanlardır. Ama eğer Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki kanunlarla kişi düşünüyor, onu konuşuyor ve onunla amel ediyorsa bunlar da iyi karakterli olan insanlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Tasavvufta itaatin ve yeri önemi konusunda değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Ama tasavvufta itaatin yeri ve önemi konusunda değerli bilgilerinizi bekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Mürşid'le Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği 7 hadise baktığımız zaman bunun merkezinde itaat olduğunu görüyoruz. İşte şu anda ekranda bakın. Benden sonra nübüvvet gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse zikrin meyve verebilmesi, pozitif manada bizi iki cihan saadetine ulaştırması ancak tabiyette Allah'ın bizim için seçtiği mürşidi itaatle mümkündür. Mürşid deyince akla itaat gelir. Yine benden sonra nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Tabiyetle birlikte itaat de başlıyor. Serruf verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim mürşidine tabi olursa, dört cepheden devrin imamın ruhu onu korumaya başlar. Benim sünnetime, Hulefai Raşid'in sünnetine sarılın, tabi olun. Bütün bu hadisler bize bir hakikati ifade ediyor. Evet, itaat dinin temelidir, itaat bir teslimiyettir. İşte başlangıcı Zümer 54'te ve en ibu ila rabbikum Allah'a yönel ve eslimu lehu. Ve ona teslim ol. Teslim olmak itaati gerektiriyor. Hatta bu teslim olma bir ölünün önü köşesine teslim olduğu gibi teslim olmak. Derler ki bir söz var Kelam-ı Kibar Nevi'nden. Ne zaman şemsimi buldum, aklımı bir kenara koydum. O zaman ne manaya gelir bu söz? Ben ne zamanki mürşidimi buldum, ondan sonra hep onun emirleriyle hayatı yaşadım, ona itaat ettim. Kendi aklı yorumlarıma bağlı kalmadım. İşte tasavvufta bu çok önemli bir yer tutuyor. Hatta 28 basamağın 28'i de itaate dayalıdır. Neden itaate dayalıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin, mürşidin Allah'a davetiyle başlayan onun bir neticesidir. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerden cehennem bekçileri size itaat etmeniz gereken nezirler gelmedi mi? Mülk 8, 9, 10 evet geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemişti dedik, onları delalette olmakla suçladık. Yani itaat etmedik. Eğer itaat etseydik, daveti kabul etseydik, itaat etseydik, işitseydik, o hakkı etseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse dini hayatın esası itaattir. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünün bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız, bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya hayatı. Birinci sual, insanların peşlerinden koştukları dünya nimetleriyle mutlu olmaları mümkün müdür? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede hayatını sadece dünya hayatına bağlayanlar, Allah-u Teala burada bir takım zevkleri tadacaklardır. Ama onların ahirette bir nasibi yok. O sebeple Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedefe ulaşması meyarında dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Birçok insan bugüne kadar denemiş, insan denemiş ve başaramamıştır. Çünkü Allah'sız bir mutluluk hiç kimse için mümkün değildir. Ne kadar çok insan ben de zengin olayım, mutlu olayım diye zengin olmaya çalışmıştır. Ve çok para sahibi olmakla, mal sahibi olmakla mutlu olacaklarını düşünenler için Allah-u Teala ders mahiyetinde Hazreti Musa döneminde yaşayan Karun'u örnek veriyor. İşte Kasas suresinin 77, 78, 79, 80. ayetlerinde Allah-u Teala Karun'u zikrediyor. Allah'ın sana verdiği şeyler içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Yani buradan anlıyoruz ki nedir olay? Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Ve dünyadaki nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et insanlara ver ki ahiret yurdunu nasip olsun. Yeryüzünde fesat isteme. Allah müfsitleri sevmez. Karun ise o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi. Ondan önce Allah'ın ondan yani dikkat edin zenginliğini kendi nefsine bağlıyor. Allah'ın kendisine verdiğini unutuyor. Allah'ından daha kuvvetli, güçlü olan, ben daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Ve 79, böylece ziynetiyle ihtişam içinde kavmin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Öyleyse dünya hayatının peşinden koşanlar Karun gibi zengin olmak isteyenlerdir. Ama Karun'un akıbetini ayetler bize açıklıyor. O zaman muhakkak ki o gerçekten büyük hazın yani çok mutluluğun sahibidir. Ama realitede öyle mi? Değil. Allah açısından bakın Allah-u Teala Kasas 80'de ilim verilenler size yazıklar olsun. Amirup salih amel işleyenler nefse eskizi yapınlar. Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Şimdi sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki her devirde iki grup insan var. Dünya hayatının peşinden koşanlar ve ilmi talep edenler. İşte başlangıç noktasında bu ilim verilenler Karun'a özeniyorlar ama birçok insan. Ama ilim verilenler hayır diyor. Size yazıklar olsun. Amin olup salih amel işleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyip nefs eskisi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Bu sevaba ulaşanlar sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Öyleyse mutluluk kimlerin hakkıdır? Sabredenlerin mutluluk mutlaka nefsin afetlerin azalmasına bağlı bir ortamı ifade eder. Bu yoksa o kişinin mutlu yaşaması mümkün değildir. Kim dünyaya meylederse, dünya sevgisi, ahiret sevgisine üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa her şeyi kaybetmeye mahkumdur. Hadis-i şerifte dünya sevgisi her hatanın başıdır buyuruyor. Nebilal Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her devirde iki grup insan var. Dünya hayatını talep edenler ve Allah'ı dileyenler, ilim talep edenler. İkinci sual, Allah'ı dünya hayatının önünde tuttuğumuz göstergesi nedir? Allah'ı dünya hayatının önünde tuttuğumuzun göstergesi zikirdir. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Başlangıç noktasında insanlar hepsi nefse emmarede ve nefslerine uydukları için birçok hatalar işliyorlar. Böyle olunca da şeytan onlara geliyor, bu kadar hatanın arkasında sen artık kendini kurtuluşa ulaşacağını mı zannediyorsun? Hayır, öyle bir şey yok, söz konusu değil. Ama Allah Teala uyarıyor, yerlerle gökler kadar günahın dahi olsa Allah'ın rahmeti hepsini kuşatmıştır. Ve Fatır 5'te Allah Teala bu uyarıyı dikkate alıyor. Ya eyyühennâsü, ey insanlar, ne vaadallâhi hakkın, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Ölçü zikirdir. Yani zikirsizliğe tercih ettiğiniz an hedefe ulaştığınız demektir. Her gün Allah'a, bu dünyaya dönük olmadığınızı, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'a günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeplerime buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsunuz, Allah'a çok zikredin. İşte çok zikir, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 12 saat ve daha fazlasını ifade ediyor. Kim 13 saatlik bir zikrin sahibi ise o Allah'ı dünya hayatının önüne geçirmiştir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın verdiği emirleri dikkate alırken mutlaka o kime bakmalıyız? Kişi bu dünyaya değil, zikirsize değil. Demek ki dünya hayatını tercih edenler zikirsizliği tercih edenlerdir. Zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğumuzu her an Allah'a ispat etmek mecburiyetindeyiz. Hadis-i şeriften kalbinizden dünya sevgisini söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Dünya sevgisini kalpten söküp atmak neyledir? Zikirledir. Dünya sevgisini kalbimizden söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Ve onun için Allah Resulü başka bir hadiste, bununla örtüşen hadiste, zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Kalpleri katı olanlar, kasiyet bağlayanlar dünya hayatını tercih edenlerdir. Ama bu dünya hayatını tercih edenler zikirsizliği tercih ediyorlar demektir. Ama bu da dünya sevgisi demektir. İşte dünya sevgisini kalbimizden temizlemedikçe Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Dünyadan rağbeti kesmenin yolu zikirle gerçekleşir. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Bu da yine insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Üçüncü sual, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerektiği doğru mudur? Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Necm 39'da وَاَلْنَسَلْ اِنْسَانِ اِلَى مَاسَ insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef, ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradenini de Allah'a teslim etmektir. Peygamber Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış demekle, bu hedeflere ulaşmak için var gücünüzle çalışın demek istiyor. Evet, gerçekten de Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennet. Kim Allah-u Teala'nın kendisi için tayin-i müşteri tabi olursa ikinci kat cennet. Kim ruhunu teslim ederse üçüncü kat cennet. Kim fizik vücut teslimi yaparsa dördüncü kat cennet. Kim nefs teslimini yaparsa beşinci kat cennet. Kim ihlasa ulaşırsa altıncı kat cennet. Kim iradesini Allah'a teslim ederse yedinci kat cennet. Bunlar hepsi cennetler, ahiret hayatının, ahiret saadetini ifade ediyor. Öyleyse yarın ölecekmiş gibi ahirette 7 tane hedef için çalışmamızı Allah-u Teala emir buyuruyor. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi dünya çalışmasının manası da dünya saadetini kazanmak için çalış demektir. Her ikisi de mutlaka mutluluğa dönüktür. Bizi mutluluğa götürebilecek tren sadece zikir trenidir. Zikir bir kurtuluştur, bir temizlik reçetesidir. Zikir bir mutluluk vesilesidir. Zikir yaptığımız zaman en üst seviyedeki derecatı kazanıyoruz. Zikir yapan insan bireye 700 kazanıyor. Çünkü Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alimin uykuda yaptığı ibadet zikirdir. Cahil de henüz ulaşmayı dilememesine rağmen hangi hayır işlerse 1'e 10 kazanır. Ama zikir yapan insan nefs eskesini yapmışsa nefsi emanede 1'e 100, nefsi levhamede 1'e 200, nefsi 300, 400, 500, 600, 700'e kadar öyleyse alim 1'e 700 kazanırken cahil 1'e 10 kazanıyor. Başka bir deyimle zikir 1'e 700 kazandırırken diğer ibadetler 1'e 10 kazandırıyor. Bir zikir bu açıdan hem ahiret saadetinin anahtarıdır. Zikir aynı zamanda dünya saadetinin de anahtarıdır. Zikretmek Allah sevgisinin kesin alameti farikasıdır. Öyleyse neyle ahiret saadetini kazanabiliriz? Allah sevgisiyle. Neyle dünya saadetini kazanabiliriz? Allah sevgisiyle. O sebeple Allah Resulü hadis-i şerifte hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çağır. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha müessir bir vasıta görmemiştir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala dünya hayatını mutlu geçirip kıyamet günü de cennete gitmek isteyen herkese hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Biz bu dünyaya kulluk için geldik. Allah-u Teala hepimizi bu dünyaya gönderdi. Ne yapacağız? Onu tanıyacak mıyız? Bilecek miyiz? Verdiği görevleri yapacak mıyız? Bizim kıldığımız namazımıza, orucumuza ihtiyacı yok.
3: Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var onun.
4: Kendinden uzaklaştırmasın. Ben başka bir şey istemem. Biz depremden çıktık. İnanır mısın ablam? Ayağımızda bir ayakkabı bile yoktu. Nasıl çıktık hiç bilmiyoruz.
5: Allah'ın bize bir daha bu müsbeti bir daha göstermesin. Bunlara dileriz Allah'tan. Ne dileriz?
4: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Amelimiz ulaşır. Takvamız. Yaptığımız iyiliğimiz, takvamız ulaşır. Başka bir şey yok yani.
5: Can dualarımız ulaşır.
6: Her şeyimiz ulaşır.
4: Kalben edilen her şey ulaşır. Allah her şeyi çünkü bizi bizden daha iyi bilir. İnsanın bilmesi önemli değil ki. Rabbim bilsin yeter.
2: Bu dünyanın hayatının geçici olduğunu bilmek yeterli. Hani derler ya, biri öldüğünde işte insan dünya yalan değil. Dünya yerinde oturuyor. Bakın deprem oldu. Dünya yerinde insanlar geçip yalan. Gidiyor. Yalan olan insanlar.
4: Her şey geçici. Bu dünya zaten imtihan dünyası. Bugünümüz varsa yarınımız yok. Bu depremde ben de ölebilirdim. Benim çocuklarım da ölebilirdi. Ama elhamdülillah hayattayız. Rabbim bizi bu dünyada bırakmışsa vardır bildiği vardır. Belki de kaynanama kayınbaba bakayım diye beni koydu hayatta. Bilemiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'ın bize ihtiyacı yok, bizim ona ihtiyacımız var dedi. İnsanların Allah'a bir faydası ya da zararı dokunabilir mi? Hayır, mümkün değil. İnsanlar yoktu, kainat yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yoktan var etti. İnsanlar da Allah tarafından yaratılan mahluklardır. Öyleyse bir mahlukun halikine bir şey vermesi söz konusu değil. Ama halik olan sahibimiz olan Allah bizi yaratmış Ve bize için gösterdiği hedef iki cihan saadeti. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamak, hem ahirette mutluluğu yaşamak. İşte bu dünyadaki mutluluğu yaşamak şu kanuna bağlı. Mutlu et ve mutlu ol. Ayette de Allah'ın emirlerine itaat söz konusu. Evvela şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize ve Allah için yaptığımız herhangi bir şeye elbette ihtiyacı yoktur. Allah ihtiyaçtan münezzehtir. Ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefimize ulaşmamız içindir. Allah bunlara ihtiyacı olduğu için değil, bizim ihtiyacımız olduğu için, bize hakkımız olan mutlulukları sağlayacağı için vazifeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın indinde en güzele ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mümkündür. Allah-u Teala Muhammed Suresinin 32. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. وَشَكَّ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَدُرُ اللّٰهَ شَيْئًا Onlar Allah'a bir zarar veremezler. Allah hiçbir şeyle zarar veremezler. Ama Allah onların amellerini heba edecek. Kimler bunlar? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. 7 ayet-i kerime bunlardan bahsediyor. Evet, uzak delalette olanlar. Evet, bu uzak delalette olanları Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Zulmani ilimlerle amel edenler, bunlar en alt cehenneme gidecek olan kişiler. Resul ve ayetlerle alay edenler, hidayeti gizleyenler, saadet ve küberalar, fesat çıkaranlar. Ayetler gayet açık ortada. Ama bir de seçilmesine rağmen, ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan kafirlere, zalimlere meyledenler. Onların üzerinde delalet hak oluyor. İster Araf 30 olsun, ister Kasas 63 olsun, ister Araf 16-17 olsun. Onların üzerinde delalet hak koyuyor. Kasas 63'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Kasas suresinin 63. ayet-i kerimesi. قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا اُولَى الَّذ۪ينَ اَوْوَيْنَا وَاَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّ اِلَيْهِكَ مَا كُنَّا اِيَانَ يَعْبُدُونَ Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı. Evet, gerçekten çok manidar. Azap sözü üzerine hak olanlar, Rabbimiz azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı. Nefslerine uyuyorlardı. Evet. Kasas 63'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala, dünya hayatının adım adım değerini kaybetmesi ve Allah yolundaki güzellikleri yaşayabilmemiz için mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Gerçek mürşidi bulabildiysek kapısında köle olmak lazım bence. Bize bir şey dedikleri yok. Yani Allah'ın işte zikredin beni dediği şeyler, onlar da yapın diyorlar yani.
4: Mürşit yani ermiş kişi demek, bilgili kişi demek. Yani onların bilgileri falan çoktur bizlere göre. Biz bilmiyoruz. Yani ben kendim cahilim. Ben hani ilkokul mezunuyum.
1: Günümüzde de var mıdır Allah dostları?
6: İyi insanlar çıktığı zaman Allah tarafından geldiğini düşünüyorum. Allah hani derler ya, bir kapı kapanır, sana bir kısmet açılır Allah tarafından. Sana bir dost gönderiyorlar. Bana öyle bir dost geliyor. Arada bir böyle bir şey olduğu zaman, sıkıldığım zaman böyle kurban olduğum Allah bana bir dost gönderiyor.
4: Bilmiyorum, belki de vardır ama gizlidir. Allah biliyordur ama.
2: Vardır olmaz mı? Şu depremden sonra Allahu Teala eğer halen, yani dünya duruyorsa, o kullarının, o sevdiği dostlarının, bizim bilmediğimiz kullarının hürmetine duruyor. Biz biliyoruz ki dünya yüzünde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir tek kişi kalmayacak da kıyamet kopmayacak.
7: Siz de bir ermiş evliya tabi olmak istemez misiniz?
4: Yani böyle bir evliya nerede bulurum, nasıl ederim bilmiyorum. Şimdi kafam o kadar karışık ki, hani işte siz de biliyorsunuz bu depremden dolayı neler neler yaşadık. Doğru düzgün yani daha aklımızı toplayamadık.
0: Sabri'nin mürşit konusunda onların bilgileri bizlere göre çoktur. Ben ilokul mezunuyum dedi. Allah'ın ilmi okullardan mı öğrenilir? Hayır. Yine her devirde, her zaman umduğum gibi iki grup insan var. İlimlerini Allah'tan alanlar ve ilimlerini insanların yazdığı kitaplardan alanlar. İlimlerini Allah'tan alanlar en sebebede ilmi Allah'tan alan devrin imamıdır. Diğer İnsanlar da ilmi devrin imamından alırlar. Devrin imamı Allah'tan alıyor. Kavim Resulleri de, veli mürşitler de, vekil mürşitler de hepsi ilmi devrin imamından alıyorlar. Bakara 78-79'da kitabı bilmeyenler, kitabın kendisine indirdiği peygamberler ve onların mirasında Rahman'ın devrin imamı, vekaletin devrin imamı, onlar ilmi Allah'tan alanlardır. Ama ilmi Allah'tan alanların ilmini bilmeyenler, insanların yazdığı kitapları, emaniyi biliyorlar ve onunla amel ediyorlar. Peygamber Efendimiz ümmiydi. Okuma yazması yoktu ama en üst seviyede Kur'an'ı Allah'tan öğrenmiş ve öğreten kişiydi. Araf 157-158 bunu kesinlikle söylüyor. Yani kısacası her devirde öğrenenler var, öğretenler var. Öğrenenlerin en üst noktasında Allah'tan öğrenen devrin imamı var. Ondan sonra devrin imamı Allah'tan öğreniyor ve diğer insanlara öğretiyor. Kime öğretiyor? Kavim Resullerine öğretiyor, veli mürşitlere öğretiyor. Vekil mürşitleri öğretiyor. Onlar da öyle. Diğer insanlar da o vesile olanlardan öğreniyorlar ve bu şekilde silsile-i meratiple Allah'ın dini kıyamete kadar baki olarak mutlaka öğrenilecek ve öğretilecektir. Ümmiler din hakkında bilgisi olmayanlardır. Müşriklerin ve kitap sahiplerinin dışında kalanlardır. Ümmiler. Allah'ın dizayına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir ümmiydi. Ümmilerin arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala seçmişti. Hadis-i şerifte aranızda en hayrınız benim, soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecektir. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayrısı Mehdi aleyhisselam'dır buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hasretle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Isparta'dan Adem Sevim. Bir sualim olacaktı hocam. Bu dünya hayatında başka insanlar mutlu olabilir ama ben mutlu olamam tarzında bir düşünceye kapılan insanlara ne tavsiye edersiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in hanifsini Arapça dili İslam. Bu da Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti baya bayan herkesi mutlak surette ahiret ve dünya saadetine ulaştırıyor. Yani Allah'ın insanlar için vaaz ettiği din tek bir dindir. Ezeli ve ebedi din babamız İbrahim'in hanifsini ve bu dinle de herkes mutlaka tatbik edilmesi halinde o kişiyi ahiret ve dünya saadetine ulaştırıyor. Reçete aynı, tatbik edenler

0: Fıtratımızda mevcut bize bir fizik beden vermiş. Onu biz Allah'a teslim ettiğimiz zaman dördüncü katrenin dünya saadetinin %81'i. Fıtratımızda nefsimizi bize vermiş. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin tamamı ve altıncı kat cennet. Sonra irademizi teslim ettiğimiz zaman %100 ahiret saadeti ve üst seviyede %100 dünya saadeti. Öyleyse Allah bizi hanif fıtratıyla yaratmış ve bizler için vaaz ettiği din İslam dini, hanif dini. İslam Allah'a teslim olmak, biz Allah'a teslim olduğumuz zaman, dört teslimi gerçekleştirdiğimiz zaman %100 ahiret ve dünya saadetine ulaşıyoruz. Öyleyse başka insanlar mutlu olabilir ama ben mutlu olamam tarzındaki düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. Kendimizi ne kadar mutsuz hissedersek hissederim, biz mutlu olabiliriz. Allah böyle söylüyor. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel, bu dergah mutsuzların dergahı değildir. Yani bu dergah mutsuzların dergahı değildir. Bu dergahta herkes mutlu olabilir. Herkese kapılarını sonsuz boyutlarda Allah-u Teala açmıştır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre dünya hayatının daima ikinci planda kaldığı bir noktaya ulaşabilmek Allah'ın adını çok zikretmekten geçiyor. Sizce zikir yapan insanın dünyaya bakışı nasıl değişir?
2: Zikir yapan insan nasıl Allah'a kendini yakın hisseder? Hani bu dünyanın geçici olduğunu bilir. Hani her şey biz dünyaya geldik ki güllük oynamaya, gezmeye, tozmaya değil. Hani insan düşünür bu dünya geçici. O yüzden de ben ahiretim için bir şeyler yapıp insanlara faydalı olabilmem için, Rabbime yakın olmam için bu şekilde yani kendisini iyi şeylerle meşgul edip zikirle uğraşır.
3: Ferahlıyorsun, içim ferahlıyor. Ağlıyorsun. Bazı kendi kendini tutamıyorsun.
4: Sürekli Allah demek, sürekli la ilahe illallah demek, ondan gelip ona gideceğimizi bilmekle bu dünyanın malını şöyle elimizin tersiyle itiyoruz diyebiliriz.
1: Daima zikir yapan bir insan daima mutlu olur mu abla?
2: Olur. Çünkü kalbi mutlu eden zikirdir. Kalbi mutlu eden, feraha erdiren Allah'a yakınlıktır. Allah'la uzaklaşan bir insan hiçbir zaman kalbi huzura ermez.
4: Bu deprem bize ne öğretti?
0: Hiç öğrenmedi.
4: Ben sandım ki mahşeri yaşadık, yarı mahşeri yaşadık. Bir şeyler öğrendi insanlar diye düşünürken maalesef zerre kadar hiç ne merhamet, ne korku, ne dehşet insanlarda maalesef kaybetmişler benliklerini, insanlıklarını. Bu gidişat nereye gidiyor? Rabbim insanlara hidayete erdirsin.
0: Misafirimiz depreminden sonra insanlar bir şeyler öğrendi diye düşünürken zerre kadar merhamet, korku yok insanlarda. İnsanlıklarını kaybetmişlerdi. Yaşanılan musibetlerden ders çıkartmak önemli midir? Elbette. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede musibetleri insanlar ders alsınlar, Allah'a yönelsinler ve Allah-u Teala da onları mutluluğa ulaştırsın diye veriyor. Burada da 2 grup insan var. Hangi konuyu incelersek inceleyelim 2 grup insan söz konusu. İşte bu musibetlerden ders almayanlar. Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama musibetlerden ders alanlar da var. İşte Allah-u Teala Bakara 155'te biz onları korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyen imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olanlar ruhlarını Allah'a teslim eden ve Allah'a döneceğiz diyenler. Onların üzerinde selavat ve rahmet vardır. Tegabun suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala musibet isabet ettiği zaman Allah ve ma sahibi musibet illa bizni Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Ve men yumillahi yati kalbu ama kim Allah'a amin olursa Allah Teala onun kalbine hidayete ulaşır. Bakara 156-157'de açıkça bunu ifade ediyor. Musibet insanı acıtan, inciten, sıkıntıya sokan, onun huzurunu kaçıran bütün olayların adıdır. Kime bir musibet isabet etmişse orada mutlaka Allah'ın izni vardır. Allah o musibet de musibetin isabet ettiği kişiye bir ders vermek istiyor. Onun bir şeyi öğrenmesini istiyor demektir. bu musibetlerde imtihan

0: İhsan edilen insanlar ikiye ayrılırlar. Allah için yaratıldığının farkında olmayan insanlar Allah'a küser hatta isyan ederler. Musibetlerden ders almamışlardır. Ama ötekiler musibetlerden pozitif netice çıkarıp da Allah'a ulaşmak için bir vesile sayanlardır. Allah Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlardır. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı onların üzerinedir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimizin ümmetiyle, mübarek ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyoruz. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Dünya hayatının cennete göre bir zindan sayıldığı doğru mudur inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin ümmetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dünya hayatının cennete göre bir zindan sayıldığı doğru mudur? Evvela Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyadaki bütün mutlulukların hepsini toplayın, cennet mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki meşakkatlerin hepsini toplayın, cehennem azabının yanında bir zerre bile değil. Ve gerçekten de Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Aslında kafir bu dünyada da cehennemde, öldükten sonra da cehennemde. Mümin de bu dünyada cennette ama ahirette de cennette. Ama az evvel ifade ettiğim gibi müminin yaşadığı bu dünyadaki mutluluk cennet mutluluğun yanında bir zindan hükmünde. Kafirin de ahiret hayatında yaşayacağı azapla bu dünya azabı karşılaştığında bu dünya onun için bir cennet hükmünde. Olaya böyle baktığımız zaman evet doğru. Mukayese yaptığımız zaman Allah-u Teala sonsuz ve bütün mutlulukların sinesine topladığı bir cennet hayatı elbette bu dünyanın sıkıntılı hayatından çok daha güzeldir buyuruyor. Bu sebeple dünya hayatı cennete göre gerçekten bir zindan sayılabilir. Evet. Hadis dünya mümin zindanı kafirin cennetidir. Tekrar ediyoruz. Bu dünyadaki bütün mutlulukları toplayın. Hepsinin cennet mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca cennet deki mutluluklarla dünyada yaşanan mutluluklar mukayese edildiği zaman buradaki mutluluklar cennet mutluluğun yanında bir zerre bile olmadığı için bir zindan hükmünde mümin için. Ama kafir de o ölümden sonra yaşayacağı sonsuz azapla bu dünyadaki yaşadığı sıkıntılar mukayese edildiği zaman buradaki sıkıntılar ahiretteki yaşayacağı azap karşısında bir cennet hükmünde. Ama ikisi de aslında olayı bu şekilde ifade edilebilir. Dünya mümin zindanı, kafirin cenneti. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Balıkesir'den birkaç muhterem hocam. Birinci suali bu da beraber ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi beka makamına ulaştığında taati için farklı bir ruh mu yaratılıyor? Evet. İndi ilahide olan bir ruh. Artık o namazları mekadaki olan kişi namazı huzur namazına iştirak ettikten sonra o seccadesinden tahtına gidiyor ve namaz vakitlerinde oradan iniyor. Ama her halükarda o indi ilahide kendisine verilen tahtın üzerinde. İkinci suali vuslattan sonra kişi fıska düşerse Allah'ın zatında yok olan ruhu tekrar yaratılıp iade ediliyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Yani fıska düşen kişi eskiden hali neyse aynı haline avlet ediyor. Ama bu da yine Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesinde dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirdiği için. Zalike bi enneme estahabel hayatı dünya ila el ahireti. Yani ahiret hayatı var, dünya hayatı var. Dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçiriyor. Bursa'dan bir kardeşim Mütenem Hocam. Kalem suresi 4. ayet-i kerimeyi nasıl idrak etmeliyiz? Kalem 4'te Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala Hazreti Muhammed Sallallahu çok üst seviye bir ahlak ile yaratmıştır. Evet. Ve enneke ala hulikin azim. Muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Din ahlaktır. O zaman Allah Resulü üst seviyedeki bir ahlak üzere yaratılmıştır. Kalü bela gününde ezelde ilk Allah'a teslim olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Zümer suresinin 11. ayet-i kerimesi olsun. Diğer birçok ayetlerde ben teslim olanların milkiyim. Kul enni ümürtü enne abdullah muhlisen lehuddin. 12'de Zümer 11'de 12'de ve ümürtü illa nekune evvelen müslümin. Teslim olanların ilki olmakla emrolundu. Öyleyse evet doğru. Hollanda'da bir kardeşim Muhterem Hocam, ibadetlerimizi hakkıyla ve severek yapmak için nasıl zevk haline getirebiliriz? Zikrimizi arttırarak. Sevgili kardeşlerim, her türlü güzelliği size mutluluğa çevirecek olan şey zikirdir. İstanbul'da bir kardeşim Muhterem Hocam, dualarımızın kabul olması hangi şartlara bağlıdır? Kişinin liyakatına bağlıdır. Muhterem Efendimiz her zaman bize iki tane üçlüden bahsediyor. Gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat, mükafat. İşte en üst seviyedeki Allah'ın kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Ama liyakat ve mükafat kanunu kesinlikle şuna bağlıdır. Gayret, himmet, nusret ve iştiyakımıza iştiyak, Allah yolunda Allah için yapılan hizmetlerin, hizmet talebinin muhtevasını içeriyor. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, çocuklarımızı güzel ahlaklı görürlüsün. Başkalarını seven, saygı gösteren kişiler olarak yetiştirmek nasıl mümkün olabilir? İslami terbiyeyle yetiştireceksiniz. Allah Teala Tarim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde ya eyyuhellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve evladı yanınızı yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten koruyun diyor. Ulaşmayı dileyen yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve evladı yanınızı koruyun. Neyle mümkündür? İmanla. Allah Resulü diyor ki eski toplumların derdi elimi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse ahiret saadeti cennet kesinlikle imanla Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam hangi hocaya hidayeti sordumsa doğru yol dedi. Doğru yol nedir bu yolda? Nasıl ilerleyen açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'a muhalif veya kavramı için boşaltarak söyledikleri tanımlamalar hepsi zandır. Allah-u Teala her şeyi bir sebep sonuç tahtında yaratmıştır. Sonuç hedeftir. Sebep de bizi o hedefe ulaştıran vasıtalardır. Olay buysa o zaman istisnasız yol varsa o yol bizi bir hedefe ulaştırıyor. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere yolun yani Allah'a ulaştıran yol. Bir yol varsa yolcuları da var ve bu yol yolcularını bir yere bir hedefe ulaştırıyor. Örneğin bir misal vermek gerekirse Ankara-İstanbul yolu, bu yol üzerinde olan yolcular hedefleri Ankara ise Ankara'ya ulaşıyorlar. Hedefleri İstanbul ise İstanbul'a ulaşıyorlar. Ama bir yol var ve yolcular var. Öyleyse doğru yol deyince bir hedefe ulaştırmıyor. Yuvarlak bir laf. Ama sırat-ı müstakim sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan yol. Ve bu yol Allah'a ulaştıran yol. Bunu nereden anlıyoruz? Yunus 25-26'dan anlıyoruz. Vallahi yed'u ila dar-ı selam. Allah-u Teala teslim yolda olan zatına davet ediyor. Allah'ın zatı bütün insanlar için hedef. Davet ediyor bu hedefe. Ve bu daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Yani kendisine ulaştıran yola. Kim onun davetini kabul etmişse Allah-u Teala onu söylüyor. Allah'ın zatı hedef ve Allah zatına davet ediyor. Daveti kabul edenleri de kendi zatıyla o kişi arasında fizik ötesinde mevcut olan sırat-ı müstakime ulaştırıyor. bu yolda zikirle ilerin. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Çevremdeki insanlarla anlaşamıyorum. Başkalarının yaptıkları hatalar rahatsız edici, davranışlarını affedemiyorum. Mutlu bir insan olabilmem için ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, şartsız affetmen lazım. Şartsız ilk yapman lazım. Yani din sevgi ve hoşgörüden ibarettir. Mutlu olmak istiyorsan bu. Affedemiyorum diyorsan o zaman henüz nefsindeki afetler sebebiyle. Ama zikrini arttırarak o afetler azaldığı zaman yavaş yavaş onları affetme oranının arttığını göreceksin. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk konunun sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hemen akla bir sual geliyor. Şu an Kur'an'daki İslam yaşanmıyor mu? Evet, şu anda Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Yaşanan İslam, geleneksel İslam tatbikatı içerisinde İslam'ın 5 şartı söz konusu oluyor. Yunus'un da ifadesiyle söylemek gerekirse sevmun selat, haccü zekat ve kelime-i şehadetle sanma ki biter zahid işi, insanın kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfansız Kur'an'daki İslam'ı yaşamak hiç kimse için mümkün değil. Allah-u Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْعَانِ الْعَزِيمِ Biz sana mesani ikinciden yediyi, yedili olarak ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Yani Kur'an-ı Kerim bir lafzın manası ve yedi ruhu söz konusu. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarıdır hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. O zaman günümüz geleneksel İslam tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır. İfade ettiğimiz gibi İslam'ın 5 şartıyla bir din yaşanıyor. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerin tamamını değil, bir kısmını muhtevasına alıyor. Ama vasıta emirlerin içerisinde hayati önemi haiz olan ibadetlerin sultanı zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğrenendir. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğretenler var. Her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler var. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim içerisinde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışan bir topluluk kıyamete kadar var olacaktır. İşte bu Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar, onlar Kur'an öğreten topluluğu ifade ediyor. Allah-u Teala Kur'an'daki İslam'ı Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisiyle 7 safa 4 teslim olarak bize sunuyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ihsanla tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa, ihlas irşada ulaşmak 6. safa ve iradenin teslimi 7. safa. Yani Kur'an-ı Kerim 7 tane hedef emri muhtevasını alan mucize-i baki, Allah'ın korumasında olan yegane kaynak, yegane kitap. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Her iki hadiste de kaynak olarak, birinci olarak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim zikredilmiş. İster ehli beytim, ister sünnetim desin. Bu da Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, tatbikatıdır. Hem öğrenilmesi hem yaşanmasıdır. Ama sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugüne işaret ediyor. Ne diyor? Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Yani emanet olan Kur'an-ı Kerim'in tatbikattan çıkacağını bize haber veriyor. Evet, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanet Allah'ın kitabı ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu kitabın gelecekte Mehdi Aleyhisselam döneminde tatbikattan çıkacağını bize hatırlatıyor. Onunla birlikte huşu da din tatbikatından çıkacak. İlk kaldırılacak şey emanet ve huşu. 14 asır evvel Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam ne diyor? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tahassin hazel Kur'an-ı mahşûle. Resul dedi ki ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an-ı Kerim'i terk etti. Acaba Kur'an-ı Kerim nasıl terk edilmiş? Kur'an'daki İslam neden yaşanmıyor? İşte sevgili kardeşlerim, birileri bir araya gelmiş ve demişler ki İslam, İslam'ın beş şartından ibarettir. Ve kim bu İslam'ın beş şartını yerine getirirse o kurtuluştadır. Sevgili kardeşlerim, az evvel de ayetlerle sabit ki Kur'an'daki İslam, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 tane hedef emirden oluşuyor, 7 safayı ihtiva ediyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e 23 sene boyunca tabi olan sahabe 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar, insan-ı kamil oldular. Hepsi veli mürşit oldular. Veli mürşit olduklarını nereden biliyoruz? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinden Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men ittabani. De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o yoldur. Sahabe 23 sene boyunca acaba bu seviyeye nasıl ulaştı? Hemen kısaca bir kere daha ifade edelim. Hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ihsanla tabi oldular. Hepsi Rad 21'ye göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi Ali İmran 20'ye göre vezik vücut teslimini yaptılar. Hepsi Zümer 18'e göre nefs teslimini yaptılar. Hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar, irşada ulaştılar. Hepsi tövbe yüze göre iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. İşte Yusuf 108 bu hülasanın, bu hayatın özetini ifade ediyor. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek, kimdir Allah'ın zatını gören? İrade teslimini yapan. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz ey sahabe. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette, aynı cennette beraber olacaklardır. İşte hepsi an cennetin sahipleri. Kim ki Allah'ın zatını görüyor veli mürşitse, kim ki doğmadan evvel seçilmiş Allah'ın veli resulüyse, kim ki bunların içerisinden seçilmiş en üst noktada Allah'ın tasarrufunda devrin imamıysa, bunların hepsinin gideceği cennet an cennetleri ve bunlar Allah'ın zatına şahit olanlardır. İşte bu sebeple Allah Resulü ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennete birlikte olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan 8 milyar insan yaşıyor. Bu 8 milyar insan da hayattayken Allah'ın zatını görme potansiyeline sahipler mi? Evet. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala herkesi Hicr 26'da belirtildiği gibi bir fizik bedenle yaratmış. Herkesi Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş. Herkesi Allah'ın zatına üfürülen bir ruhla mücehhez kılmış. Herkes serbest iradenin sahibi, herkes aklın sahibi. İşte üç vücut serbest irade ve aklın standartları içinde hayatı yaşayan insanlara daha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında nefs-i emmaredeki bütün insanlar şu anda slaytta görüldüğü gibi üç vücut serbest riyada aklın muhtevası içerisinde ve şeytanın %100 tesir sahası içinde hayatı yaşarlar. Yani her olayda şeytan devamlı nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle aklı kandırıyor ve kişiye şer işlettiriyor. Sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında yaşadığımız her olay ya bize derecat kazandırıyor ya bize derecat kaybettiriyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz ama belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki siz şer zannedersiniz, hoşunuza gitme gider ama onlar şerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanı her an değerlendirme sistemine baktığımız zaman derecat sistemini görüyoruz. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مَمَا عَمِلُوا her amelin bir derecat karşılığı vardır. En'am 132. وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مَمَا عَمِلُوا sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz Allah-u Teala'nın Mahkeme-i Kübra'da kıyamet gününde bizi hesaba çektiği zaman amel defteri üzerinden değerlendiriliyoruz. Bu amel defterinde de ne var? Kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler var. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla ise o kişinin gideceği yer cehennem. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise o kişinin gideceği yer cennet. Öyleyse Allah-u Teala bizden ne istemiş oluyor? Her saniye, her an Allah'ın kullanma kılavuzu, kutsal kitaplardaki 7 sava 4 teslimi yaşama açısından kullanma kılavuzuna uygun bir hayat yaşamamızı istiyor. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Derecat kazandığımız her olay bizi mutlu eden bir olaydır. Derecat kaybettiğimiz her olayda bizi mutsuz eden azabı yaşadığımız olaydır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar kolay ki her şey. Allah bütün insanları çok seviyor. Herkesin mutlu olmasını istiyor. İnsanlar için vaaz ettiği hedef mutluluk. Bütün insanlar da mutlu olmak istiyorlar. Ama gelin görün ki manzara-i ümmiye hiç de öyle değil. İnsanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Acaba neden? İşte iblis denen insanların baş düşmanı Kur'an'daki İslam'ı insanlara unutturmuş ve insanları zanlarına tabi bir din hayatı içerisinde mahkum etmiş. Onları esir kalmış. Öyleyse her devirde iki grup insan var. Allah'ın vahyine tabi olan kutsal kitaplardaki dini, tek dini yaşayanlar, bir de zanlarına tabi olanlar, dinde fırkalara ayrılanlar. İblis Allah'ın emrine asi olunca, Allah'tan aldığı müsaade gereğince bana kıyamete kadar müsaade ver. Allah Teala müsaadeyi veriyor ve Tevbe suresinin 20. ayet-i kerimesinde لَقَدْ سَدَقَ عَلَيْهِ مِنْ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِقٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ İblisin zannı onlar üzerinde gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana tabi oldular, zanlarına tabi oldular. Zanların hepsi şeytan kaynaklı mı? Evet. Bakara suresinin 78-79. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu şöyle veriyor. وَمِنْ اُمِنُونَ لَا يَعْنَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَهُمْ يَزِنُونَ Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece insanların zanları olan emaniyeyi kuruntuları verirler. İşte sevgili kardeşlerim, günümüzde Kur'an'daki İslam yaşanıyor, emaniye ile bir din tatbikatı yaşanıyor. Bu sebeple de İslam alemi her nerede varsa bir kavga içinde kaosu yaşıyor. Sıcak çatışmaların olduğu coğrafyaların hepsi İslam coğrafyası. Halbuki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe en dipteki bir durumdayken 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde asr-ı saadette ulaştılar. Sevgili kardeşlerim, size Ütopya gibi gelebilir ama günümüz için de bu geçerli. Çok kısa bir süre içerisinde bu dünyada asr-ı saadeti yaşamak mümkün. Ama neyle? Allah Teala'nın kullanma kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'le. Bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan devrin imamıyla. Evet. İnsanlar Kur'an'daki İslam'ı unutmuşlar. Çünkü din öğreticileri Kur'an'daki İslam'ı bilmiyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ın terk edildiği bir zaman diliminde ne buyuruyor? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileri. Fitne oradan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki din öğreticileri fitne kaynağı. İşte açık ortada hadis. Onun için Allah Resulü bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Evet sevgili kardeşlerim, kimdir kalbiyle cahil olanlar? Her saniye her an Allah kalbe bakıyor. Kalptekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İnsanların ne cinsleriyle, ne mallarıyla, ne şan ve şöhretleriyle Allah'ın ilgilendiği hiçbir şey değil. Allah'ın insanda devamlı nazar ettiği yer kalptir. Ve kalbe baktığı zaman 7 ayet gereğince eğer o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir Yunus 7'ye göre ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Bu kadar kesin mi? Evet bu kadar kesin. Çünkü neden? 2 ayet-i kerime dikkat edin. Yunus 7'ye göre kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ayetlerden gafil. Yunus 45'e göre kim kalpten ulaşmayı dilemiyor ayetlerden gafilse o hüsrandadır gideceği yer cehennem. Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِيْلِكَ اللّٰهِ وَمَكَانُ مُحْتَد۪ينَ Sevgili kardeşlerim hakikat bu kadar açık ortadayken yıllardan beri Muhterem Efendimiz Behti Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle Kur'an unutulmuş, Kur'an'daki İslam yaşanmıyor, İslam alemi tamamen zanlara mahkum olmuş demesine rağmen insanların kılı kıpırdamıyor. Bir kere sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanların dostu. Gerçekten bütün insanların dostu. İnsanlar hangi azgınlığın içinde olursa olsun Allah onların da yardımcısı. İşte Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Ne diyor? وَمَنْ لَا يُجُبْ لَعَيَّ اللّٰهِ Kim Allah'ın davetine icabet etmezse وَلَيْسَ مِنْ مُجِزِنِ فِلَرْدِ O Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِي اَوْلِيَا Onların da Allah'tan başka dostu yoktur. اُلَٰيكَ بِدَلَانِ مُبِينَ Onlar apaçık delalettedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanların dostu, onları çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor ve mutlu olmalarından başka bir şey istemiyor. Mutlu olmak nedir? Bir dilektir. Sevgi mutluluğun anahtarı ise o zaman Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin alameti farikası mı? Evet. Sadece bir dilek. Bütün insanlar akil ve bağlı olduğu noktadan itibaren hayatta olan Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı devrinin imamıyla, veli resullerle, veli mürşitlerle, vekil mürşitlerle devamlı Allah'a davet olunuyor. İşte Resulullah'ın ve sahabe konferans konusu ise Yusuf 108 bu açıdan çok manidar. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. İşte kim bu daveti kabul ederse o da Allah'ın dostudur, Allah da onun dostu. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin dostunuzsa hiç dostun cehenneme gitmesini ister mi? Ne diyorsunuz? Allah'ın sevdeki dostunuz. Allah sizin cehenneme gitmenizi istemiyor. Hepinizi cennetine almak istiyor. Ve cennete gitmek o kadar kolay ki bir dilek. İşte bu sebeple diyoruz ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek hem Kur'an'ın giriş kapısıdır hem de cennetin giriş kapısıdır. O zaman kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Gideceği yer cehennem. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gideceği yer cehennem ve asla ve asla Kur'an kursağından geçmez. Ama sevgili kardeşlerim, Allah biz insanları çok seviyor, mutlu olmasını istiyor. Ve biz de diyoruz ki kim ki insanı severse, insanları mutlu ederse en üst seviyede mutluluğa ulaşır. İşte bu sebeple hepinizi çok seviyoruz. Mevla'nın ifade ettiği gibi 72 millete sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikati asidir. Biz şu dünya üzerinde 8 milyar insana sevgi gözüyle bakıyoruz ve diyoruz ki gelin. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Ne diyorsunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi kalpten mi? Kalpten dileyip dilemediğimizin bir sağlaması var mı? Var. Şu anda kaç kişi Allah'a zikrediyor? Evet. Ne diyorsunuz? Allah Allah. Evet, Allah Allah diye kalbinden bu zikri yapan kişi, o kesinlikle kalpten ulaşmayı dileyen kişidir Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin, iblis denen insanların baş düşmanı öyle bir tuzak kurmuş ki insanlara kurtuluşa ulaştıracak hayati önemi haiz olan iki şeyi din tatbikatından çıkartmıştır. Bir kere daha söyleyelim. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Kur'an'ı unutturmuş ve zikri unutturmuş. Zikri din tatbikatından çıkartmış. Şu anda İslam'ın 5 şartının içerisinde yetmez. Ne 32 farzın ne 54 farzın içerisinde zikir yok. Bundan önce hayatı önemli haiz olan ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi ayetlerden gafil. Kur'an artık onun için söz konusu değil. Zikir yoksa huşu yok. Ve bakın dikkat edin. 14 asıl evvelinden Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz İlk kaldıracak şey emanet ve huşu. Yani Kur'an unutulacak ve zikir din tatbikatından çıkacak. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an yoksa, zikir yoksa din yoktur. Neden öyle diyoruz? İsterseniz beraberce ayetlere bakalım. İşte Zümer 65. وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amelin boşa gider. Ulaşmayı dilemeyen şirkte mi? Evet. Rum 31'e göre münibine iley ve takku ve aklimü selâ ve la takvim minel müşrikî. Yani ulaşmayı dileyen takva sahibi olanlar şirkten kurtulanlardır. Diğerleri şirkte olan, dinde fırkalara ayrılanlardır. Evet sevgili kardeşlerim, siz kalpten ulaşmayı dilerseniz Allah Teala şirkten kurtarır ve mutlaka ama mutlaka sizi Allah'ın sizin için tayin mürşide ulaştırır. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden herkese Allah'ın mürşid gösterme garantisi Kur'an'da yer almış durumda. Yetmez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Onun ruhunu da Allah kendisine ulaştırmayı garanti altına almış durumda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu gibi bedava dostlar, bedava, bedava yaşıyoruz. Bir dilek: Allah insanların dostu ve Allah insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Yani Allah insanı, herkesin cennetini almak istiyor. Ama insana da serbest irade vermiş. O serbest irade sahibi insanın da Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Evet, ben cennete gitmek istiyorum diyen kişi cennete gidemez. Ama kim kalpten ulaşmayı dilerse cennet ona bedava. Mutlak surette. Çünkü Allah Teala men kâne yercu lika Allah efendi azrail ad, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ankebut 5'e göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah rahim esmasıyla tecelli eder, 7 furkanı verir. Allah rahim esmasıyla tecelli eder, mürşidi ona gösterir. Allah rahim esmasıyla tecelli eder, zikri ona sevdirir ve onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle 3. cennet ve dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona verir. İşte Allah herkesi kendisine veli mürşid, Allah herkesi kendisine dost kılmak istiyor. Nereden biliyoruz? Yunus 62-64. Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu kanu yettekun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar aminu, takva sahibi olmuşlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Arzı ve gökler yaylar kadar olan Allah'ın cennetine koşun tek bir dilekle. Allah hepinizi, 8 milyar insanın 8'ini de cennetine almak istiyor ve sadece bir dilek: Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezse 7 ayet gereğince onu delalette bırakır. Bir 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Delalette kalır. Ve 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ama kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor 7 ayet gereğince ve mürşide tabi olan herkesin mutlak surette ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve gideceği yer cennet. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte sevgili kardeşlerim, dikkat edin, 14 asıl ve 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde sahabenin Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın da onların ruhunu kendisine ulaştırması, veli kılması, peşinden de veli mürşit kılması, Resulullah'a tabi olmaları ve Allah'a davet etmeleri bu kısa öğretinin muhtevası içerisinde gerçekleşiyor. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Onlar Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhuna ulaştılar ve onlar devrin imamıyla adeta yek vücut oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Hadid 21 ve Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesi. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'ın ve onun Resulü'nün insanlar için inanç hazırlamış cennete koşun. Ali İmran 134, 133, 133. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Mağfiret bir dilektir. Günahların örtülmesi bir dilektir. Ve kalpten ulaşmayı dilemeniz halinde bunların hepsi Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah söz vermiş. Hem Şura 13 hem Rad 27'ye göre kim dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sizi sahip kılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın giriş kapısı bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek. Peşinden zikir. Zikirsiz bir huşu olabilir mi? Hayır. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu garanti altına almış. أَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَى قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ. Her devirde insanların %10'dan azı insan tağutlar, cin tağutları oluşturuyor. Allah onları seçmiyor. Ama geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor ama bu seçilenlerden de kim kalpten ulaşmayı diler, zikre başlarsa onlar kurtuluştadır. Ama bakın Allah Teala ayet-i kerimede ne diyor? "Ve la tekunu kellezine util kitabe min qabli fetale amhamet ve kaset kulubuhum." Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince zikri unuttukları kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Demek ki zikri unutanların kalbi katılaşıyor. O zaman bu kalbi katılaşan insanlar Kur'an'ı öğrenebilirler mi? Hayır, Kur'an kursaklarından geçmez. Çünkü artık onlar şeytana bağlı kişilerdir. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلُفْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُبُ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُبُمْ. Şeytanın ilkaları kalbi kasiyet bağlayanlarla kalbi hasta olanların üzerinde tesir sahası içerisindedir. Öyleyse kalbi kasiyet bağlayanları kullanan kimdir? Şeytan. Kalbi hasta olanları kullanan kimdir? Şeytan. Şeytan da insanları zanlara mahkum etmek suretiyle onları Kur'an'dan ve zikirden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi, 8 milyar insanı Kur'an'a, Kur'an'daki İslam'a ve Kur'an'daki İslam'ın öğrenmesi için Allah'ın en büyük ibadeti olan zikre davet ediyoruz. Zikir, zikirle huşu sahibi olursunuz. Hadis 16, zikirle mürşidinize ulaşırsınız. Hacet namazını kılmanız halinde Bakara 45-46, Allah size mürşidi gösterir. Kimlere gösterir? Huşu sahiplerine. Zikirle ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Kalbiniz mutmain olur. Zikirle fizik vücut teslimini yaparsınız sahabe gibi. 18 saat zikirle. Allah'ın bütün emir ve nehirlerine itaat edersiniz. Zikirle nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Bu zikir daimi zikir. İşte daimi zikre ulaştığınız an artık yerin göğün melekütünü Allah-u Teala sırlarını size gösterir. Ve zikirle irşada ulaşırsınız, ihlasa ulaşırsınız ki Allah Resulü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Ve zikirle iradenizi Allah'a teslim ederek sahabe gibi siz de Allah'a davet eden ama nasıl? Allah'ın zatını görerek Allah'a davet eden Allah'ın veli müşteri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin ama hepinizin ama hepinizin Allah'ın zatını görme potansiyeline sahip olduğunuzu hiç unutmayın. Tek bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemeniz ve Allah'ın hacet namazıyla huşu sahiplerine gösterdiği mürşide tabi olmak ve çok kısa süre içerisinde 4 teslimi gerçekleştirerek sahabe gibi, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Allah'ın bütün dostları gibi en yakın Allah'ın dostu, veli, mürşidi olmak ve böylece mutlu ederek en üst noktada mutlu yaşamak hakkına herkes sahip. Sadece bir dilek. Hepinizin sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamanızı, 7 sabah 4 teslimi yaşamanızı Efendimiz Hizmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini, sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Siz de bu konuşmalardan nasibini almış. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum. Kur'an'ı unutmak istemiyorum. Ayetlere iman etmek istiyorum. Ben de zikri hayatıma tatbik edip zikri unutanlardan, kalbi kasiyetlerden kasiyet bağlayan insanlardan olmak istemiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman ayağa kalkın, sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Hazır mısınız? Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz 7000 zikirle başlayacaklardı. Ve bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almayı unutmasınlar. Allah hepinizden razı olsun. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansının bir sene daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak. Ben ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım?

emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nankörlük ve şükür. Birinci sual, Allah'a karşı nankörlük etmenin önüne nasıl geçebiliriz? Nankörlük nefsimizin 19 hasletinden bir tanesi, ruhun 19 hasletinden bir tanesi de şükürdür. İnsanoğlu bu 19 afetle yaratılmıştır. Yani nankör olarak yaratılmış. Nefsindeki afetlerden biri de nankörlüktür. Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlere ait olduğu yere oturmamaktadır. Daimi zikrin sahibi olana kadar da derece derece hep bu afetin muhtevası içinde olacaktır. Allah'a karşı nankör olmamamız için Allah'ın bize verdiklerini, o vasıta her ne olursa olsun, bu vasıtaları Allah'ın emrinde kullanmak durumundayız. Bizde olanı başkalarına mutluluk vermek için değil, nefsimizin bir afetini tatmin etmek için kullanıyorsak, o zaman yanlış yapıyoruz demektir. Bize verilenlerin hepsinin başkasının mutluluğu istikametinde kullanmamız gerekir. Tekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ı bize verdiği nimetlerden dolayı seviniz. Biz her ne veriyorsak başkasına, o bize Allah'tan gelmiştir. Allah bize veriyor ki biz de başkasına verebilelim. Öyleyse bunu gerçekleştirdiğimiz an biz o zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. İbrahim Sultanı Peygamber Efendimizin İbn-i Seleme'ye söylediği bir husus var. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak Allah'ın bize verdiklerinin şükrünü eda etmemiz söz konusu. Allah Teala Zümer Suresi'nin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ حُيَ اِلَيْكَ وَلِلَّذَنَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ اَحْبَتَّنْ اَعْمَالُكَ لَنْ تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden, cehennemliklerden olursunuz. Zümer 66'da ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor.

0: Lillahi fa'bud ve kun mine şakirin. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Öyleyse kim ki Allah'a kul olmuşsa o şükredenlerdendir. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte bu standart içerisinde Allah Teala olaya bakmamızı buyuruyor. İnne hedeynâhu sebîle imma şâkir ve imma kefûre. İkinci sual, şükredenler kimlerdir? İşte Değer Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz onu yola ulaştırdık. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Ne zaman nefsimize uyarsak küfredenlerden, ne zaman ruhumuzun talebine uyarsak da şükredenlerden oluyoruz. Şükretmekle nankörlük birbirinin tamamen zıttıdır. Şükür ruhumuzun bir hasreti, nankörlük ise nefsimizin bir afeti. Hamd etmemenin de karşılığı gene nankörlüktür. Allah Teala'na bize verdiği manevi nimetlerinden dolayı hamd ediyoruz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetlerden dolayı da şükrediyoruz. Nasıl Allah Resulü Allah'ın katına şükürle çıkılır? Hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse hamd etmesek şükretmemiş oluyoruz. Nankörlük ediyoruz. Allah'ın verdiği fiziki nimetlere şükretmemiz, fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Nefsimizin, ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi şükürdür ve hamddır. Şükreden nankörlük etmeyendir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ancak şükredenlerden olurlar. Şükür onların davranış biçimlerini teşkil eder. Zikir o kişiyi her gün biraz daha Allah'a şükreden bir pozisyona getirir. Onun için Allah Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde "Veskurûni yeskurkum veşkurûlü velâ tekfurûn." Zikredin, ben de sizi zikredeyim. Şükredin, nankörlerden olmayın. Allah'ın bize verdiği rahmete karşı şükretmemiz için hamd etmemiz, faziletlere hamd etmemiz, selavata, selavat nuruna hamd etmemiz, sekinet nuruna hamd etmemiz, bize verdiği bütün nurlara Allah Teala'nın hamd etmemiz ki bunlar manevi nimetlerdir. Hamd etmemizi Allah Teala mi buyuruyor. Ama Allah Teala'nın bize verdiği maddi nimetlere de şükretmemizi emir buyuruyor. Hamd şükrün anahtarıdır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanın en büyük eksiği aldığı ilimle şükre değil, nankörlüğe dönmesi midir? Evet, insanın en büyük eksiği aldığı ilimle şükre değil, nankörlüğe dönmesidir. Küfrani nimet diyor Allah Teala. İmam Ebu Azam Mani Hazretleri ile ateist kişi arasında geçen köprü kısasına baktığımız zaman nankörlük kelimesi, inkar kelimesi aynı kökten geliyor. Örtmek anlamına, reddetmek anlamına, hakikatleri gizlemek anlamına kullanılıyor. Ne yazık ki insan tabiatı hep böyle yapmıştır. Allah'ın insanlarına nankörlük etmiştir. Allah'ın bütün güzelliklerini inkar etmiştir. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde ulaike'llezine keferu bi ayati rabbihim ve likâhi habitat amalum. Kim ki Allah'ın ayetlerini ve ilk Allah'ı inkar ederse onların amelleri boşa gidiyor. Onlar, amelleri boşa gidenler küfran-ı nimette bulunanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, şükretmeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bizlere verdiği nimetlere karşılık nankörlük etmemizi değil, Allah'a ulaşmayı dileyerek şükredenlerden olmamızı emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Yani Allah'a ulaşmanın yolu sadece şükür değildir. Biraz da gönül ve kalp güzelliği de çok önemli. Bazı insanlar vardır, hani ibadet etmez ama kalbi temizdir. Allah'a olan inancı tamdır. O şekilde de Allah'a ulaşmanın bence mümkün olduğunu ben düşünüyorum yani.
3: Bana göre Allah'a ulaşmak şurada biten bir durum. Ama bunu gerçekten isteyen yapabiliyor. Şuradan gelen bir durum.
4: Annemiz sofra kuruyor mesela. Bizim her şeye şükretmemiz lazım. Nankörlük etmememiz lazım. Allah'a şükür edip daha Allah'a yaklaşmış oluruz.
3: Zaten bizim en büyük problemlerimizden biri şükürsüzlük. X bir araba aldınız veya Y bir ev aldınız. Şimdi bununla mutlu olamadığımız için, buna nankörsüzlük yaptığımız için zaten biz hep bu durumdayız.
1: Böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım ben de ermiş evliyalar gibi sana dost olmak istiyorum.
2: Herkesin olabilir. Benim ama öyle bir talep hiç olmadı.
3: İsmim Gökhan. Finalde öldüğümde Allah-u Teala'ya kavuştum. Arkamda bir iz bırakayım. Yunus Emre nasıl bir iz bıraktıysa ben de aynı izi bırakabilirim.
2: Onların yükseldiği mertebeye yükselebilmek bana göre çok da mantıklı bir şey değil. Yani bu duayı yapmak çok mantıklı bir şey değil.
4: Çok isterim. Yani namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun bunların hepsini yapıyoruz ama daha katını yapmak çok isterim. Ona yaklaşmak isterim yani. Allah'ım ben ölmeden önce sana ulaşmak, evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için kalp güzelliği çok önemlidir. Bazı insanlar vardır, ibadet etmez ama kalbi temizdir. Allah'a inancı tamdır. O şekilde de Allah'a ulaşılabilir. Allah'a göre kalbi temiz insan kimdir? Allah'a göre kalbi temiz insan, daimi zikrin sahibi olan kişidir. Bir insanın o daimi zikre ulaşabilmesi için evvela ruhun teslimiyle 3 saat zikre, fizik vücut teslimiyle 18 saat zikre, nefsin teslimiyle daimi zikre ulaşması lazım. Bunu da ancak 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmakla gerçekleştirebileceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Hiç kimsenin kalbi başlangıçta temiz değildir. Herkesin kalbi baştan aşağı karanlıklarla doludur. Ve kalpte küfür kelimesi vardır. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girersin, nefs seskesine başlarsınız. Zikir yaptıkça Allah'ın nurları gelip iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlarsa ancak bu standartlar içinde yavaş yavaş nefsimizin kalbinin zulmetten nura doğru çıktığını göreceğiz. İşte Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucu mine zulümati ilen nuri. Allah aminu olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Vellezine keferu avliyamı tağute. Ama kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Kur'an-ı Kerim kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Hadis-i şerifte temizlik imandandır. En nezafetü minel iman. Bir başka hadiste öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa kalbine iman yazılacağı için o noktadan itibaren nefs eskesine başlar. ve nefs eskesiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi en sonunda nefsin teslimiyle kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman kalbi tertemiz birisi olur Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın nimetlerinin bilincinde olup ona şükrümüzü göstermemizi sağlayan en önemli ibadet Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Her zaman Allah'ın varlığının bilincinde olarak yaşamak, onu unutmamak, onun koymuş olduğu bütün her şeyi kabul etmek anlamına geliyor.
3: Zikir yapmanın en büyük faydalarından biri Allah'ı hatırlamak.
4: Allah'a daha bir gönül bağlılığıyla yaklaşıyorsun Allah'a. Allah'ı daha hatırlıyorsun her yerde. Onun gönül bağ sevgisini kazanıyorsun. Şükrediyorsun.
1: Ha, mutlu olur mu? Ne hisseder?
2: Olacaktır bence. Olabilir. Bazen böyle kendinize baş başa kaldığınız zaman bir yaratıcının olduğunu, hani değil mi? Onun farkına varıyorsunuz ve ondan ona tapıyorsunuz yani. Ondan bir imdat bekliyorsunuz. Bana göre bu da çok güzel bir şey yani.
3: Allah'ın ismini zikretmek insanı zaten kötü yoldan alıp iyi yola sokan bir şey. Birinin arkasından konuşacaksınız. Bir dedikodu yapma yani. Öyle bir ortamın içerisiniz. Ya yüce Rabbim sana sığınıyorum. Ondan sonra sen bana günah yazma dediğiniz takdirde o ortamdan bulunup dışarı çıkıyorsunuz zaten.
4: Ne bileyim, bütün kötülüklerden arınmış hissederim kendimi. Sanki başka bir dünyada. Öyle hissederim.
3: Korona sürecindeyken hani hepimiz dükkanlarımızı kapatır hale geldik. Diyordum ki hani ne olacak, ne yapabiliriz, ne olur vesaire. Allah'ım hamdolsun ben ne zaman dükkanımı Enzü Besmele ile açtığımda hiçbir zaman, yani şöyle söyleyeyim size, krizde atlattım, batakta verdim ama hiçbir zaman evime bir ekmek alamadan gidemedim. Allah'a hamdolsun.
0: Bir misafirimiz Allah'ın ismini zikretmek insanı kötü yoldan alıp iyi yola sokan bir şeydir. Allah'ı zikretmesine rağmen iyi yolda devam etmeyenler de olabilir mi? Evet. Allah'ı zikretmesine rağmen iyi yolda devam etmeyenler de olabilir. Allah'ın yoluna giren kişi nefs eskesine mürşidine ulaştıktan sonra başlayabilir. Kişi mümin olmadıkça, küfürden kurtulmadıkça ne kadar zikretse etsin, kalbinde hiçbir şey gerçekleşemez. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ennezafetü minel iman diyor. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldıkça kişi nefs eskesine, temizliğine başlar. Mürşidsiz nefs eskesi mümkün değil ama insanlar öyle inanıyor. Ben kendi nefsimi tezkiye ederim. Nefs eskesi kalbe nurların girmesiyle oluşmaz. Bu da başka bir hürafe. Her ikisi de kesinlikle Kur'an ayetlerine uymuyor. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. İşte Bakara 121, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151, nefsinizi tezkiye etsin diye. Harmen 164, onlar tezkiye eder. Cuma 2, onları tezkiye eder. Nisa 49, o kalbim tertemizdir diyenleri görmüyor musun? Hayır, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse başlangıçta hiç kimsenin kalbi temiz değildir. Kalp %100 karanlıklarla, afetlerle doludur. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder olayı. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Ve Nur 21'de mürşidine tabi olduktan sonra yapılan zikirlerle kişi nefs tezkiyesine ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Şura 48'e göre kendisine musibet eden kişiyi nankörlüğe iten sebep Allah'ın kanunlarını bilmemesi midir? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek. Şura 48'e göre kendisine musibet isabet eden kişiyi nankörlüğe iten sebep Allah'ın kanunlarını bilmemesimizdir. Şura 48'de ben aradu. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse Ömer senaki aleyhim hafize, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. İnne aleyke ilal bela, senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve enne izâ azaknel insâne ünne rahmetin, bir yâbiye biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onun ferahlığını sevinir. Eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman da insan mutlaka kefur olur, inkar eder, nankör olur. Yani Allah-u Teala'nın kendi tarafından bir rahmet tattırması noktasında onunla sevinir. Ama elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, o zaman da insan mutlaka nankör olur. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. İşte Şura 48'e göre tarafımızdan bir rahmet tattırsak onunla seviniyor. Hayır ulaştırırsak onunla seviniyor. Gerçekten de Emine Sultanı Peygamber Hadis-i Şerif'inde mümin her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman ona şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona sabreder, bu da hayırdır. Ama Allah-u Teala tarafımızdan bir rahmet tattırsak onunla sevinir. Ama elleriyle yaptıklarından dolayı başına bir sabit ederse bu da üzülür. Her iki halde de aslında biz olaya sebep oluyoruz. Allah-u Teala'nın kanunları var. Men dakka dukat ki tepki prensibi gereğince. Allah-u Teala nefslerini henüz tezkiye etmemiş olan insanlara seslendiği zaman diyor ki onlara, bir güzellik tattırdığımız zaman bundan mutlu olurlar ama aynı zamanda başkalarına rahat rahat kötülük edebilirler. Bu kötülük dolayısıyla o nasıl başkasını üzmüşse onu da üzecek bir olay kendisine ulaşacaktır. Böyle bir şey yapıldığı zaman kişi neden nankördür? Allah'ın kanunundan haberi olmadığı için. Bu kötülüğün kendisine onun başkalarına yaptığı bir yanlıştan dolayı ulaştığını bilmediği için. Onu kendisine yapılan bir haksızlık olarak telakki eder. Oysa ki realitede Allah-u Teala diyor ki size gelen her musibet seyyiatinizin bir neticesidir. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur, azmıştır. Allah-u Teala da vazifeli meleklerle sol tarafına kirame katfen melekleri bu yapmış olduğu azgınlıktan dolayı kaybettiği derecatı yazmıştır. Ama Allah-u Teala bu kaybettiği derecatı telafi etmek babında kendisine başkasından gelen bir zulüm söz konusu olduğu zaman da buna ben ona bir şey yapmadım, o niye bana yaptı diyerek karşı çıkar. Halbuki o unutmuştur kendisine daha önce bir başkasına yaptığı haksızlığı. İşte Allah'ın kanunu var. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tayin ettiği Resuller, mürşitler de Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah şükrümüzü eda etmemiz için o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah dostları, evliyalar, peygamberimizden sonra gelen bu dini, bu İslam'ı unutturmayacak ve hala günümüzde böyle yaşayan mürşitler mevcuttur yani.
4: Allah karşılaştırsın bizi o dostlarla. Eğer biz o dostlarla karşılaşırsak doğru yolda ilerleriz. Öyle düşünüyorum.
3: Bu irşat dostları şu an günümüzde öyle birini göremiyorum açıkçası.
1: Peki onlara tabi olmak, onların sohbetinde bulunmak, onlardan eğitim almak, Allah'a daha yakın olmak, bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Bizden daha çok yakın Allah'a mesela, değil mi? Artık biraz keramet sahibi olmuş. Çok güzel bir şeydir yani. Onları ben çok isterim mesela. Böyle bir evliyanın karşısında durup merak da ederim yani. Nasıl konuştuğunu, neler konuştuğunu, dünyaya bakış açısı, hayata bakış açısı, aslında bu dünyanın ne kadar işte geçici olduğunu, misafir olduğumuzu. Bir de mesela ondan ben dinlemek isterdim yani.
3: Namaz kılan adam camiden çıktıktan sonra meyhaneye gidebiliyorsa, meyhaneden çıkan adam da namaz kılmaya gidebiliyorsa, bu onların kendi şahsi görüşüdür. Ama şu an Türkiye'nin temel toplum yapısı benim nezdimde bozulduğu için ben mesela Türkiye şartlarında böyle birinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Nasıl buluruz? Bir fikriniz var mı?
3: Bunu da tamamıyla kalbimizden dilememiz gerekiyor. Zaten hani bunu laf olsun diye dilediğimiz zaman zaten bir aşamaya gelemeyiz. Tabii ki.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Türkiye'nin temel toplum yapısı bozulduğu için Türkiye şartlarında böyle birinin olduğunu düşünmüyorum. Allah-u Teala mürşitleri nereye gönderir? Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah-u Teala bir veli resul tayin etmesin. Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi ard arda göndeririz. Eğer insanların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın ona Allah'ın resul göndermesidir. Nasıl Allah'ın kullar üzerindeki hakkı var, kulların da Allah üzerindeki hakkı varsa, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların şirk koşmaması, ama kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte bu sebeple kulların Allah üzerindeki hakkı onlara Resul göndermesi. İbrahim 4'te Allah-u Teala İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi demesinler diye. İbrahim 4'te her kavmin içinde o kavmin ananın sayıda mutlaka tebliğ yapan Resuller göndeririz. Nahl 36'da tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, Allah'a kul olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Taha 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de ayetlerine tabi olan müminlerden olurduk diye. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbim bize bir Resul göndersen ayetlerine tabi olsak. Tüm bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Her kavmin içinde o kavmin anasıyla ardı ardı kesilmeksizin Allah Resuller gönderiyor. Al-İmran 164 O gönderilen kavim Resuller arasında seçilen bir kişi var ki o da diğer bütün insanlar için bir nimet vekaleten devrin imamıdır. Zümer 75'te, 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavetinden bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Nahl 113'te ise Nahl suresinin 113. ayet-i kerimesinde لَقَدْ جَاءُمْ رُسُولًا مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَخَذَاهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Andolsun ki onlara kendilerinden, kendi işlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı ve onlar zalimdirler. Yani Resul göndermesem azap etmem. Resul geliyor fakat onu yalanlıyorlar. O zaman azap onların üzerine hak oluyor. Allah Teala'nın istediği dizayn bu. Allah Teala eğer diyorsa ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. O zaman hiçbir devrede, hiçbir zaman, hiçbir kavimde Resul gönderilmemesi mümkün değildir. Bu durumda Allah Teala açık bir şekilde söylemiş oluyor ki her devirde, her kavimde mutlaka Resul vardır. Şu anda da bütün dünyada her kavimde Allah'ın bir Resulü yaşamaktadır. Bütün kavimlere Resulleri onların dilleriyle gönderilir. Yani Resuller o kavmin içindedirler. O kavmin lisanıyla onlara tebliğ yaparlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Başka insanları da Allah'a davet etmek, Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka insanları da Allah'a davet etmek, Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi sayılır mı? Evet. Duha suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Duha suresinin 11. ayet-i kerimesinde. وَمَا بِنِيَمَتِي رَبِّكَ فَحَدِّسِ. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. Şükretmenin birinci adımında nimetlerin sahibi olan Allah'a düşünmek gerekir. İkincisi Allah'a diliyle zikretmek gerekir. Üçüncüsü de nimetlerin sahibi olan Allah'a olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmaktır. Demek ki şükrün üç etabı var. Şükretmenin birinci adımında nimetlerin sahibi olan Allah'a düşünmek. Yani her şeyin sahibi o. İkincisinde Allah'a diliyle zikretmek gerekir. Üçüncüsünde nimetlerin sahibi olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kuluna bir nimet verdiğinde onun eserini kulu üzerinde görmek ister diyerek şükrün bir söz ve düşünce olmaktan çok bir amel olması gerektiğini dikkat çekmiştir. Nimetlerinin sahibi olan Allah'a mutlu olmamız meyanından nasıl nimetlerini kulların hizmetine veriyorsa, biz de kulların da Allah'ın bize verdiklerini Allah için diğer kullarla paylaşmamız gerektiğini açıklayan yüzlerce ayet-i kerime vardır. Allah, şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin tasfiye olma kademesine hangi nur oranında ulaşıyoruz açıklayabilir misiniz? %100 nur oranında açıklıyor, tasfiye oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Daha sonra ihlas ve irşatla Allah Teala yerin göğün melekütünü bize gösteriyor. Arkasından da bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler, onlar salaha geçenlerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam, Meled suresi 14, 15, 16, 17. ayet-i kerimelerinde geçen akabeyi aşmak ne anlama geliyor? Dik yokuşun bizi vücut teslimiyle bir ilişkisi var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Dik yokuş aslında fizik vücudun da Allah'a teslimidir. Allah Teala ruhun bir emanet olduğunu, nefsin bir rehine olduğunu, fizik vücudunun da bir köle olduğunu buyuruyor. Beled 13 ayet-i kerim tefsirinde kölenin azadı fizik vücudun Allah'a teslimidir. insanın iradesini kullanarak şeytanın son kalesi olan fizik vücudu Allah'a teslim etmesidir. Bunun için iblisin oluşturabileceği bütün engelleri aşması ve zikrini günde 2-3 saatten 18 saate çıkarabilmesi şarttır. Bu 18 saatlik zikir hedefi gerçek bir dik yokuştur. Meled 17'de Allah'a ulaşmayı dilemek aminu olmanın ilk kademesidir. Akabe'yi aşarak köleyi azat edenler, ikinci aşamada mürşitlerine tabi olanlar, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, sonra dik yokuşu fizik bedenlerini Allah'a teslim ederek aşanlardır. Sabrı tavsiye edenler sabrın sahipleridir. Onlar önce daimi zikre ulaştıktan sonra muhlis olmuşlardır ve daha sonra iradenin Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılmış mürşitler olmuşlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, amel ile salih amel arasında farkı açıklayabilir misiniz? Her yaptığımız amel nefsimizin talebi istikametini ise bize derecet kaybettiriyor. Bir mutsuzluğu yaşıyoruz, şer işliyoruz. Her yaptığımız amel hayırsa derecet kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Ama salih amel derecet kazanmanın ötesinde nefsi de ıslah eden ameldir. Yani her yaptığımız zikirde, evet, zikirle birlikte gelen iki çift nur, rahmet, fazıl ve selavat, rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat iki çift nur, rahmet taşıyıcı fazıllar iman kelimesinin etrafında kalpte kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak iman kelimesinin etrafında biriken fazıllar sebebiyle nefs ıslah oluyor, karanlıklar, afetler azalıyor, o da ıslah oluyor. Dolayısıyla zikir amel-i salihattir, ıslah eden ameldir. Ama hiçbir amel zikrin yerini tutamaz. O sebeple ibadetlerin sultanı zikirdir. Erzincan'dan bir kardeş muhterem hocam, hangi durumda gerçekleşirse fısk durumu olur? Fıskı hazırlayan olaylar nelerdir, açıklayabilir misiniz? İster mürşitten şüphe etsin, ister Allah'tan şüphe etsin, ister ayetlerden şüphe etsin, her halükarda o kişi fıska düşer. Allah'tan şüphe edenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama kişi buna inanıyor ama dünya hayatının Allah'a ulaşmasına inanıyorsa, o zaman mürşitten şüphe eden kişidir. Çünkü mürşit tabi olup mürşide tabiyet olmadıkça ruhumuzun bizden el-sirat-ı müstakim üzerine seyri sürükle Allah'a ulaşması mümkün değil. Ayetlerden şüphe etmek de aynı şekilde bizi fısk sonucuna ulaştırır. Bolu'dan bir kardeşim muhterem hocam, hayvanların ruhu, nefsi ve aklı var mıdır, açıklayabilir misiniz? Hayvanların nefsi vardır, ruhu yoktur, aklı da. Çünkü akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda etmektedir. Ne kadar kullanabiliyor bilemiyorum ama hayvanların nefsi var ve fizik vücutları var. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, eşler arasındaki tartışmaları acaba nasıl engelleyebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman çözüm merci Allah'tır. A ile B. A, ailenin reisi erkek olsun, koca olsun. B de evin hanımı, eşi olsun, hanımı olsun. Şimdi bir ihtilaf varsa tek taraflı değildir. Mutlaka ikisinde. Birisinin haklılığı %1, diğerinde %99. Hiç önemli değil. Efendimiz de böylesi tartışmalarda her iki taraf da karşı tarafın haklı sebeplerini kendisinin de haksız sebeplerini bulmakla mükelleftir. O zaman A evin reisi %100 ben haksızım. Eşime karşı bu yanlışı yaptım. Ondan özür dilemeliyim. Özrünü diler ve bir daha yapmaması istikametinde Allah'tan da yardım talep ederek barışı, huzuru sabit kılar. Evin hanımı da aynı şekilde eşinin %100 haklı tarafını, kendisinin haksız taraflarını düşünür, ona göre adım atarsa, o zaman ikisinin arasında ihtilaf yoktur. Şeytanı devreden çıkartmışlardır. Aile reisi eşinden özür dilediği yaptığı kırıcı davranış sebebiyle, düğün hanımı da eşinden özür diliyor yaptığı kırıcı davranış sebebiyle ve her ikisi de Allah'tan yardım alıyorlar, zikrediyorlar ve böylece bir mutluluğu birlikte yaşıyorlar. Ama şeytan aralığına girmesi halinde her iki tarafı suçu onun diğerinin üzerine, mesela aile reisi ihtilaflı olan noktada bütün yanlışın eşinde olduğunu görmesi, ona iblis göstermesi, eşinin de bütün nakiselerin sahibi eşi olduğunu ona iblis kabul ettirdiği zaman, o zaman bitmez, tükenmek bilmeyen bir dış kavga söz konusu. Bu kavga aslında içteki kavganın bir yansımasıdır. İşte nefse ruh arasındaki kavga vardır. Her iki taraf nefsine uyuyor ve böylece nefsine uyması halinde herkes ben haklıyım diyerek bir teviye bitmeyen bir diyalektik kavgayı devam ettiriyorlar. Halbuki herkes başkasından yana olursa, ki %100 hatayı kendisine görmek, karşı tarafı %100 doğru masum görmek, o da başkasından yana olmayı ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Zümer Suresi 71 ile İsra Suresi 15. ayet-i kerime arasında net raptası var mıdır? Bu ayetlerde geçen azap mürşidine, devrin imamına tabi olanlar için geçerli midir? Hayır, devrin imamına tabi olanlar için geçerli değil. Çünkü kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taneti mürşidine tabi olsa, devrin imamının ruhu boşluğun üzerinde yer alıyor ve onun talebiyle günahlar sevaba çevriliyor. Şefaat olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir azaptan bahsetmek mümkün değil. Tabi olmayanlar için bu azap söz konusudur. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programı sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, her elimize gelen paradan %2,5 zekat, %2,5 bir olarak çıkılmalı gerektiğini yakınlarıma anlatıyorum. Ama bunlar zekatın yılda bir defa verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu onlara nasıl ispat edebilirim, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eskiden kalan bir gelenek. İnsanlar çoğunlukla çiftçilikle meşgul oluyorlar ve aylık bir sabit gelirleri yok. Öyleyse kazancı olan işte çiftçiler senede işte elde ettik ürünlerden bir sene veriyorlar. Ama şartlar değişti ve dikkat ederseniz eskiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insan arasındaki tedavüldeki para birimi altındı. Ve Allah-u Teala faizi yasaklıyor. Neden? Bir kişi bir altın karşı tarafa borç veriyorsa bir sene sonra bir altını sana veriyorum, sen bana iki altın vereceksin. Altındaki değer kaybı da olmadığı için o bir altın faizdi ve Allah-u Teala onu haram kılmış. Parayla para kazanmanın o haram olduğu bir dizaynı Allah-u Teala ayetlerde ifade ediyor. Ama şimdi günümüze bakalım. Günümüzdeki tedavüldeki para birimi altın değil. Kağıt para birimi. Ve kağıt para birimine de baktığımız zaman bunun üretimi insanların elinde olduğu için piyasaya üst seviyedeki para tedavüle soktuklarında paranın değeri düşüyor. Şu andaki Türkiye'deki enflasyon oranına baktığımız zaman neredeyse bazı kaynaklar %100'e ulaşıyor. O zaman bunun manası ne? Bunun manası diyelim ki bir kişi birisine borç verdi. 1000 lira, 1000 TL borç verdi. Aylık faiz miktarı nedir Türkiye'de bilmiyorum ama yıllık olarak kabul edelim. %100'se demek ki o zaman bir sene sonra verdiği zaman aynı parayla onun parası sıfır noktaya geliyor. Ama Allah-u Teala Bakara suresinin 279. ayet-i kerimesinde sanıyorum ne zulmediniz ne zulme uğrayınız. La tezlimune ve la tüzlemun. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Ne zaman? Eğer o günümüzdeki enflasyonun olduğu bir ortamda birisi, mesela şu anda birçok kişi parasını bankaya yatırıyor. Bankada o parayı işletiyor. Banka enflasyon oranı altında bu kişiye bir paranın tazminatı veriyorsa o faiz değildir. Enflasyon oranının %100. Bankada o parayı işletiyor, %80 faiz veriyor. Verdiği faiz miktarı faiz değil, paranın tazminatı ve %100 de değil. %20 değer kaybı, o kişi ona razı oluyor, olsun diyor. Yani %100 kayba değil de %80 kayba razı. %20'ye kayba razı. Öyleyse olayları bu şekilde düşünürsek, o zaman nasıl söylememiz lazım bu kardeşimizin? Bir defa verilmesi değil. Şu anda insanların çoğu aylık bir gelirleri var, maaşları var. Ve kazancının Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kazancın %2,5 zekat. Mesela şu anda kabul edelim ki bu kişi ihtiyaçlarını aylık olarak karşılıyor. Adam zor durumda, kursağına alabilecek bir lokması yok. Hayır, ben bekliyorum. Bir sene sonra ona vereceğim. Bir sene sonra verdiğin zaman zaten o açlıktan gidecek. Öyleyse Allah kanunlarını ait olduğu zaman dilimine üzerinden açıklıyor. Onun için devri imamı farz. Eğer bugün devri imamının bu açıklaması, faiz konusundaki açıklaması olmasaydı, insanlar ve özellikle Müslümanlar paralarını bankaya koyuyor, ben faiz almam diyor. Halbuki incelediğin zaman faiz almıyor ama faiz veriyor. Ne demek? Bir Müslüman kardeşim diyelim ki 10 bin TL'si var, gitti bankaya yatırdı. Enflasyon oranı %80. Öyle kabul edelim. Adam diyor ki ben faiz almıyorum. Bir sene sonra o parayı aldığı zaman bankaya %80 faiz vermiş oluyor. İşte devrin imamı Allah'tan aldığı bilgiyle bunu açıklıyor. Diyor ki bu faiz değil aldığınız zaman. Paranın tazminatı. O zaman o parayı bankaya koyan kişi banka o parayı işletiyorsa mutlaka o %80'lik nesneyi bankadan almalı paranın tazminatı olarak. Yine bir kaybı yok mudur? Vardır. %20'lik kaybı vardır. Ama %100 kaybı yoktur. Öyleyse Allah'ın emirlerinin ait olduğu zaman dilimler içerisinde her devirde devrin imamı açıklıyor. Her devirde devrin imamı Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve yedi ruhunu açıklıyor. Biz ona müracaat etmeliyiz. Onun açıklamaları Allah'tan olduğu için ona itibar göstermeliyiz. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, tebliğ konusunda zayıfım. Tebliğ yapmaya yatkın başarılı kardeşlerimizden yardım almam veya onlara danışmam uygun olur mu? Yani nasıl? Evet. Temin konusunda başarılı etrafında kardeşlerimiz varsa onlarla bir iki kere, üç kere, belki bir ay, belki iki ay katıl ve onlardan da sana yardım etmesi noktasında izin iste. Ha, ben de sizin gibi tebliğ yapmak istiyorum ama görüyorum ki henüz zayıfım bu konuda. Zaman zaman beraber gidelim. Bana da bazı noktalarda izin ver ve beni de denette hangi tarafta zayıfım o konuları birlikte telafi edelim. Bana yardımcı ol diye söylesen daha güzel olur. Hedef herkesin en güzel şekilde tebliğ yapması. Allah razı olsun. İkinci suali, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kaynaklar öyle diyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamalarında kişinin amelinin Perşembe gününün Allah-u Teala'ya arz edildiği. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu gerçek olarak görüyoruz. Allah seriül hesap. Anında hesabı gören. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Öyleyse güzel amellerin Perşembe günü Allah'a arz edildiği, müjdelerin genellikle Allah'tan verildiğini görüyoruz. Mesela bir kişi Allah'tan gaybi bilgiyi sormak istiyorsa Perşembe'yi Cuma'ya bağlan gece istiharema ve hacet namazıyla soruyor. Öyle değil mi? Neticesini alabilmesi için. Öyleyse bugünün bu özelliğine binaen Allah-u Teala'dan bir gaybi bilgiyi sormak isteyen herkes, eğer Allah'ın Resulü böyle açıklamışsa hacet namazını, istihare namazını Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılın, Allah'tan sorun. Huşu sahibiyseniz neticeyi mutlaka Allah'tan alırsınız. İşte bu geceyi diğerlerinden farklı kılan olay bu. Her gece de sorulamaz mı? Her gece de sorulabilir ama Allah-u Teala'nın özellikle buna işaret etmesi o kişiye sonucu çabuk vermesi bildirebileceğinin de işaretini içeriyor. Diğer gecelerden farklı tarafı bu inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, önceki evliyanın yaşantısına baktığımızda zikir yapılan odacıklar var. Ve buralarda çok küçük yerlerde zikir yapmaya çalışmışlar. Bundan yola çıkarak biz de verdiğimizi örtü altında yaparken küçük yerlerde, küçük alanlarda mesela secdemizde görevlerimizi yapmalıyız. Böyle yapmak daha iyi mi, koruma sağlar veya uyku uç kaçırmak, nefsi eğitmek için mi bu yola girmiştir? Sevgili kardeşlerim, onlar o dönemde onu yaptı ama bizim için şu anda bu dönemde en üst seviyedeki örnek Efendimiz'dir. Efendimiz Allah'ın tasarrufunda diyor, imamı gerçekten baktığımız zaman eğer bu yolla Allah'a en yakın olunabilme olsaydı Efendimiz muhakkak bize bunu söylerdi. Ben %100 iman ediyorum. Ama Efendimiz'in en çok üzerinde durduğu nokta zikir ve sadece zikir değil. İnsanın kendisini o odacığa hapsetmesi sabahtan akşama kadar zikir değil. Başka insanları mutlu etmek. Nitekim Nebriya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. En hayırlınız dünyası için ahiretini ama ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Eğer kimdir ahireti için dünyasını terk etmeyen? İnsanlarla ilişkilerini en üst seviyede tutan, onların mutluluğu için çalışan. Öyleyse ölçüler belli. En hayırlı dünyası için ahiretini, kimdir dünyası için ahiretini terk etmeyen? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ahireti için dünyasını terk etmeyen kişi, başkalarının mutluluğu için çalışan kişi. İkisini Allah-u Teala denge içerisinde tutuyor ve mutlak surette hedefe bu şekilde ulaşmamızı istiyor Rabbimiz. O zaman Efendimiz hangi şartlar altında bize bildirmişse örtü altında ve bu şekildeki zikir, biz onu muhafaza edeceğiz. Yeni yeni yollara gitmeyeceğiz. Onlar kendi dönemlerinde bunu yapmışlar. Allah razı olsun. Ayet-i Kerime'de Bakara 141'de Allah Teala ne diyor? Bugün çok kişi, siz hemen onu Allah'a davet ettiğiniz zaman diyor ki benim babam şeyhti. Benim oğlum şöyle, benim bunun böyle. Yani birileriyle övünmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah-u Teala Bakara 141'de ne diyor? İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandığınız şeyler sizedir. Onların yapmış olduklarınızdan siz sorulmazsınız, sorumlu değilsiniz. Onlar yapmışlar, geçmiş onların devirleri. Biz de bugün en üst seviyede örnek olarak Efendimiz'i almak durumundayız. Efendimiz'in bize verdiklerini

0: bu mirası A'dan Z'ye kadar en üst seviyede korumamız lazım. Koruyabilmek, öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmekten geçer inşallah. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir olayla karşılaştığımızda zanda bulunmamak için ne yapmalıyız? Evet, hemen Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelisiniz. Kur'an'da iki tür zan var. Birisi hüsnü zan, diğeri suizan. Hüsnü zanı Allah Teala kapıyı açık tutuyor. Ama suizan hayır. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Bu zancılar kimler? Yani iki tür insan var bu dünyada. Allah'ın vahyine tabi olanlar, zanlarına tabi olanlar. Ona bakalım beraberce. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala vahye tabi olun. Ve zana tabi olun. Şimdi kardeşim bu olayla karşılaştığında zandan bulunmamak için ne yapmalıyız? Hemen Kur'an-ı Kerim'e müracaat et. O konunun dayanaklarını, köklerini Kur'an-ı Kerim'de ara. Zanlarına tabi olanlar. Öte yandan Resulullah'ın ifade ettiği zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Öyleyse zan yalandır. Zancılardan önce ilmiyor. Kimdir bu zancılar? Bakara 78, 79, 80. Kur'an-ı Kerim'in arkaya atılması, zanların öne çıkarılması işte bu zancılar sebebiyledir. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdıkları kitapları bile, yani kendi zanlarını kitaplaştırmışlar. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Zanlarını kitaplaştıranlar elleriyle kitap yazıyorlar. O zanlarına da diyorlar ki iftira ediyorlar Allah-u Teala'ya. Bunlar Allah'ın ilmindendir derler. Şimdi 19 tane bidatla insanlar din yaşıyor. Ve bu bidatları da söylerken insanlar diyorlar ki bunlar Allah'ın katındandır. 19 tane bidatı karşımıza çıkarsın kardeşimiz. Bu 19 bidat Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Geleneksel din tatbikatı şu anda bu 19 bidatla yaşanıyor. 19 bidatı Kur'an'la karşılaştırdığım zaman tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan 19 tane zan, 19 tane hürafe. Hakikat ne? Hakikat Allah'ın ayetleri. Öyleyse zanda bulunmamak istiyorsanız mutlaka o nesnenin Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılması lazım. Kur'an hakikati bildiriyor, insanların zanları yalanı söylüyor. Hak doğruyu, zanlar yalanı. İkisi aynı olamaz. Nitekim nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zandır. Ruhumuzun 19 afetinden bir tanesi de hakikattir. Hemen o sıralamaya baktığımız zaman nerede işte bakın 15.si zan ama hasletler itibariyle 15.si hakikat. Öyleyse Allah'ın hakikatlerine, Kur'an ayetlerine tabi olacağız. Zanna tabi olmayacağız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve berekatühü. Hepinizi çok sevir. Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Bir kere Allah gıybeti yasaklamış. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Başka bir açıklamada Resulullah buyuruyor ki insanlardan bahsetmek hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Öyleyse ister adına dedikodu, ister gıybet, ister iftira deyin, bunlara dan uzaklaşmalıyız. Ya bunlardan uzaklaşmak için ne yapmak lazım? Aramızda Allah'ı konuşmalıyız. Allah'ın zikir sohbetine çağırmalıyız. Şimdi bir kişinin kusuru sorulduğunda o kusuru bize bir kişinin kusuru sorulduğunda tamam o kardeşimizin kusurunu anlatıyor. O kendisine sorulan kişi de nefsinin afetleri varsa kusurlu değil midir? Kendi kusurlarıyla meşgul olacağına başkasının kusuruna el uzatıyorsa bu Kur'an-ı Kerim'e göre aykırı bir durumdur. Şeytan bile diyor ki yahu siz ben sizi davet ediyorum siz bana icabet ediyorsunuz İbrahim 22'de.

0: Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Ne demiş oluyor o? Niye beni kınıyorsun be sevgili kardeşim? Sendeki bu nefsin afetleri dürürken bana niye ulaştırıyorsun? Eğer kınayacaksan kendi nefsini kına. Hani kendisine anlatılan kişi, kabul edelim bize bir kusur adını. Kusur kendisine anlatılan kişi irşat makamında ise 19 afeti temizlemiş, 19 faziletin sahibisi Allah-u Teala kendisini irşat makamında vazifeli kılmışsa anlatabilirsin. Anlattığın zaman da o da iki taraftan yana olur. Çünkü o adalet mevkindedir. Allah-u Teala يَهْتُنَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Öyle insanların kusurlarını alıp fırsata çevirmezler. Allah razı olsun. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Nasıl tavır almalıyız? Hemen onu Allah'ın zikrine çağırmalısın. Ben şu anda Allah'ın emrini yerine getirmek istiyorum. Allah bana diyor ki ya hakkı konuş ya sus. Öyleyse kardeşimizin gıybeti söz konusuysa ben burada susmak durumdayım. Ama konuşmak durumdaysan bak şu ayetlere göre bu gıybettir. Olmaması lazım. Bunun yerine şu tavrı almamız lazım. Ayetlerle ona cevap vermek gerekiyor inşallah. Gıybet, dedikodu, zan vesaire bunlar hepsi nefsin afetleridir. Ve Allah-u Teala kesinlikle suizanı yasaklamış, hüsnü zanda bulunmamızı. O kusur sahibi kişinin kusurunu görmek yerine kendi kusurumuzu görüp o kusur sahibi kişiye de af dilemek ve dua etmek gerekir bizler için. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim, muhterem hocam, zayıf iradeli ve güçlü iradeli insanlar var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre irade 7 safhada teşkil ediyor. Allah katında güçlü irade insanlar olabilmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? İradeyi güçlendiren fazıllardır. Yani dikkat ederseniz iradenin güçlenmesi diye 7 tane şeyden bahsediyoruz. 7 nimet. Hayır, ihlasın 7 şartı. Bunlardan bir tanesi iraden. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhun hidayeti başlar. Fizik ucunun hidayeti başlar. Nefsin hidayeti başlar ve iraden hidayeti başlar. İradenin güçlenmesine baktığımız zaman kalbine ulaşan nurlar iradeyi güçlendiriyor. Çünkü iki zıt kuvvet var kalbimize. Karanlıklar bir tarafı, aydınlıklar bir tarafı çekiyor. İrade güçleniyor. Aslında irade sabit güç. Ama irade ne zaman güçleniyor? İradenin karşı koyduğu güç karanlıklar azalırsa güçleniyor. Yoksa irade sabit bir güçtür. O zaman Allah katında güçlü irade insanlar olabilmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? Yapmamız gereken her gün zikrimizi arttırmak suretiyle daimi zikre ulaşmak, yetmez külli zikre ulaşmak, yetmez irademizi tamamen Allah'ın emrine koymak, tesbihe ulaşmak asıldır. Allah razı olsun. Nahçıvan'dan birkaç muhterem hocam, Necip Fazıl Kısakürek bir şiirinde ölüm güzel şey budur. Perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun. Müjdeler olsun, ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun buyuruyor. Bu şiirinde bahsettiği ölüm müjdesi ölmeden önce ölmek müjdesi midir? Evet. Mutu kablete mutu, ölmeden evvel ölün. Ölüm güzel şey budur, perde ardından haber. Evet. Yani bir bu zahiri alem var, bir de ahiret alemi var. Ahiret aleminin hayatı neyle başlıyor? Ölmeden evvel ölmekle başlıyor. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Evet, her yönüyle gerçekten de öyle. Ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Evet, secde emrini yerine getirenler onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali 14 bin zikrimizi bir örtüsün altında tamamladıktan sonra geri kalan zikrimi iş yerinde zikir matikle tamamlamaya çalışıyorum. Masa başında sürekli evrak akışıyla uğraşırken her 100, 500, 1000 zikir sonunda okumuş olduğumuz İlahi Maksud-ı Rıza-i Kelimetubi duasını kurala uygun yapamıyorum. Aklıma geldiğinde hemen okuyorum. En kolayını nasıl yapabiliriz, açıklar mısınız? Tamam, kendine göre bir yol izlemişsin. Zaman içerisinde Allah Teala zikrini arttırarak kalbine Allah'ın ulaştırdığı nurlarla daha fazla Allah'ın yardımıyla karşılaşırsan ona hedefe ulaşırsın inşallah. Sen bazı noktalarda yapmıyorsun diye önemli değil, ama şartlarına uygun olarak zikri yapmak üzere kendini koordine et, kendini kontrol et inşallah. Allah razı olsun. İkinci suali, zikrin kalbe inmesini engelleyen negatif faktörler nelerdir? Bu negatif faktörler nasıl ortadan kaldırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Allah Teala Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde ayetlerden bahsediyor. Nezzele bir ruhle min ala kalbike li tekunu minel müzirin. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine ruhul min Cebrail aleyhisselam indirdi. İnzar edenlerden olman için. Öyleyse zikrin kalbe inmesini sağlıyorsan etraftaki insanlara hizmeti götürmen lazım. Bir, ayetler var. İlmin öğrenilmesi, ilim ibadetin imamıdır. İki, bu ilmin kalbe inmesini sağlamak zikir. Üç, bunun artışını gerçekleştirmek, insanlara bu hizmeti götürmekle mümkündür. Allah Teala sana neyi veriyorsa başkalarına vermen içindir. Öyleyse hangi oranda insanlara hizmet ediyorsan o oranda da Allah'ın yardımına karşılaşırsın inşallah. Zikrin kalbe indiğini nasıl anlayabiliriz? Zikir artışından. Evet, zikrin hangi oranda artıyorsa o kadar da kalbe iniyor demektir inşallah. Yunanistan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü şaşmaz bir terazinin önünde hayat filmimizi izleyeceğimizi buyuruyor. Peki ya hayat filmimizi izlerken ne gibi hislere, duygulara varacağımızdan Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiştir. Açıklayabilir misiniz? Daha ölümle başlıyor kaybedenler ve kazananlar. Allah-u Teala Nahl Suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen suyu kötülüklerin, şerlerin sahibi insanlar, bakın melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirdikleri zaman, nefslerine zulmedenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Yani hem Allah'a ulaşmayı dilememiş hem de devamlı nefsine zulmetmiş olan bir kişi zulmettiği için hiçbir zaman zikir yapmamış. Her zikretmediği noktada kayıplar var. Biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduklarınızın kötü amellerini en iyi biliyor. Çünkü amel defterini hepsini kaydetmiş durumda. İşte burada ortaya çıkıyor. Gelelim, eğer güzel amel yapmışsa Nahl suresinin 32. ayet-i kerimesi, Allah Teala ne diyor orada da Nahl 32'de? Melekler onları tayyip en güzel bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel hayırlı ameller sebebiyle cennete girin. Bakın ikisine de melekler bir şeyler söylüyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlara melekler biz bir kötülük yapmadık diye savunmaya geçerler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müjdenin sahiplerine de ise selam olsun. Yapmış olduğunuz güzel ameller sebebiyle cennete girin. Bazıları için melekler bir azap, bildirgesinin sahibi, ulaşmayı dileyen, tabiyetini gerçekleştiren için müjdenin sahipleri cennete girin diyor. Dolayısıyla evet, İsa hayat filmi önünde olsa negatif hisler devreye giriyor. Ulaşmayı dilemeyen, müşrine tabi olmayanlar için. yerleri içinde huzur ve mutluluk. İyi ki biz bu hayatı böyle yaşadık. İkinci suali, biz hayat filmimizi izlerken diğer insanlar da bizim hayat filmimizdeki işlediğimiz günah ve sevaplardan haberdar olacaklar mı? Hayır, herkes kendisiyle meşgul. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte diliyoruz.
1: Selamun aleyküm rahmetullahi berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden, efendim zimmetiyle. Muhterem hocam, izninizle size bir sualim olacak. Muhterem hocam, tövbe ne demektir? Tövbe eden kişinin namaz borçları bağışlanır mı? Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin, bunların amel defterimizdeki karşılıkları eksi derecat olarak ifade ediliyor. Öyleyse her zaman amel defterimizde iki rakam var. Eksi dereceler ve artı dereceler. Öte yandan diğer kutba da ister hayır desin, ister sevap desin, İster hasenat desin, ister amelü salihat desin, hepsinin karşılığı pozitif dereceler olarak zikrediliyor. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مَمَّا عَمِلُوا, herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Demek ki ne yaparsanız onun karşılığı derece olarak var. Şimdi tövbe ne demektir diyor kardeşimiz. Kişinin yaptığı günahlardan nedamet duyması ve bir daha o fiili işlememesi demektir. Mevlana diyor ki, akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. Nefsin tövbeyi bozması, nefsin manevi kalbindeki afetlere şeytanın tesiriyledir. Tövbe eden kişinin namaz borçları da bağışlanır mı? Evet, kişinin amel defterinde Allah-u Teala namazı farz kılmışsa ve namaz kılmadığı zaman, namaz kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa, namaz kılmadığı zaman o derecatı kaybediyor. Sonunda diyelim ki tövbe etmeden önce o kişinin amel defterine baktığımız zaman, öyle söyleyelim, bir misal olsun diye, açıklansın diye söylüyorum. Nedir? Eksi 1 milyon sevabı var, günahı var. Artı 500 bin derecatı, pozitif derecatı var. Aradaki fark eksi 500 bin eksi derece sebebiyle eğer bu şekilde ölürse gideceği yer cehennem. Ama böylesi bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an eksi 500 fark, yani eksi 500 farkın karşılığını Allah-u Teala örtüyor. Yani günahını sıfırlıyor. Enfal 29'a göre ya vezina aminu intettekullah yec'alekum furkanen. Takva sahibi olur Allah'a ulaşmayı dilerseniz, sizin günahlarınızı örter ve sizi furkanlar sahibi kılar. Günahların örtülmesi, ister namaz kılmaması sebebiyle, iş başkan zulmetmesi sebebiyle, başka birisinin hakkını yemesi sebebiyle, ne olursa olsun hepsi amel defterine eksi derecat olarak var. O zaman eksi 500 bin derecatın karşılığını Allah-u Teala artı 500 bin sevap vermek suretiyle günahı sıfırlıyor. Bunun içinde namaz borçlarından dolayı kaybettiği dereceler de var mı? Var tabii. Ama eğer kişi mürşidine ulaşırsa o zaman da bunları Allah sevaba çeviriyor. Onun için Efendimizin daha önce sohbetlerinde anlattığı gibi, menzildeki şeyhin yanına gelen bir kişi önünde tövbe ederken, yaptığım günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. O da diyor ki, keşke bu günahları yapsaydım. En sonunda tövbenin bitiminde niye bunu söylüyorsun? Allah-u Teala o noktada günahların nasıl sevaba çevrildiğini kendisine gösteriyor. Rabia Sultan'a soruyorlar, senin eskiden Cemazül Emin'i bilirsin, nasıl günahkar, nasıl insanları eğlendiren bir kişi olduğunu biz biliyoruz. Ama bugün Allah katındaki senin derecen üst seviyede bir evla önümüzdesin. Bunu neye borçluyorsun? Cevap veriyor. Benim senedim seyyiatımdır diyor. Öyleyse o seyyiatlar, kayıpların hepsini Allah-u Teala sevaba çevirdiği zaman gerçekten o kişi en üst seviyede öne geçiyor. Namaz borçları da bunun içinde var mı? Evet, var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Mutlu musunuz?
3: Değilim.
2: Değilim. Mutluyuz.
4: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
2: Neden mutlu değilsiniz?
3: Toplumda mutsuzluğu olunca sirayet ediyor herkese.
4: Hayat pahalılığından.
5: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
3: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
6: Bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
5: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
7: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılıkta, bu sıkıntıda para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik, diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz Sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine Başarı ve Zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi'yi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki İnsanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin, diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de, kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey, Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. İsteyen herkes cennete girer konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah'tır. Allah Teala insan vücudu şeklinde olan kainatı 3 asıl ve 3 lakaşlı olmak üzere 6 alemden oluşturarak yaratmıştır. 6 alemin altısını da insanlar için yaratmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Bütün kainatı Allah insan için yaratmış. Ama Allah Teala insanı başıboş bırakmamış. İnsanı da kendisi için yaratmış. İnsanın Allah için olması teslim-i külliyle Allah'a teslim olması, başkaları için yaşaması söz konusu. Ama Allah Teala'nın da kendisine teslim olan insanlar için, teslim-i külliyle teslim olan insanlar için gerçekleştirdiği hedef ahiret ve dünya saadeti. Sonsuz bir ahiret ve dünya saadetidir. Öyleyse Allah bütün insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Ahiret saadeti cennettir. Kıyamet gününden sonra insanların sonsuz bir hayatı geçireceği yer Allah'ın cennetleridir. Ve Allah Teala bütün insanlara Kur'an-ı Kerim'de hitap ediyor. Âl-i İmrân suresinin 133. ayet-i kerimesiyle Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan, muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün cennetleri insanlar için hazırlamış. Ama cennete gitmenin olmazsa olmaz şartı takva sahibi olmaktır. Takiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa takvayı görüyoruz. 7 safa takvaya tekabül eden 7 tane cennet var. İşte 7 safa takva ve buna mukabil 7 tane cennet. Birinci safa takva için hazırlanan cennet, cennetin aliyetin. İkinci safa takva sahibi kişiler için cennetin firdevs. Üçüncü safa takva sahibi kişiler için cennetül hul. Dördüncü safa takva için cennetül hurafa. Beşinci safa takva için cennetin meva. Altıncı safa takva için cennetin naim. Ve yedinci safa takva için cennetin adn. Evet, Allah Teala herkesi cennetine davet ediyor. Evet, Rabbimiz herkesi Allah'ın cennetine davet ediyor. Ahiret saadeti tek bir dileğe bağlı insanoğlu için. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde isteyen cennete gider,
istemeyen gitmez. Sahabe sual soruyor. Cenneti istemeyen var mı ya Resulullah? Evet. Diyor, beni istemeyen cenneti istememiştir. Bir kere daha hadisi zikredecek olursak, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiştir. İşte Hazreti Ömer'in şu sözü çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, bu üç grup insan, yani Allah'a isyan eden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Şeytana itaat eden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Dünyaya meyleden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâti dünyâ. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve tmûnne bihâ. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dünya hayatıyla tatmin olanlar. Onlar için kazançları sebebiyle cehennem vardır. Cennete gitmek bir dilek olmasına rağmen bu insanlar cehenneme gideceklerdir. Sebebi ne? Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanlar mutluluğu dünya hayatında arayanlardır. Dünya ile mutluluk peşinden koşan insanlardır. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bütün insanlar yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun herkes mutluluğu, huzuru arıyor. Herkes Allah'ın cennetine gitmek istiyor. Ama cennete gitmek istemesine rağmen dünya hayatıyla cennete gitmek mümkün değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Ve dünyaya meyledenlerin kazançları sebebiyle cehenneme gideceği Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde dile getiriliyor. Şeytana itaat edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Araf suresinin 16. ayet-i kerimesinde قَالَ فَبِمَا اَوَيْتَنِي İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim. Senin sirat-ı müstakimine oturacağım. لَخُدَنْ لَكِمْ سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Resulü? İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat eden isteyenlerdir. Bana isyan edenler de istemeyenlerdir. İşte Allah'ın Resulüne isyan eden, şeytana itaat eden kişidir. İblis de bunu söylüyor. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblisin bir insana sağdan, soldan, önden, arkadan ulaşabilmesi ancak devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olmamasıyla mümkündür. Çünkü kim 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmuşsa istisnasız
Allah-u Teala onu koruma altına almıştır. Yani dört cepheden Allah onu koruyor. Hicr suresinin 88, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde devrin imamına hitap ederken Allah-u Teala onlara kanatlarını ger. İşte devrin imamının ruhu bir kişinin basının üzerine gelmişse sağdan soldan artık iblisin ona yaklaşması mümkün değil. Sağdan soldan yaklaşamayan bu kişiye iblis önden arkadan ulaşabilir mi? O da hayır. Çünkü Hicr suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kişiye bu garantiyi veriyor. Dört cepheden Allah'ın korumasının garantisi kim için geçerlidir? 12 tane insanla mürşidine tabi olan insanlar için geçerli. Önden arkadan muhafaza eden insanlar, sağdan ve soldan, Şuara 215'te de devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelen kişiler. Müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Sevgili kardeşlerim, günümüz geleneksel din tatbikatında tabiyeti insanlar din tatbikatından çıkartmış vaziyette. Allah'a ulaşma dileğini de din tatbikatından çıkartmışlar. Ve böyle olunca herkes iblisin tuzağına düşmüş vaziyette. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Allah'ın katından Allah Teala insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında Allah her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin belli Resuller tayin ediyor. 7 ayet-i kerimede bildirilen belli Resuller bize şu hakikati ifade ediyor ki evet, hiçbir zaman dilimi yoktur ki o kavimdeki insanlar Resul'ün davetine, Resul'ün tebliğine muhatap olmasın. Ama Resul'ün davetine, Resul'ün tebliğine muhatap olan bu insanlar İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resul'den sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Her Resul'e o kavmin lisanıyla Allah Teala tebliğde bulunuyor. Bütün kavimlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Allah Teala Resuller bahsediyor. Nahl 36. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Ve ma kunna muazzibina hatta nebese Resul'e. Taha 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. O zaman Hazreti Ömer'in adeta Kur'an-ı Kerim'in bir özetini verdiğini görüyoruz. O insan ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın Resulleri ilahi iradeyle insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar itaat edenlerdir. Dünya hayatını yaşarken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede
açıklıyor. 12 ayet-i kerimede de Allah Teala farz kılıyor. 12 ayetten bir tanesi de Şura 47'de İstecibi Rabbikum min kabli en yetemin la merede lehu min Allahi. Allah'tan geri çevrilmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. İşte bu davete icabet edenler Allah'ın Resulüne davetini kabul etmeleri hasebiyle itaat edenlerdir. Ama daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 7 ayet-i kerimede onlar isyan edenlerdir. Daveti kabul etmeyen, Resul'e isyan edenler. İşte Resul'e isyan kişiyi cehenneme hazırlıyor. Yunus 7-8, onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatını seçerler. Yunus 11, onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah Teala ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Yunus 15, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45, ulaşmayı dilemeyenler kayıpları kazançlarından çok olan insanlar. Furkan 21, ulaşmayı dilemeyenler onlar kibirlenenlerdir. Rum 8, mülaki olmayı inkar edenler ve secde 10, mülaki olmayı inkar edenler, şüphe edenler. Allah Teala 7 ayet-i kerimede de bunları delalette bırakıyor ve 7 ayet-i kerime gelince ulaşmayı dilemedikleri için delalette olanlar 7 grup ayet gereğince gidecekleri yer cehennem. Evet, delalette olanın gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169, Araf 178, Muminin 103, Araf 179, İsra 97, Furkan 34, Yasin 62, 63 ve Kamer 47. Halbuki konferansımızın başlığı neydi? İsteyen herkes cennete gidebilir. Allah Teala bu kadar kolay, bu kadar basit, bu kadar tek bir dileğe cennet saadetini indirgemesine rağmen insanlar acaba herkese cenneti istemesine rağmen neden cennete gidemiyor? Bunun arkasında tabii ki şeytan var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede bizi şeytana karşı uyarıyor. İlk insan olan Adem babamız ve eşi Havva annemiz Allah Teala onları cennete koyduktan sonra şeytan sana apacık bir düşmandır. Ve bu acı da sana yasaklıyorum. Bundan yeme. Tembihte bulunuyor. Ama bir müddet sonra düşman olan şeytan harekete geçerek onların ayağını kaydırıyor. Kişi Allah'a itaat etmemesi sebebiyle kime itaat etmiş oluyor? İsyan eden kime itaat etmiş oluyor? Şeytana. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın cennetini istemiyorsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o otomatikmen şeytanın adımlarına tabi olan kişidir. Bir tarafta kötülük var, bir tarafta da iyilik var. İyilikle kötülüğün muhatabı insandır. Yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın her şeyi uğruna yarattığı insanın Hicr 21'de zikredildiği gibi, 26'da zikredildiği gibi bir fizik bedenle Allah-u Teala halketmiş. Zahiri aleme ait olan vücudumuzdur bu. Ama bir berzah alemine ait olan nefsimiz var. Şemsiyedi'de zikrediliyor. Bahsi geçen nefsimizin manevi kalbinde şeytanın %100 etki edebileceği 19 tane hastalık var.
Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Allah Teala'nın ahiret saadeti insanoğlu için bir tek dilekle garanti edilmişken, her devirde insanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında iblis var, şeytan var. Şeytan bu kadar başarılı olmasının arkasında ne var? Nefsimizin afetleri var. İşte İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Tek bir dilekle Allah herkesi cennetine almayı garanti etmişken vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Allah size doğruyu söyledi, ben de size yalan söyledim. Ama bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sadece nefsinize davetiye çıkarttım. Siz de davetimi kabul ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta kötülüğün menbaı nefsimiz şeytanın davetine uyuyor. Öbür tarafta da Allah'ın temsilcisi olan ruh secde 9'a göre zatından bize ruhu fürüyor ve ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesidir. Kin ve nefret de nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki isteyen herkes cennete gidebilir. Ama öbür taraftan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle de buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte nefretin olmadığı, hasetin olmadığı, düşmanlığın olmadığı bir muhteva kişinin ruhun talebine uyduğu bir durumu ifade ediyor. Ruhun muhtevasındaki sevgi, sevginin insan hayatındaki yeri 19 hasletten daha önde gelir. Kısacası 18 hasletin hepsi sevgiden doğmuştur. Ama sevgiyi oluşturan muhteva nedir? O da itaattır. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu Allah'ı bilip de Allah'a itaat yerine isyan eden kişi kin ve nefret muhtevası içinde nefsine uyuyor. Şeytanı bilip ona itaat eden kişi yine nefsine uyuyor. Dünyayı bilip ona meyleden kişi yine nefsine uyuyor. Öyleyse bir tarafta nefsle bir hayatı yaşamak var. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak. Öbür taraftan da ruhun talebine uyarak bu dünyayı da mutluluk içerisine geçirmek. Ahirette de 3 tane cennetin garantisini elde etmek var. Mümkün mü? Evet. Çok basit, çok kolay. Evet, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor, dünyayı biliyor, meylediyor. Nefsimizin 19 afetinin de 19'u dünyaya meyleden bir dizayn içerisinde. Şeytan da devamlı bunları körüklüyor. Ama Allah'ı bilip isyan eden kişi Allah'ın katından vazifeli kılınan Resul'ün davetini kabul etmeyendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Evet sevgili kardeşlerim, cennetlik amel işliyor ama cehenneme gidiyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü ön plana çıkar ve o kimse
Bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeyen kişi. Öyle bir insan da vardır ki cehennem ehlinin amellerini işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken yine kitabın hükmü devreye girer ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, cennete gitmesinin ölçüsü de ömür boyunca kazandığımız hayırların şerlerden fazla olmasını gerektiriyor. İşte bu Mü'minin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla ise o mutlaka felaha erendir, cennete giden kişidir. İslam'da niyet amelden üstündür. 500 yıl ibadet yapan bir insan ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemediyse, yani Allah'ın kendisi için tayin ettiği hedef niyeti yoksa ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulaikellezine keberu bi'ayati rabbihim ve liqa'i habitat amaluhum. Amel işlemiş, neler neler yapmamış ama niyeti yok. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için ameller boşa gidiyor. Öte yandan ömür boyu her türlü günahı işlemiş 99 kişinin katili bir insan, İslam'da niyet amelden üstün olması hasebiyle o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, eğer takva sahibi olursanız, ki cennetler kimler için hazırlanmıştır? Takva sahipleri için. Birinci kat cennet, birinci safa takva ile eşdeğerdir. Birinci safa takva da Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, münübine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşim, gerçekten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi isteyen herkes cennete gider. Hal böyle olmasına rağmen günümüzdeki insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidiyor. Sebep bilmediği için. Neyi bilmediği için? İrşad kademesini bilmediği için. Kimdir irşad kademesini bilmeyen? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bir insan din hayatından mürşidi çıkartırsa, günümüzdeki gelenek din tatbikatında zikredildiği gibi kulla Allah arasına kimse giremez, İslam'da ruhban sınıfı yoktur, mürşide tabi olmak şirktir diye bu safsataya, bu iblisin tuzağına düşmüşse, 19 zannın peşinden giderek dinini yaşadığını zannediyorsa, bu kişinin ömür boyu ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtarması mümkün değil. Onun gidebileceği tek bir yer var, cehennem. Çünkü niyet amelden üstün, ameller niyete tabi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet midir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş mudur? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluk mudur? Evet. Nereden bakarsan bakın, adeta bu dikkati nazardan insanlara baktığımız zaman kurtuluşun bir dileğe bağlı olduğunu Allah Teala bütün ayet-i kerimelerde bize ispat ediyor. Sevgili kardeşlerim, kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve bu cinsiz insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz tam kalbinde yaşıyoruz. Kalbinde yaşayan bu insanlar serbest irade sahibi varlıklar olması hasebiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman her gün biraz daha kaybettikleri dereceler itibariyle
gidecekleri yer cehennem. Şimdi bir slaytımız var. Kişi ulaşmayı dilemediği için yedi cehenneme nasıl yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde indiğini görüyoruz. Ters bir piramitle Allah Teala o kişilere yedi cehennemi hazırlıyor. Ama kim ki şu anda gördüğünüz gibi, evet, bütünü de şimdi size göstereceğiz. Birinci cehennem Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ayetlerden gafil olanlar, ayetleri yalanlayanlar, ayetleri inkar edenler, satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Yedi tane cehennem. Herkes bu yedi cehenneme gidenler, bu dünya gezegeninde yaşayan insanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Yedi cehennemde bu şekilde sıralanıyorlar. Ama kim ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onları, ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Her kim bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. 7-8 aylık süre içerisinde ruhu Allah'a ulaşıp zikrini arttıran herkes zahitlerden oluyor. O zaman da Allah'a ulaşmayı dileyen insanla Allah arasındaki hiyerarşik sisteme baktığımız zaman en zirve noktada hidayete erdiren her devirdeki Mehdi vardır. Devrin imamı. Devrin imamı aynı zamanda Mehdi huzur namazının da imamıdır. Aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu hidayete erdirendir. Aynı zamanda Allah'ın Nebi Resulü'dür. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberdir. Ama her devirde Nebi Resuller yok. Nebi Resullerle Veli Resulleri mukayese ettiğimiz zaman birbirinden farklı tam 12 tane, 10 tane özellik söz konusu. Son Nebi, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. 5 görevin sahibidir. Şeriat kitabının sahibidir. Ama fetret dönemi olması hasebiyle bu dönemde yoktur. Ama her kavimde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller vardır ve o nebinin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aynı anda bütün kavimlerde veli resuller vardır. Nebiler aynı soydan gelmesine karşılık bütün kavimlerde veli resuller vardır. Sadece insanlardan seçilmesine karşılık veli resuller meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçiliyor ve

0: olanlar 7 cehennemde sıralanıyorlar. Ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlar onlar Allah'ın cennetine gidenlerdir. Nebi Resuller, Veli Resuller doğmadan evvel seçilen, Allah'ın iradesini teslim aldığı Allah'ın Resulleridir. İlahi iradeyle teslimdedirler. Onların yetiştirdiği bir tevadür teslimi yaşayan veli mürşitler de onlar da Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kılınanlardır. Muhlisler var, ulelbab var, muhsinler var, zahitler var. 7 grup insan bu vazifeyle vazifeli. Hatırlayın bakalım Allah Resulü her devirde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. İşte bu bahsi geçen grupların hepsi Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte o Allah'ı bilip isyan edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da şerlerde yarışanlardır. Ama Allah'a bilip itaat edenler, onlar da hayırlarda yarışanlardır. Böylece her iki grup arasında mücadele kıyasıya, kıyamete kadar devam edecektir. İblisin insan ve cin şeytanlar, onlar Allah'ın 7 grup varisiyle mücadele ediyorlar. İlimleri yok, hidayetçiye tabi değil, bir kitaba da dayanmadan devamlı bir mücadele halinde insanları cehenneme sürüklüyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Görüyorsunuz ki çok basit, çok kolay. Kişi kalpten ulaşmayı dilemediği açıdan devamlı kendisi mutsuzdur, etraftaki insanlara mutsuz ediyor. 7 sebep muhtevasında bu şekilde. Yani mutsuz olan insan etrafı mutsuz eder 7 açıdan. Başkalarına zulmettiği için, arkadan ruhu nefsine azap ettiği için, çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için, intikam aldığı için, ruh nefsine azap ettiği için bir kere daha, şuur altı bir kim istesi olduğu için, kişi devamlı intikam peşinden koştuğu için hep huzursuz ve mutsuzdur. Ama cennete gitmek isteyen kişi, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o Allah'ın garantisinde mutlu bir insandır. Ankebut 5'e göre, o hangi aile içinden yer alırsa, ailedeki fertleri de mutlu eder. O hangi cemaatin içine yer alırsa, o cemaat içerisinde mutlu bir huzurlu insan olarak vazife yapar. Onun içinde yaşadığı toplum mutlu toplumdur. O ülke mutlu bir ülkeyi muhakkak ki gelecek günlerde gerçekleştirecektir. Ve o mutlu ülkelerin bir araya gelmesiyle mutlu bir dünya ve mutlu bir kainat. İşte Allah'ın bütün insanlar için gösterdiği hedef budur. Hepinizin hem ahiret saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin müteveccüh Rabbimizden dileyerek bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik, tamamlıyoruz. Eğer siz de size anlattıklarımızdan ders çıkarttıysanız, tek bir dilekle hem mutlu olmak hem de etrafı mutlu etmek isteyen Allah'ın sevgili bir kulu, dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Ekranlarda bizi izleyen sevgili kardeşlerim, siz de kalbinizden katılabilirsiniz. Hazır mısınız? Evet. Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine, kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına, ve onun vekilinin emirlerine, itaat edeceğime, yemin ederek, ihsanla, tabi olduk. La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun.

İsteyen herkes cennete girer konferansımızın sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma. "Fekul estentü veçiye lillahi ene ve men ettebani." Ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde. Evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde. Çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde. Herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım.
mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeş, muhterem hocam, ailemin tavsiye ettiği bir mürşide bağlıyım ama hiç feyiz alamıyorum, bu konuda ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin kendi mürşidini kendisinin seçme hakkı yoktur. Ailenin tavsiyesi üzerine de mürşit seçimi söz konusu değil. Allah-u Teala Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَعَلَى kasse sevili. Münacair levşa leve şahedâkum ecmeîn. Allah'a ulaştıran sebillerin, dergâhlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerindedir. Öyleyse mürşidin tayini Allah'a aittir. Ondan sapanlar da var. Yani sırat-ı müstakimden sapanlar da var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in İbni Mesud'dan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna da başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Şimdi tekrar o Nahl 9'a bakalım. Demek ki sırat-ı müstakimden sapan yollar var. Fırkalara ait olan yollar, her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Ama bir de sırat-ı müstakime ulaştıran yollar, mürşidin tayini. Öyleyse mürşidin seçimi ne kişiye aittir ne ailesine aittir. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhil vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Demek ki hem mürşidin tayini Allah'a aittir, hem vesileyi de Allah'tan istememiz lazım. Her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamı, sırat-ı müstakim sahibi. Ama bir de sırat-ı müstakim ulaşan yollar, vesileler vardır. Bütün insanların devrin imamına ulaşması imkansızdır fiziki açıdan. Ama bütün insanların yanı başında onu sırat-ı müstakime ulaştıran sebiller üzerinden vesileler vardır. İşte hacet namazıyla Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah-u Teala mutlaka hacet namazıyla bizi o mürşide ulaştıracak ve mürşidi gösterecektir. 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle kırınır. Geceden 12'den sonra kılınır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha 3 ayet-i kürsi. İkinci rekatta Fatiha ihlas ve laknaz. Tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra ihlas ve laknaz. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra ihlas ve laknaz. Allah'tan mürşit istenir. Bu namaz Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan önce 3 ayet-i kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan sağ taraf üzerine yatılıp Allah'ı zikir ederek uyunur. Huşu sahibi ise Allah-u Teala ona mürşid gösterir ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunur. Öyleyse elbette senin kendi kendine seçtiğin mürşitten feyz almayabilirsin. Ailenin tavsiye ettiği mürşitten de feyz almayabilirsin ama Allah'ın hacet namazı sen Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursan feyz alacağın muhakkaktır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nazara karşı ne yapılmalı, nasıl dua edilmeli, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin bize öğrettiği nazara karşı bir ayet-i kürsi okuyun. Özellikle sahip olduğunuz güzel değerler insanın nazarı, kendi nazarı bile kendisine değebilir ama onun sahip olunan bütün güzelliklerin Allah'tan olduğunu ifade babında maşallah derseniz ve kalbi niyetlerinizin de Allah'ın hedefleriyle birleşirse korunursunuz. Ama en güzel korunma ise 10 tane insanla Allah'ın sizin için taheti müşide ulaşıp tabi olmaktır. Malatya'dan bir kardeşim Müterem Hocam, günümüz insanların en büyük hastalığı stres ve manevi rahatsızlık. Bu durumdan kurtulmak için acaba neler yapılabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yunus 57'de ya eyyühen nasu, ey insanlar, kad caukum a'izetem rabbikum, Rabbinizden size öğüt ve şifan lima fisuduri ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil müminin, bu aynı zamanda müminler için hidayettir ve rahmettir. Rahmettir kim için? Allah'a ulaşmayı dileyen için. Hidayettir mürşidine tabi olan insanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fiziki hastalıklar var. Bir de manevi hastalıklar var. Fiziki hastalıkların şifası için doktorlara müracaat edilir. Ama manevi hastalıkların, nefs hastalıkların doktorları da Allah'ın mürşididir. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorlarıdır. Nasıl fiziki hastalıklar için doktora müracaat ediyorsanız, nefs hastalıkları için de mutlaka mürşidinize ulaşmanız lazım. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayrı, tuli emel ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine has evlatları ve talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evladını olmak istemiyorsan, bolca salih amel zikredin. Ahiretin talipleri kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dünyanın talipleri kimlerdir? Dünyanın evladından olmamaya gücünü yeterse onlar da Allah-u Teala'yı zikredenlerdir. İşte diyor ki siz amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Nitekim cennetliklerin en çok hayıflandıkları şey zikirsiz geçirdikleri zamandır. Resulullah'ın bu konuda bir hadisi var. Öyleyse en büyük hastalık stres nasıl oluşuyor? 19 tane hastalık nefsimizin mani. Tuğlu emel ahirette unutturuyor. Heva da haktan ayırıyor. Evet, ölüp pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan Allah'a ulaşmayı dilemediğine, iyi yolda olan da zikretmediğine pişman oluyor. Çünkü zikirden daha üst seviyede derecat kazandıran bir amel yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin size ibadetlerinizin en temizini, en güzelini, derecatınızı, amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş ifakten daha kıymetli, her şeyden daha emniyetli olan bir şey söyleyeyim mi? Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse herkes pişman oluyor. İyi olanlar zikretmediklerine pişman oluyorlar. Kötü olanlar da Allah'a ulaşmayı dilemediklerine pişman oluyorlar. İşte başlangıç noktasında herkesin kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de kin ve nefrettir. Kin, nefretin kalpteki kalıcı halidir. Ve bu kin arttıkça strese dönüşüyor. Kinin artması demek, kişinin her olayda nefsine uyması demektir. Kişi nefsine uymaktan kurtulmak, stres, depresyona dönüşüyor. Bundan kurtulmak istiyorsa mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bu durumdan kurtulmak için ne acaba ne yapılabilir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek, Allah'a yönlenecek inşallah. Eskişehir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, cehenneme giren günahı bittikten sonra çıkılabilir mi? Bu konuda ne buyurursunuz? Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kesinlikle cehennem de ebedi, cennet de ebedi. Nitekim bu iki hadisi birleştiren, bir ayette birleştiren, evet şu ana Şuara 214. En yakın olan şeritini uyar emrini alan Peygamber Efendimiz derhal her kabileye sesleniyor, Allah'a davet ediyor. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kapoğulları. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları. Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Yani tuğlu emelden kurtulup Allah'a ulaşmayı dilemek. Ahiret hayatını dilemek. Kimden dileyeceğiz? Allah'tan. Ama arkasından başka bir noktada Hazreti Ali'yi yanına çağırarak bütün akrabayı talukatı topla ve Peygamber Efendimiz konuşmaya başlıyor. Kureyş kabilesini Safa tepesine davet ediyor. Şöyle, ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde şu vadide düşman atları var, hemen size saldıracak, malınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Şimdi buna kadar yalan söylemedin. O zaman Allah Resulü diyor, o halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap olduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, sizi uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksin. Mükafat da ebedidir, ceza da ebedidir. Öyleyse cehenneme giren, günahını çektikten sonra cennete girme olayı söz konusu değil. Zaten 58 tane ayet-i kerime de bunu söylüyor. Cehennemden cennete giriş mümkün değil. 58 ayet-i kerime. Cehenneme giren kişi orada ebedi kalıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah, bereketuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. İslam'a göre beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranış biçimleri nasıl olmalıdır inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu.
0: Ve rahmetullah ve bereketuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için öngördüğü şey iki cihan saadeti. Ve İki cihan saadetinin en zirve noktasında başkalarını mutlu etmek, Allah için yaşamak, başkalarını mutlu etmek var. O zaman sosyal hayatının küçük birimi aile, karı kocadan oluşuyor. Buna çocukları ilave edebilirsiniz ama özellikle aile içerisinde karı koca arasındaki ilişkiye baktığımız zaman İslam'a göre Allah'ın ahlaki lakıklarından bir kişinin beyine, İslam'a göre beyin, Allah'ın ahlaki dağıtlarının bir beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranışını nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri açısından Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 davranış biçiminden bahsediyor. Nefs sezgisi yapmayanlar şeriata göre kısas, nefs sezgisini yapan tarikatı yaşayanlar af ve daimi zikrin sahipleri için kötülüğe karşı haliyle mukabele etme. O zaman kısas genellikle adaletin tahakkuku içindir. Ama Yunus Emre diyor ki biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. O zaman aile içerisinde beyin eşine karşı davranış biçimi af ve kötülüğe karşı hayla mukabele etmektir. Yani ondan sadır olan kendisine karşı yanlış davranış biçimlerinin hepsini affedecek. Ama yetmez. Onlara karşı eşine kötülüğe karşı hayırla mukabele edecek. Ne diyelim? İşten yorgun argın eve geldi ama eşi başka bir olayla üzülmüş ve gelen eşi onun tesiri altında her türlü hakareti söylüyor. Beyin bu noktada affedici ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edici davranışını sergilemesi lazım. Bitiminden sonra da ondan özür dileyip sanki bütün haksızlıkları kendisine aitmiş gibi kabul edip bu şekilde davranması lazım. Eşinin de durumu böyle. Böyle olursa bu ikisi yukarıya doğru müminleri birbirlerini yıkayan iki el gibidir. Birbirlerini Allah'a yakınlıkta vasıta olurlar, sebep olurlar. Davranış biçimleri böyle olması lazım inşallah. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, kalü bela ne demektir açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah-u Teala hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Kainat yoktu. Ama Allah-u Teala kainatı yaratacağını, hayatı var edeceğini, emr alemde melekler, gayb alemde cinler, zahirimde insanlar, en çok insanı sevdiği ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın zahirinde o bütün zürriyetini yaratarak huzurunda topluyor ve onlara dünya hayatını yaşarken ev ödevleri veriyor. İşte insan vücut serbest irade ve aklın sahibi. İnsana verdiği görev Allah'ın zatından üfrelen ruhun hayattayken Allah'a teslimi, fizik vücuda verdiği görev dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimi, ahd, nefsin Allah'a verdiği yemin dünya hayatını yaşarken kalpteki afetleri tamamen temizlemek ve en sonunda iradenin de Allah'a teslimi. Yani zamandan evvel bu gerçekleşiyor ve dünya hayatını yaşarken hepimizin bu ev ödevlerini yerine getirmesini istiyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kesinlikle en üst seviyede mutlulukları yaşarız. Zaten Allah'ın insanlar için dilediği şey bu inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, huzur İslam'da diyebiliyorum. Ama İslam'ın 5 şartı üzerine yaşayan insanların gördüğümüzden mutlu olmadıkları fark ediliyor. Bu konuyu bize açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Arap-İsrail Savaşı'nda gazeteciler o gün Savunma Bakanı Moshe Dayan'a diyorlar ki bu Müslümanlardan korkmuyor musunuz diyor. O da zaten bir gözü kapalı. Diğer gözüyle şöyle işaret ediyor, bana bir Müslüman göster diyor. Şimdi İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin İslam'ı yaşamayacağı gün gibi açıklar. Neden? Çünkü İslam'ın 5 şartı sevmu, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet tamamen fizik bedenle alakalı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik bedene emirler vermiyor. Allah Teala kalü bela günde ruhumuzdan misak almış, Allah'ın zatına üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a teslimini istiyor. Kalu bela gününde nefsimizden yemin almış, dünya hayatını yaşarken tezkiye ve tasfiye ile kalbimizin tamamen temizlenmesi, ikinci bir ruh olması 19 faridin sahibi olmamızı istiyor. Şimdi bunlardan eser yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde hiç eser yok, bunlar yok. Bunlar olmayınca kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyor insanlar. Kayık kıyıya bağlı. Ama sürekli kayık çekiliyor. O zaman bu ameller hepsi boşa gidiyor. Bu konuyu nasıl düzeltebiliriz? Her şeyden evvel ruh emanettir. Dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade edilmesi lazım. Teslim edilmesi lazım. Ama ruhun Allah'a teslimi, ruhun yükselebilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin de 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiye olabilmesi için de kesinlikle kalp şartının sağlanmasına bağlı. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki 3. basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan'la ve 10 tane de ihsanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Hacet namazının kılınması, mürşidin göstermesi ve mürşide tabiyetle birlikte o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. O zaman da mürşide tabiyetle kişi İslam'ı yaşamaya başlıyor. İlk insan olan babamızdan kıyamet gününe kadar kim Allah'ın dinini İslam'ı yaşamışsa ancak o Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidle yaşamaya başlamıştır. Mürşitsiz hiç kimsenin mutlu olması, İslam'ı yaşaması mümkün değil. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, pişmanlık duyarak kendi kendimize yaptığımız tövbe bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Yok. Yani Hazreti Ali diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı tövbe yalancıların tövbesidir. Çünkü akıl tövbe eder, nefs de o tövbeyi bozar. Mevlana ne diyor? Akıl bir kuzu, nefs bir kurt, iman bir çoban. Şimdi sevgili kardeşlerim, çobanın güçlü olması lazım. Güçlü olabilmesi ancak mürşidin devreye girmesi lazım. Mürşidin himmetinin devreye girmesi lazım. İşte Yunus Emre Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Diyor ki ben buğday almak üzere geldim. Hacı Bektaş Veli de himmet mi buğday mı? O da himmetin ne olduğunu bilmediği için buğdayı dolduruyor ama yarı yolda aklına ilhamlar geliyor. Geri dönüyor diyor ki Efendimiz himmet benim çocuklarımın karnını doyur mu, koyunlarımı güder mi? O zaman diyor himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun ve koyunlarını güdersin. O zaman diyor ve himmeti diliyorum. Hacı Bektaş Veli anahtarım bende değil taptukta. İşte kim 12 tane insanla mürşid önünde tövbe ederse Allah o tövbeyi kabul buyurur Nisa 64'e göre. Ama kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbede derecat kazanabilir fakat kabul edileceğine dair bir garanti de yok. Nitekim 2 ayet-i kerimede 1 Fatır 5 Lokman 33 Ya eyyühen nas inna vaadallahi hakkın fe la tegurrenkel hayatü dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İki şeye dikkat çekiyor. Dünya hayatı ve şeytan. Kimdir şeytanın kendisini aldattığı, dünya hayatının kendisini aldattı kişiler, hidayet yerine Allah'a ulaşmayı deme yerine dünya hayatını seçenler, mürşide tabi olma yerine kendi hevasına tabi olanlar. Kendi hevasına tabi olanlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Dünya hayatını seçenler onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte bundan kurtulmak için de ne lazım? Kişinin kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bunlar iblisin tuzağına düşen insanlar. Zonguldak'tan birkaç muhterem hocam, insanları Allah'tan korkutarak terbiye etmeye çalışmak Kur'an'a göre doğru mudur? Hayır. Kur'an'a göre müjdeyle terbiye etmek söz konusu. Allah Resulü buyuruyor ki Yesiru ve la tuhasiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse insanları müjdeleyerek terbiye etmek asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Himmet ve nusret nedir? Ne şartlarda bize yardımcı olur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, himmet ve nusret nedir? Ne şart altında bize yardımcı olur? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, himmet, mürşidimizin, tabi olduğumuz mürşidin bize Allah'tan yaptığı duadır. Nisa 64'te biz Resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ زَلَ مُحَمْفِسَمْ O nefsine zulmedenler جَاوْكَ Sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Resulün tövbe edeyim kişinin mağfiret talebi himmettir. O kişi için Allah'a yapılan duadır. Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Yani kişi Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Mürşidi de onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Her iki tarafın talebini kabul eden Rabbimiz onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ondan sonra Allah'ın yardımı devreye giriyor. İşte bütün bunları bir tek ayet-i kerimede Allah-u Teala Zümer 54'te açıklıyor. وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ مَاَسْلِمُوا لَهُ مُقَبِّيَتِكُمْ لَعْزَى سُمَّ لَا تُنْسَلُونَ Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun. Ruhunuzu teslim edin. Beşinizi teslim edin. Hepsinizi teslim edin. İradenizi teslim edin. Yoksa yardım olmazsınız. Yani bütün bu teslimlerin hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başka bir deyimle de himmetle gerçekleşir. Yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diliyoruz. Mürşidimiz de bizim için mağfiret talebinde oluyor. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Fizik vücut teslimi için de mürşidimiz himmet ediyor, dua ediyor bizim için. Onun tesliminden sonra biz nefsimizi Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Mürşit de himmet ediyor bizim nefsimizin Allah'a teslimi için. her seferinde mürşidimizin bizim için yaptığı himmet talep üzerine Allah yardımını bina ediyor. Ve Allah'ın yardımıyla. Yani bir nevi himmet Allah'ın bize gönderici yardımın anahtarıdır. O anahtarı kullanmadan Allah Teala o yardımı vermiyor. İşte ancak bu şartlar altında hedeflerimize ulaşabiliyoruz. İşte onun için ruhunuzu, beşinizi, nefsini, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Yani Resul'ün mağfiret talebi yoksa, himmet yoksa ne ruhunuzun teslimi, ne fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin, iradenizin teslimi açısından Allah'ın yardımı gelmez ve siz hedefinize ulaşamazsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maaz-ı revan.

0: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
1: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
2: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi ameliyatımızı teslim etmek.
3: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
4: Ölümden sonraki hayat.
5: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
6: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
7: Ölünce.
8: Öldükten sonra.
9: Ölünce mesela evet.
10: Bademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
11: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
12: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tarihinde gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırır. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kablete mutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz İslam'dan kopan bir kavram, sırat-ı müstakim. Günümüzde geleneksel din tatbikatı Kur'an'dan İslam öğretilmediği için Kur'an'da geçen 19 tane temel kavram ne yazık ki Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış. İşte bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Devrin imamının öğrettiği marufu emretmek ve münkerden nehyetmek 19 tane kavram söz konusu. Delalet kavramı, abd ve abid kavramı, amin olmak kavramı, Allah'a ulaşmak demek, takva sahibi olmak, sırat-ı müstakim. İşte bu 19 kavramdan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Birinci sual, sırat-ı müstakim ne demektir? Sırat-ı müstakim, En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimesinde tarif ediliyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَاَخْوَانٌ وَاَشْتَ بَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ruhun sırat-ı müstakimi, ruhun vücuttan ayrılarak bu yolla, seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ama fizik vücudun da sırat-ı müstakimi var. Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve niyebuduni haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bir de nefsin sırat-ı müstakimi var. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde 39'da iblis diyor ki bütün dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala Hicr 40'ta muhlis kulları müstesna. İşte bu sıranın Hicr 41 bu bana ulaşan yoldur inşallah. Şöyle buyurdu. İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Ve tabii ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim üzerinden 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölümü kişinin tövbesini aldığı mürşidin dergahından devrin imamının dergahına, devrin imamının dergahından 7 tane gök katı birleştiren tarik-i müstakim 7. gök katına 7 alem geçen bölümüyle de yatay sırat-ı müstakim en sonunda sırat-ı rabbiküm müstakimler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 4 bölümden oluşuyor. Sırat-ı müstakim adı verilen muhteva Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiş. Ama insanlar hep doğru yol diye söylemişler. Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamete kadar bütün insanları hidayete ulaştıran tek bir yol vardır. Bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olarak tamamlandığı cihetle sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol insanların kurtuluşudur. Sırat-ı müstakim Allah-u Teala'nın bizlere en güzel hediyesidir. Hidayet de sırat-ı müstakimde doğru yoldur diye söylüyorlar. Bu doğru değil. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Ayetlerde ifade ettiğimiz gibi inşallah. Mü'minin suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَلَّقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Biz üzerinize 7 tane tarik yarattık. Biz onlardan gafil değiliz. 7 tarik, tarik-i müstakimi oluşturuyor. İkinci sual, sırat-ı müstakime ulaşanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakime ulaşanlar, devrin imamının andergandan, ruhu vücuttan ayrılan, 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 aleme geçen, Allah'ın zatına ulaşanlar. Bu ruhun sırat-ı müstakimi. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakim var. Fizik vücudun sırat-ı müstakim, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul eden yol. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerden temizlendiği, tezkiye ve tasfiyenin gerçekleştirdiği yol ve iradenin sırat-ı müstakimi, iradeyi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakime ulaşanlar kimlerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda birinci sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah artık onu teslim ifadesiyle anar. Bu iradi bir teslim değil tabii. Siz teslim olduğunuzun farkında bile olmazsınız ama her şey değişmiştir. Allah bizi koruması altına almıştır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. İkinci sırat-ı müstakim hedefiniz Allah'a ulaşmak istikametinde ise mürşit ona mürşide ulaşma ve bu devrenin muhtevası içinde kişinin mürşidine tabi olduğu durumu ifade ediyor. Ruhun sırat-ı müstakimi dört sebilden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de daha altı tane sırat-ı müstakim var. Bu dediğim gibi ruhun sırat-ı müstakimi, yedi safı sırat-ı müstakim var. Kişinin yedi safı sırat-ı müstakimden birinci safı sırat-ı müstakim Ehac 54'te, ikinci safı sırat-ı müstakim Fatiha 5-6'da, üçüncü safı sırat-ı müstakim Nisa 175'te ve ruhun vücudumuzdan ayrıldığı sırat-ı müstakime ulaştığı yer kişinin mürşidine tabi olduğu noktada gerçekten Nisa 175. Yani ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim Nisa 175'te tarif ediliyor. Fizik vücudu teslim eden sırat-ı müstakim Yasin 61 ve nefsi teslim eden sırat-ı müstakim Enam 153, diğerleri de bu ayetlerde yer alıyor. Üçüncü sual, sırat-ı müstakim üzerinde ilerlemenin yolu nedir? Sırat-ı müstakim üzerinde yolculuk nefsimize bağlı bir yolculuktur. Nefs tezkiyesi Allah'ın hepimize farz emridir. Nefsimizi tezkiye edecek olan ve tasfiye edecek olan sistem vasıta emir zikirdir. Ama hiç kimse Allah'ın kendisi için taati mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıcına teşkil eden dergaha sebil adı verilen yollar vardır. Sırat-ı müstakim başların üzerinde nimet olanların yoludur. Böyle bir nimetin gelmesi halinde kişinin ruhu sırat-ı müstakime ulaşır. Nisa 175. فَمَنْ لَزِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ فَيَسَدْخُ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدْلٍ وَيَاتِهِمْ اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَكِمْ. Ne demiştik? Sırat-ı müstakim yedi safhada teşekkür ediyor. Ve tek tek söylemiştik. Bir kere daha görelim. Bir de ruhu Allah'a ulaştıran dört bölümden oluşan yolun ikinci bölümü, dikey bölümü Tarik-i Müstakim'dir. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzu birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Ve Allah istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek sırat-ı müstakim üzere olsunlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, huzur.
3: Allah'a ulaşmak deyince kurtuluş.
2: Güzel işler yapmak, dinini, ibadetini yerine getirmek.
1: Ki bunları yaptığımızda Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Ha, Allah'a kimse ulaşamamış ki kızım, bilmem ben. Yani içten yapmak önemli. Her ibadetle Allah'a yakınlaşılacağını zannetmiyorum.
4: Namaz kıldığım zaman ben Allah'a ulaştığımı hissediyorum. Çünkü o an, özellikle o namazın bittikten sonraki tesbih elime aldığım zaman ettiğim duayla ben Allah'a ulaştığımı hissediyorum.
1: Peki Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Maneviyat, ruh.
3: İnsanlara iyiliklerimiz hepsi Allah'a ulaşır.
4: Düşüncemiz, fikrimiz, kalbimiz. Bir depremde bizim evimiz yıkıldı. Deprem esnasında ben Allah'ın ismini zikrederek kurtulduğuma inanıyorum. Çünkü bizim evimiz yıkıldı depremin. İkinci depreminde, ilkinde gidiyormuş depremde ve son dakikada ben sürekli Allah'ın ismini zikrettim ve kurtulduk. İyi ki de hep böyle gece yatarken duada hep onu çağrıştırdığım için ona her şekilde ulaştığıma inanıyorum ben ya.
1: Siz de ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
2: Evet. Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana dost olmak istiyorum. Ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a kimse ulaşamamış ki dedi. Allah'a ulaşmak imkansız bir olay mıdır? Tabii ki hayır. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kim Allah'ın ermiş evliyası olmuşsa, ki bu bir dilektir, onların hepsinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmak kul cephesinden bir dileği, ama Allah cephesinden ruhumuzu kendisine ulaştırmak Allah'ın verdiği bir sözdür. Dolayısıyla şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanın da 8 milyar ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ama bu dileğin kalpte olması lazım, anında Allah Teala 8 milyar insanın ruhunu kendisine ulaştırmaya kadirdir. O her şeye kadir. Öyleyse Allah'a ulaşmak imkansız bir olay değil, en kolay olaydır. Ruh her halükarda Allah'a ulaşır. Ölümle Allah'a ulaşır, ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. İbrahim Sultanı Peygamber Efendimiz şirksiz ruhun Allah'a ulaşmasına cennet, şirkli ruhun Allah'a ulaşmasına cehennem. Kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırırsa serbest iradesiyle ona Allah Teala cenneti, ama ölümle, hayattayken değil de ölümle ruhunu Allah'a ulaştırırsa, daha doğrusu ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Kişinin şirkten kurtulması mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Her devirde insanların bir kısmı mutlaka ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırırlar. Ermiş evliya olurlar. Allah'ın evliyası olurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Allah Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere farz kılınmıştır. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor. 12 kere de Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. O zaman eğer olay buysa, mutlak surette bu 12 farz emre uyarak bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hem Rad 27 hem de Şura 13'te. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanları sırat-ı müstakime davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Din konusunda öğretici, önder olan kişiler mi?
3: Mürşit yol gösterici. Allah'a ulaşmak için birilerinin insanlara bir şeyler öğretmesi diye biliyorum ben.
4: Ben açıkçası her ettiğim duanın ve Allah'ın ismini zikredince zaten ulaşıyorum bir şekilde. Yani bir mürşit gelmesi ya da vesaire değil benim için. Ben şu an bile hissedebiliyorum bazen, ya da yolda yürürken bile hissedebiliyorum.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz, biz Peygamber Efendimizin kullarıyız. Ona eşlik ederiz. Ona dua ederiz.
3: Mürşitlerle olursak zaten Allah'a daha yakın oluruz. Daha iyi ibadet ederiz ve mutlu oluruz. O şekilde düşünüyorum.
1: Siz peki bir mürşit aramak ister misiniz?
2: Onu ben kendim bulmak isterim. Yani.
1: Hacet namazı ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da herhangi bir gecede Allah-u Teala'dan sorabileceğimizi söyle.
2: Bence şah damarımız kadar yakın Allah. Tabii ki bilmediğimiz şeyleri de sorma ihtiyacı duyarım birisine. İsterim tabii ki de.
3: Olabilir aslında. Neden olmasın ki? Allah'a ulaştıktan sonra her şey mübah yani, Allah'a ulaştıktan sonra.
4: Biraz daha zamanım var, öyle diyeyim. Tamamıyla yerine getirmek adına.
1: Öyleyse siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
2: İnşallah arıyorum.
0: Misafirim mürşit konusunda Allah'ın ismini zikrettiğimde bir şekilde zaten ulaşıyorum. Bir mürşit gelmesine gerek yok benim için dedim. Mürşidin insanlara etkisi nedir? Peygamberlerin yaptığı her şey devrin imamına miras olarak bırakılmıştır. Her ülkedeki Resuller de kendi ülkelerinin kişileri için peygamberin varisleridir. Yani devrin imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisidir. Her ülkedeki Resuller de o ülkenin insanları için peygamberin varisleridir. Ve görevleri insanları icrada ulaştırmaktır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Tabiyet söz konusu olmazsa o kişinin Allah'a Teala'nın emrettiği ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Hadis-i şerifte Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Onlar ki nimetlendirdiler,

0: beş görevine karşılık o ülkedeki veli resullerin dört görevi var. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle buymuşsa, mürşide tabi olmak herkes için farz. Bana mürşit gerekmiyor diyen kişi, aslında şeytanın tuzağına düştüğünün farkında bile değil. Ama kişi şeytanın kulu olmaktan kendisini kurtarmak istiyorsa mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bütün sahabe Zümer 17'ye göre kalpten ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe Nevla Sultanı Peygamber Efendimiz'e Hanımlar Mümtehin 12, Beyler Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesine göre Resulullah'a tabi oldular. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Karaman'da kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz olacak. Allah'a davet etmek aslında sırat-ı müstakime davet etmek manasına mı gelir? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a davet etmek aslında sırat-ı müstakime davet etmek manasına gelir mi? Evet. Nitekim İbn-i Safa sırat-ı müstakime davete baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Yunus 25 Allah'a teslim yordan zatına davet ediyor. Ama daveti kabul edenleri sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Nisa 175 keza öyle Yasin 4 sen sırat-ı müstakimdesin Muminun suresinin 73. ayet-i kerimesi sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun ve Şura 52 sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanların vasiletle Allah'a davet ettiğim sırat-ı müstakim yolu işte bu yoldur. Bütün bu ayetler bizi bir hakikate ulaştırıyor. Evet. Allah'a davet etmek aslında bir yönüyle sırat-ı müstakime davet etmek arasına geliyor ki Muminun 73 ve enneke la tedavum ila sırat-ı müstakim. Sen muhakkak ki sırat-ı müstakime davet. Sadece Allah'a ulaşmaya iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlardır. Onların ruhları sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardır. Bütün Resullerin özellikleri, özellikle huzur namazının imamı olan Resul'ün yapacağı tek şey budur. Sadece Allah'a davet ederler. Bütün sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi Allah'a yani sırat-ı müstakime davet ediyordu. İşte Yusuf 108 bunu ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettabani. De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldu. Şura 52 sen sırat-ı müstakim ulaştırıyorsun. Ben babana tabi olanlar sırat-ı müstakime davet ediyoruz. Allah'a davet manasında ve bütün bunlar hepsi bizi bir hakikate ulaştırıyor. Evet. Allah'a davet etmek aynı zamanda sırat-ı müstakime davet etmek manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala bizi sırat-ı müstakimden men etmek isteyen şeytanın etkisinden kurtulup Allah'ın yolunda ilerlememizi devamlı ve Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
3: Mertebe yükselir. Allah'a karşı görevlerimi yerine getirdiğim için daha huzurlu olurum.
4: Zikir yapmak çok güzel bir şey yani. Allah'ı zikretmek her dakika, her şeyi Allah'a zikrediyor. Dua zaten Allah'a zikrediyor. Biz zikretmişiz çok mu?
5: Yolda yürürken bile başıma o an bir şey geleceğini hissediyorum. O an zikrettiğim zaman tamam orada bir huzura erdiğimi, o an önüme bir şey geldiğini görüyorum yani.
6: Kalbimizi temizler, içimizi temizler, bizi rahatlatır.
2: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
6: Evet. Bazen tesbih çekiyorum kızım.
4: İnsana mutluluk verir. Her zaman Allah'ı anmak bundan güzel bir şey olamaz.
6: Manevi bir rahatlama oluyor. Dünya bir tarafa.

0: huzur, o maneviyat çok başka bir şey.
1: Allah-u Teala kendisini her an zikretmemizi istiyor ve bunu üzerimize farz kılmış.
0: Her anda edemiyorum, ne yalan söyleyeyim.
2: Hani başörtüsü belki yok ama niyetle şey çok farklı ya. O zikretmek benim için, ben her an zaten oturduğum an, şurada bir şey dinlediğim an sürekli zikrediyorum zaten.
1: O zaman sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için şu anda da Allah'ı zikredelim mi inşallah?
3: İnşallah.
1: Allah, Allah, Allah,
3: Allah, Allah.
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
4: Misafirimiz zikir konusunda Allah'a karşı görevimi yerine getirdiğim için daha huzurlu olurum. Bir başka kardeşim mertebem yükselir dedi. Allah'ın indindeki mertebelerin yükselmesi zikre mi bağlıdır? Evet. Zikir cennetlerin ölçüsünü ifade eder. En üst cennetlere girecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikir dünya saadetinin de bütününü içerir. Öyleyse daha üst cennete girmek istiyorsak yapacağımız bir tek şey vardır. Zikrimizi artırabilmek. Yunus Emre açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi. 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün cennetlerin kapısı zikirle açılıyor. Birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle. Ama zikir olmasa o rahmet gelmez. İkinci kat cennet nefs tezkiyesiyle. Üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle. Dördüncü kat cennet Müslüman olan merhametiyle. Beşinci kat cennet daimi zikirle. Altıncı kat cennet ihlasla, yedinci kat cennet iradenin de Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Geçtiği ayetlere baktığımız zaman Cennetin Aliyetin Gâşiye 10, Cennetil Firdevs Kehf 107, Cennetil Hult Furkan 15, Cennetil Hurafa Ankebut 58, Cennetin Meva Secde 19, Cennetin Naim Yunus 9 ve Cennetin Hadd Rahat 23. Bütün bunlar hepsi 7 cennetin 7'sini de Allah Teala bizlere zikirle veriyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok severiz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Biliyoruz ki şeytan insanları sırat-ı müstakimden alıkoymak istiyor. Bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar ediyoruz. Biliyoruz ki şeytan insanları sırat-ı müstakimden alıkoymak istiyor. Bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Evet. Gerçekten İblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Kâle fe bimâ gâveyteni لَاَخُدَنَا لَكُمْ سِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. ثُمَّ لَا اَتِيَنَا مَنْ بَيْنِ يَد۪يهِ وَمَنْ خَلْف۪ي مَعَنَا اِمَانِ وَعَنْ شِمَالِ وَلَا تَجْوِدَ لَكُمْ زَرَا شَاكِرِينَ Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları sırat-ı müstakimden saptırıyor. İşte şeytan nasıl insanları sırat-ı müstakimden alıkoyuyorsa bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Evet. Nisa suresinin 167, 168, 169'da da şeytana hizmet edenlerden bahsediyor. İnnellezîne keferu ve saddu an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferu ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîkan ilâ tarîki cehennem hâlidîne fîhâ ebedâ. Öyleyse bu ayet-i kerime bize neyi söylüyor? Bu ayet-i kerime insanları sırat-ı müstakimden ayıran insan şeytanlardan bahsediyor. Sebe 20'de 73 fırka setefriku min ümmeti selase ve sebine fırkaten kullâ finnâri ilâ vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o 72 fırka şeytan ve insan şeytanlar tarafından sırat-ı müstakimden saptırılanları ifade ediyor. Resulullah'ın sırat-ı müstakim babında yere bir düz çizgi çizdiğini biliyoruz. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu birincisi Allah'a ulaştıran yol diyor. İkincisi de sırat-ı müstakimden sapan yoldur ve her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse şeytana hizmet edenler, insan şeytanlar, cin şeytanlar var. Ve Allah-u Teala onların sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yolların üzerinde insanları hep yanlışa davet ettiklerini biliyoruz. İnsanları Allah ile ilişkiler açısından ikiye ayırabiliriz. İki grup insanla karşılaşırız. Allah'a hizmet edenler, şeytana hizmet edenler. Allah'a hizmet edenler mutlak olarak bunun bilincinde olanlardır. Şeytana hizmet edenler de bilincinde olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. İnsanların çoğu şeytana hizmet ediyorlar ama şeytana hizmet ettiklerinin bilincinde değiller. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman olay zaten bitiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'ın yolundan men edenler, insanların sırat-ı müstakim ulaşmasına mani olmaya çalışanlar. Şeytana çağırmıyorlar ama bunun yaptıkları için şeytan ve tağuta hizmet ediyorlar. İşte İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadisi söyledim. Allah'a ulaştıran yol olduğu gibi bu yoldan sapanlar her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var ki Allah-u Teala Enam 153'te ve nahaza sırat-ı müstakim işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetebarakhu bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. O halde her devirde gerçekten şeytan insanları Allah'ın yolundan nasıl saptırıyorsa şeytan gibi ona hizmet edenler de insanları sırat-ı müstakimden sapan insanlar var ki İsa 167-168-169 ve Arap 146-147'de Allah-u Teala bu kişilerden bahsediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konferans konumuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetlerine uyan bir hadisi şerifi. Evet, Allah Resulü öyle buyuruyor. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediliyor. Evvela insanın yaratılışına bakalım beraberce. İnsan Hicr-i Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenden ibaret olarak yaratılmış. Lakat halaklan insan emin salsalin min hamain meslun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir yuvarçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ve Kur'an ayetlerine göre köle durumundadır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle malul mücehez olan bir de nefsimiz var. Nefsimiz Kur'an ayetlerine göre rehine. Ve de Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz da emanet. İşte en şerefli varlık olan insan, üç vücut, serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Bugünkü konferans konumuz emanete riayet etmeyen. Yani emanet eğer ruhsa ruhun talebine riayet etmenin imanı yoktur. Ruhun talebi nedir? Ruhun talebi Allah'tır. Ruhumuzun dünya hayatıyla ilgisi yok. Ruhumuzun cennet cehennemle alakası yok. Ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'ı dilemektedir. Üç vücut ve serbest irade sahibi insanın hedefi ne? Hem ahiret hayatında hem dünya hayatında hedefi kesinlikle Allah. Yani ruhun talebi hayatımızın da biz insanların da talebidir. İki etaplı bir olayla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesinde hedefimiz Allah'ın zatına ulaşmak. Nefs tasfiyesinde hedefimiz Allah'ın zatını görmek. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah-u Teala emanet olan ruhumuzdan misak almış. Allah'ın zatına ulaşmak üzere fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, muhsin kul olmak üzere ve nefsimizden yemin almış, yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak üzere. İşte emanete riayet etmek, hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve ermiş evliya olmak söz konusudur. Emanete riayet etmeyen kişi kimdir? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayandır. Ahde vefa etmeyen kimdir? Ahde vefa etmeyen de
Allah'ın ezelde fizik vücudumuzdan almış olduğu ahdi yerine getirmeyendir. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz 3 hücrede serbest iradeyle yarattığı insana hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Bu hitap tabii ki nefsleredir. Ve Allah Teala kalü bela diyen nefslere de ruh ve fizik vücutta şahit oluyor. Ve kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. İşte hepimiz kalü belada Allah'a teslim olmuşuz. Ama dünya hayatını yaşıyoruz. Dünya hayatı bizim için bir imtihan. Herkes nefsinin bekçisidir. Nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle vazifelidir. Nefsin tezkiye ve tasfiyesi nefsin rehinelikten kurtulmasıdır. Emanetin sahibine ulaşması, iman sahibi ermiş evliya olmaktır. Fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete riayet, hiyanet edenin de imanı yoktur. Evet, gerçekten emanet ruhumuzdur. İşte iki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a mülaki olana cehennem vacip olur. Ruh kim olursa olsun Allah'ın bizde bir emanetidir. Hayattayken Allah'a ulaşmadığı takdirde ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Her halükarda ruh mutlaka Allah'a ulaşacak. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ona cennet kesinlikle vacip oluyor. Şirkli olarak mülaki olana, yani ölümle ruhu Allah'a ulaşana da cehennem vacip oluyor. Hadis-i şerif böyle. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz bu hadis-i şerifi. İşte Allah Resulü abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanet ruhsa ve ruhun Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde belirtildiği gibi hayattayken Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize anlatmışsa, 73 ayet-i kerime 19 fiille anlatmışsa, 12 kere üzerimize farz kılmışsa, o zaman ahiret saadeti cennet, dünya saadeti mutluluğu yakalamak, mutlaka hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmekten geçer. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ يُزَلُومًا جَوْلًا. Emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan
zalim ve cahil. Yani fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyorlar. Allah-u Teala ayetlerde bunu söylüyor. Öyleyse yerin, dağların hiçbirisinin yüklenmediği bu emanet fizik vücut ve nefs birlikte yükleniyorlar ve Allah-u Teala bu konuyu Ahzab 72'de ifade ediyor. İşte fizik vücutla beraber ruha ev sahipliği yaptığını ifade ediyor. Nefsin, fizik vücudumuz bir mekandır. Ruh da nefs de bu mekanın içinde olan iki vücudumuzdur. Az evvel zaten ifade ettik yaratılışımıza baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik beden, şemsiyede bir nefs ve secde 9'u ise Allah'ın zatına üfürülen bir ruh. Üç vücut ve serbest irade ile en şerefli mahluk olan insan hayatı bu dünyada yaşamaya başlıyor. Başlangıç noktasında ruhumuzda 19 tane haslet söz konusu. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik vesaire. Ama bunun zıttı olan 19 tane afet de nefsimizde yer almaktadır. Nefsimiz var ve muhtevasında %100 afetler var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur vesaire. Allah'ın emir ve nehileri Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın emir ve nehileri var ve akıl bu emir ve nehilere göre Allah-u Teala kutsal kitapları indirmiş. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiriyor. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Aklımızı Kur'an'daki kanunlara göre kullanmamız halinde ruhun talebine uyuyoruz. Aklımızı Kur'an dışı zanlarla kullanırsak bu sefer nefsimize tabi oluyoruz. Ruh, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Nefs, Kur'an'da vaaz edilen bütün emirlere isyan, yasak olan fiilleri işleyendir. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ister Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim desin, bu ruhun talebine uymak Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere %100 itaat etmek yerine getirmektir. Ama nefs bunun tam karşısında. İşte nefsin de ikinci bir ruh olmasını Allah bizden istemektedir. İki cihan saadetine sahip olmak ancak buna bağlıdır. Evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, o bize 3 tane cennete götürür. Dünya saadetinin yarısına, nefsin tasfiyesi ise %100 dünya saadetine ve 5. kat cennete bizi ulaştırır. Daha sonrası da öyle. İşte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Ebu Hureyre'den rivayet eden başka bir hadiste emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Ve münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar, ahdine vefa etmez. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile geçerli değil.
Bakın oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile bunlar geçerli değil. Çünkü dilinin söylediği kalbinde yoktur, yalan söylüyor. Allah'a ezelde vermiş olduğu fizik vücudun ahdini yerine getirmiyor. Ve Allah Teala'nın zatından kendisine üfürülen ruha ihanet ediyor. Yani sahibine ulaştırmıyor. Ruhun sahibi kim? Elbette Allah. Öyleyse nefsle ruh açısından mutevaya baktığımız zaman iki zıt kardeş içimizde, iç dünyamızda devamlı bir savaş halinde. Ama Allah-u Teala açık bir şekilde emanetlerin hepsinin sahibine iadesini emrediyor. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler Allah'ın zatından bize üfürülen ruhlardır. Sahibi ise tekil Allah'tır. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Evet, bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık ve hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. O zaman iman varsa doğruluk vardır. İman varsa emanet vardır. Ama küfür varsa yalan vardır. Yalan varsa hiyanet vardır. İki durumdan bir tanesini mutlaka kişi içinde bulunuyor. Emanetleri sahibine teslim etmek Allah Teala'nın kesin bize bir farz emridir. Evvela ruhumuz emanettir. Bu Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefsimiz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve irade emanetinin teslimiyle de kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olur. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde sana emanet verenin emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. İşte emanet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur ve mutlaka hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, emanetin sahibine iadesi demektir. Bu da bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an. Ki dikkat ederseniz, bir anda imanla küfür, doğrulukla yalan ve emanetle ihanet bir anda olmaz. Küfür varsa yalan vardır. Yalan varsa ihanet vardır. İman varsa doğruluk vardır. Doğruluk varsa emanet vardır. İşte emanetin sahibine ulaşması hayattayken ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şerifinde ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Herkesin anlayabileceği tarzda ifade etmek gerekirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden ilk kaldırılacak şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler emanete riayet edenlerdir ve mürşitlerine tabi olanlar onlar huşu sahipleridir. Yani
İnsanla Allah arasında Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi ki 7 tane hedef emri Allah Teala bu şekilde. Bunlar bizim hedef vazifelerimizdir. Bir de 7 tane vasıta vazifelerimiz var. Bunlar da bizim vazifemiz. Muhterem Efendimizin sohbetinde hak ve vazife dendiği zaman biz vazifelerimizi yerine getirirsek ki 7 tane hedefi 7 vasıta ile yerine getirdiğimiz zaman o zaman 7 tane cennete 7 tane cenneti hak ediyoruz. Vazifemizi yerine getirdiğimiz zaman hakkımız olan Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman 1. cennet. Vazifemizi yerine getirip mürşidimize tabi olursak hakkımız olan 2. cennet. Vazifemizi yerine getirir ruhumuzu teslim edersek hakkımız olan 3. cennet. Vazifelerimizi yerine getirip ruh fizik gücü teslim yaptığım zaman hakkımız olan 4. cennet. Kısacası hangi seviyede vazifelerimizi yerine getiriyorsak o seviyenin hakkımız olan mutluluğu ahiret ve dünya saadetini Allah Teala mutlaka bize veriyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur derken ilk kaldırılacak şey emanetin talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek huşu da mürşide tabiyeti ifade ediyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman Allah kime mürşit gösterir? Huşu sahiplerine. Vestaînü bis sabri ves salâti. İnnehâ lekebîretin illâ alel hâşiîn. İstâneyi mürşidinizi sabır ve namazla Allah'tan isteyiniz. Bu hacet namazıdır. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Yani huşu sahiplerine Allah Teala göstereceğini beyan ediyor. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır ki Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması olan rüya kabus, nefsin hadisatı olan rüya dünya hayatı ve Allah'ın müjdesi olan rüya. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte hacet namazı ile mürşidin Allah'tan sorulması, Allah'ın huşu sahiplerine mürşid göstermesi salih rüyadır, mübeşşirattır. Nübüvvet yoktur, mübeşşirattır. Öyleyse her halükarda kişi evvela tabi olması gereken mürşidin hacet namazıyla soracak. Daha sonra da devrin imamını hacet namazıyla Allah'tan sorabilir. Nefsimizin kalbi %80'den fazla nurla dolduğu zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Muhala nefsimizde %19 karanlık vardır. 19 tane afet bir birimle temsil edersek 19 karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman onları dikkate almaz, kale almaz, umurunda bile olmaz. Allah neyi emretmişse yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. İşte burası fizik vücudun teslimidir. İkinci emanet de teslim oldu. Fizik vücudumuz Allah'a teslim edilince nefsimiz emanet hükmüne girer. Emanet hüviyetinde olur. 26. basamakta daimi zikre ulaştığımızda onu da Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra Ulul Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 5 mertebe olmak üzere 19 mertebede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, müzeyyen kıldığımız zaman irademizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edilir. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifinde şüphesiz ki emanet İnsanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede
İnsanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Evet, şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Beyazid-i Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mabulur sığınak olur. Öyleyse emanete riayet etmenin, yani emaneti Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminü kelimesi aynı kökten geliyor. Peki amin olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de aminü kelimesini inceliyoruz. İki ayrı anlamda kullanıyor bir. Birisi Allah'a inanmak, inanç itibariyle mümin olmak. İki, mümin ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin olmak demektir. Birisinde inanç şartları itibariyle mümin olmak, diğeri de kalp şartları itibariyle mümin olmak. Amenül kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Lugat manası iman etmiş olan demek ama iman etmiş olan kişi iki ayrı kademeyi de ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürlerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama inanmış ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiş ise o kişinin inancı onu kurtaramıyor. O kişi mümin ama hak mümin olamıyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. Hepimize diyor ki Allah Teala bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz takva sahibi değilsiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz şirktesiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz, delalettesiniz. Şeytanın kuru dostusunuz. Dilemezseniz kalbiniz kasıtiyet bağlar. Dilemezseniz dinde fırkalar ayrı, dilemezseniz birbirinize düşmansınız, dilemezseniz zalimsiniz, dilemezseniz isyandasınız. 19 tane negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, amin olmayanların takva sahibi olmadığını, şirkte olduğunu Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesi açıkça ifade ediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin açıklamalarından hareketle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğine hemen beraberce bakalım slaytımızda görüyoruz. Ama bu 19 negatif özelliği sadece bir dilek pozitife çevirebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gayrında onlar için bir mürşit yok, hidayetçi yok ama Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar da 19 tane pozitif özelliğin sahibidirler. Onlar ayetlere iman ediyorlar. Onlar ameli boşa gitmiyor. Cennete gidiyorlar. Onlar hilalekten kurtuluyorlar. Şirkten kurtuluyorlar. Küfürden kurtuluyorlar. Delaletten kurtuluyorlar. Şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyorlar. Allah'ın rahmetine ulaşıyorlar. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuluyorlar. Birbirine dost oluyorlar. Düşman olmaktan kurtuluyorlar, fısktan kurtuluyorlar, ilim sahibi oluyorlar ve adalet üzere oluyorlar, zulümden kurtuluyorlar. Şimdi bugünkü konferans konumuzla ilgili din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Allah'ın ahdi, Enam 152'deki Allah'ın ahdi nedir diye soruluyor. Allah'ın emirleri, neyleri ve sizin Allah'ın namına diğerlerine verdiğiniz ahitleri, adakları, yeminleri, taahhütleri yerine getiririz. İslam'da ahdi bozmak haramdır. Tabi buradaki 10 emirden bir tanesi de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin ifası evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi ve en son olarak iradenin teslimiyle noktalanıyor. Ahdin yerine getirilmesi irademizin misakinin eşdeğerdir.
İshak'ın yerine getirilmesine eşdeğer oluyor. Din adamlarına göre emanet, Ahzab 72'de insanın yüklendiği emanet nedir? Cevap veriliyor. Emanete akıl ve İslamiyet diyen alimler de oldu. Emanet için birçok mana vermiştir. Bunlar farz, İslam'ın emirleri insana ihsan edilen her nimettir. Kur'an'la hiç alakası olmayan bir zanlardan oluşan cevap söz konusu. Allah Teala Ra'd 21'de Allah'a ulaştırılacak emanetten bahsediyor. Din adamlarına göre Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetenlerden kasıt kökünden bir fiil, sıla kökünden bir fiilin kullanmış olmasından akrabalık bağlarına riayet edenler olduğu düşünülmüştür. Bu da yine asli manayı ihtiva etmiyor. Ra'd 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Evet, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Din adamlarına göre emanete hiyanet nedir? Bir din adamına soruyorlar. Dinimizde emanete hiyanet etmek ne anlama gelmektedir? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enfal 27'de. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Kim Allah'a ihanet ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim Resul'e ihanet ederse, mürşidine tabi olmazsa, o zaman o kişi kendi emanetlerine ihanet etmiş olur. Ruhun Allah'a ulaşması imkansızdır. Fizik vücudun Allah'a teslim imkansız. Nefsin Allah'a teslim imkansız. İraden Allah'a teslim imkansız. Evet, dinimizde emanete hiyanet etmek ne anlama gelmektedir diye soruyorlar. Cevap, emanet ve hiyanet malda olduğu gibi sözde de olur. Demek ki akıllı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur. Görüyorsunuz ki tamamen asılla bağdaşmayan zanda bulunuyorlar. Kimlerin imanı yoktur? Bir başka din adamına soruyorlar. Soru kimlerin imanı yoktur? Cevap, amelleri yerine getirmeyen veya günahlardan sakınmayan bir kimse imandan çıkar fakat küfre girmez. İmanla küfür arasında yer alan fısk mertebesindedir. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman hadisin ikinci tarafına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahde vefa etmeyenin dini yoktur diyor. Ahdimiz daha ezelde Allah-u Teala'ya ahd veriyoruz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Ve bu ahdin muhtevasında kesinlikle fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini görüyoruz. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alan ve irademizden misak alan Allah Teala evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve en son olarak iradeyi Allah Teala'ya teslim etmemizi Allah Teala buyuruyor. Evvela başlangıç noktasında yemin, misak ve ahdin hatırlatılmasına baktığımız zaman bunların kesinlikle misakın hatırlatılması Ra'd 20-21 fizik vücudumuzun ahdının hatırlatılması Yasin 60-61 yeminin hatırlatılması Müddessir 38-39-40 öyleyse din muhteva olarak bunların hepsini bir bütün olarak muhafaza ediyor. Kim ahde vefa etmezse onun da dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde ahdini yerine getiremez. Ahdi ruhu teslim etmesinin ötesinde fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu bize hatırlatıyor. Ey Ademoğulları şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadı mı? Bana kul olun bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır buyuruyor. Öyleyse her halükarda fizik vücudumuzla Allah'a teslimini Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzdan ezelde almış olduğu ahd gereğince farzdır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a kul olur. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمُ الْبُشْرَ فَبَشِرْ عِبَادِهِ. Onlar ki sahabeden bahsediyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diye buyuruyor. Sahabe şeytana kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kullarım ibadesi kullandığı cihetle şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir din sahibi değildir. Din adına hangi il bilginin sahibi olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu din sahibi olarak kabul etmiyor. O insan şeytanların ve insan şeytanların kuludur. İnsan şeytanların kuluysa mutlaka gerçek anlamda şeytanın kuludur. Şeytanın kulu Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'ın ahdi fizik vücudumuzun da Allah'a teslim etmektir. Allah'ın ahdi Allah'ın kulu olmamızdır. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse bir din sahibi olamaz. Din mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutevasında bulundurur. Bu dilek yoksa kişi tağutun yani şeytan kulu olarak kalmaya mahkumdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ahde vefa edip şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulu olabilenlerdir. Sadece onların dini vardır. Başka bir din hiç olmamıştır. Kainatın ikinci bir dini hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bir tek din mevcut olmuştur. O din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği anda da kişiyi tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın kulu haline getirir. Eğer kişi ahdine vefa etmiyorsa Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyince de Allah'a Teala'yı kul olmayacaktır. Böyle bir durumda o kişinin dininden bahsetmek söz konusu değildir. O kişi dinin dışındadır. Dinin sahibi olabilmek için asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadis dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in emanetini Allah'a doğru göndermek üzere harekete geçmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur diyor. Hem emanete riayet edenlersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hem de ahde vefa edenlersiniz, müştidine tabi olanlar. Her iki açıdan da sizler, sevgili kardeşlerim, din sahibisiniz, imanın sahibisiniz. İman sahibi olan insan dininden de sahibidir. İman deyince kuru kuruya imandan bahsetmek inanç itibariyle mümin olmak değildir. Hiç kimseye böyle bir şey inanç itibariyle iman sağlamaz. İman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mütevasında oluşur. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazılan kişi gerçek imanın sahibidir. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz'in nimetiyle dileyerek, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer söylediklerimden siz de emanete riayet eden, ahde vefa etmeyen din sahibi birisi olmak istiyorsanız, ben kalben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de emanetimi sahibi olan Allah'a göndermek istiyorum ve ahde vefa etmek, yani mürşidime de tabi olup ruhumu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, İrşada ulaşmak, irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, mürşid önünde tövbeye, mürşide tabi olmaya, ki mürşid alerde birisi değildir. Mürşid, ruhunu da, fizik ucunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Teslim yüküyle Allah'a teslim olan kişiye tabi olduğunuz zaman, siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz.
Evet. Siz dört teslimle Allah tarafından inşaada memur mezun kurulan iradesini Allah'a teslim eden birisine tabi olduğunuz an siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Dinin sahibi Allah'tır ve o zaman siz din üzere olursunuz. Emanete riayet etmeyen imanı yok ama siz emanete riayet eden Allah'a ulaşmayı dilediysiniz. Ahde vefa etmeyen din yok ama siz mürşidinize tabi olmak suretiyle ahdinize de vefa eden birisiyseniz, hazırsanız ben de Allah'ın ermiş evliyası olmak istiyorum ki zaman zaman birçok kişi ya kimin cenneti kimin cehennemlik olduğu belli değildir. Siz nereden çıkartıyorsunuz bunları diyenlere biz Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah Teala burada açıkça kimin cennetlik olduğu, kimin cehennemlik olduğunu net olarak bildiriyor. Evliya, evliya kimdir? Ermiş evliya, hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın

gönderdin, beni niye cennete göndermedin diye bir masumiyet de söz konusu değil. Mutlak surette Allah bir dilekle kalbin ulaşmayı dileyen kişiyi ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliyadan kılar ve ermiş evliyaya Allah Teala onu cennetle müjdeliyor. Hala zavallı insanlar kimin cennetin kimin cehennemin olduğu belli olmaz diyenlere biz bu ayetleri ispat vasıtası olarak onlara söylüyoruz. Kalben ulaşmayı dileyen 7-8 aylık sure içerisinde ruhu Allah'a ulaşan kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını müjdeliyor. Allah Teala onlar için bu 3 tane cennet dünya saadetin yarısını tapuluyor. Devam ederse ömür boyu bu mutluluğu dünya saadetin yarısını 3 tane cennetin hak sahibi olarak yaşar. Ama hedef daha üst seviyede nefsin tasfiyesiyle 7 cennetin sahibi olmak, salihlerden olmak. Eğer kişi yoluna devam ederse bunu da gerçekleştirir. Evet, tekrar ediyorum. Bu dünyada cenneti garanti elde etmek, bu dünya saadetin yarısının sahibi olmak istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sağlaması mürşide Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsun inşallah. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Okuduğun bir dini kitapta aklı olup da dinin emir ve yasaklarına riayet eden namaz kılan emanete riayet etmiş olur diye yazıyordu. Okuduğum bir dini kitapta aklı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden namaz kılan. Tamam, dinin emir ve yasaklarına riayet edin. Dinin emirlerinden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncısı irşat, ayıncısı iradenin teslimi. Şimdi bunlar emirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartmış. Mürşidine tabi olmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani emanete ihanet ediyor, ahde vefa etmiyor. İhanet ediyor. Öyle olunca o zaman emir ve yasaklarına uymuyor. Öylesi bir insan namaz kılsa emanete riayet etmiş olur. Hayır, o namazda huşu içinde bir namaz değil. Çünkü öyle namaz kılanlar var. Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde وَيْلَنِ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي سَلَاتِمْ سَاهُونَ Öyle o kimseler ki namazlarında sehv içindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan namaz kılsa o kişi namazında sehv içindedir ve o hiçbir zaman kurtuluşta değildir. Ankara'da bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimizin ahde vefa hadisiyle fizik vücudun teslimi olan ahde bir ilişkisi var mıdır? Açık emin. Evet. Fizik vücudun ahde ile ilişkisi vardır. Emanete riayet eden bir insan mutlak surette ahdine de vefa etmesi lazım. Fizik vücut nefse ruh için bir mekan. Allah Teala hedef olarak ruhun Allah'a teslimini istiyor. Ama
ruhun Allah'a

teslim olabilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin yedi kademede tezkiyesi fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan neyle kurtulacaktır? Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmekle, yasaklarına uymakla. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde nasıl tatbik edebiliriz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dileyip mürşide tabi olduktan sonra tıpkı sahabe gibi yedi sabah dört teslimi yaşayarak tatbik edebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır buyuruyor. Efendimizin bu sözleri izah eder misiniz? Evet, Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Yani idrak kalpte oluşan bir meyvedir. Devamlı olarak zikrini arttıracak ve sonuçta fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve irşatla iradenin teslimiyle yoluna devam edecek. Evvela ruhun Allah'a teslimi yükselmeyi, daha sonra yücelmeyi ifade ediyor. Yani Allah yolunda en yüksek seviyede hizmeti ifade ediyor. İkinci sura Efendimiz dinledikçe tüm sıkıntılar yok oluyor. Bazen nefsimize yenilip şarkılar dinliyorum, hayaller kuruyorum. Kötü huyumdan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşim, zikirle dinlerseniz tasavvuf müziğini, ilahileri, orada bir yasak söz konusu değil. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, kararsız olduğumuz durumlarda çoğunlukla ani kararlar vererek hata yapıyor ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hata işlememek, sahip olmamız gereken doğru davranış ve düşünce biçimi nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın belirlediği davranış biçimleri olması lazımdır. Daimi zikrin sahipleri devamlı mutludurlar. Ama henüz daimi zikre ulaşmayan bir insan devamlı mutluluğu yaşamak istiyorsa ne yapması lazım? Daimi zikrin sahip olduğu davranışları sergilemesi lazım. Daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O da derecat kazandırıcı davranışları tercih etmesi lazım. Daimi zikrin sahibi olan kişi kendisine kötülük yaptığı zaman affediyor. O da affetmesi lazım. Daimi zikrin sahibi peşinden herkese kötülük yapsa da, iyilik yapsa da o iyilik yapıyor. Onu da gerçekleştirmemiz lazım. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu öğrendik. Bu hazineyi en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz, açıklar mısınız? Zikir, çok zikir ve daimi zikirle inşallah. Sparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz Allah'ın nurları adlı sohbetinde insanlarla ilişkilerinde Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bu cümleyi nasıl idrak etmeliyiz? Nurlarıyla gözetir, nurlarını onlara göndermek suretiyle Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini onlara gerçekleştirir. Allah razı olsun. Efendimiz konuyla ilgili sohbetinde Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetiyor. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Sela nuru bir nurdur. Vesaire. Öyleyse bir kere daha ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Allah'la birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzat bir nurdur, bizzati bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir.
Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah Teala kendisi bir nurdur. Allah Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bahsettiğimiz 7 tane nuru ifade ediyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Evvela kesin bilerim ki Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz. Bu 7 safanın öğretildiği ve yaşandığı 28 basamak İslam merdiveni söz konusu. Daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin bütününü ifade ettiğini bilmeliyiz. En son olarak da Kur'an'ın bir lafzı manası ve 7 ruhu. İşte lafzı mana ilmel yakini ifade ediyor. Ruh hem aynel yakini hem de hakal yakini de içeriyor. Birinci sual, yakın kademelerinin Kur'an'daki karşılığı nedir? Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bu bütün 28 basamaktan oluşur ve 28 basamağın bütünü ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini ihtiva ediyor. Çok büyük bir kısmı da ilmel yakine aittir. Fizik standartlarda sahip olduğumuz ilmi vasıflar ilmel yakin kademesini ihata ediyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi aynel yakin ile ilmel yakin arasında bir köprüdür. 5 duyu organıyla duyuyla ulaşılamayacak şeylerin sahibi olma imkanının o kişiye verilmesi hali kişiyi aynel yakin sahibi kılar. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman kişi hakkul yakinin de sahibi olmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın bütününü ifade eden ve Hasr suresine baktığımız zaman vel asr asra yemin ederim innel insane lafi husr insanlar hüsrandadır illellezine aminu amilu salihati tevasav bil hakki ve tevasav bil sabır. Allah Teala birinci ayette yemin ediyor. Her söylenen sözün hak ve hakikat olduğunu, insanlar başlangıçta hüsrandadır ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler amin olanlardır. İlmel yakini ihtiva ediyor. Ve amilü salihat, ıslah edeceği amel işleyenler yine ilmel yakini ifade ediyor. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler yine ilmel yakini muhtevasını alıyor. Sabrı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler hem Kur'an'ın ruhunu aynel yakini ve devam edilirse hakkı yakini de muhtevasını alıyor. Özellikle tekasür sürüsünün 5, 6, 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala cehennem için diyor ki siz muhakkak ki cehennemi ilmel yakinle göreceksiniz. Kelle lev ta'lemune ilmel yakin. Kesin bilgiyle. Keşke siz ilmel yakinle kesin bilgiyle bilseydiniz. Mutlaka cehimi, alevli ateşi de göreceksiniz. Öyleyse başta ilmel yakinle olayın bilinmesi ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman da kesinlikle aynel yakin mertebesinde yerin melekütünü ki 7 tane cehennem ve zemin kattaki ana dergahate itibar ediyor. Aynel yakinle gözünüzle göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakin ile gözünüze göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلِنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Tekasür suresinin 8. ayet-i kerimesi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen her şey evvela ilme yakinle biliniyor. Ondan sonra aynel yakindeki yerin melekütü, 7 tane cehennem, zemin kattaki ana dergah, kalp gözüyle Allah-u Teala gösteriyor. Yani yerin melekütünü Allah-u Teala gösteriyor kime? Daimi zikrin sahiplerine, hikmetin sahiplerine. İhlas'ta da gökler gösteriliyor, 7 kat gökler. Ve böylece Allah-u Teala yerin ve göğün melekütünü o kişiye göstermekle üzerindeki, o kişinin üzerindeki zahiri ve batini nimetlerini tamamlıyor. Allah Teala Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Elem tere ennallaha sahara lekum ma fi semavati ma fil ard. Göklerde ve yerlerde her şeyi size emrinize müsahhar kıldığını görmedi mi? Ve asba aleykum ni'amehu zahireten ve batine. Ve üzerinizdeki zahiri ve batini nimetlerini tamamlamıştır. Öyleyse zahiri ve batini nimetlerinin tamamlandığı yer ilmel yakin ve aynel yakinin de bütününün hem bilindiği hem de yaşandığı yer. İkinci sual, ilmel yakinin sahipleri ile aynel yakinin sahipleri arasında ne fark var? İlmel yakinin sahiplerinin henüz kalp gözü, kalp kulağı açık değil, sadece beş duyu organı ile kişinin bu dünyaya ait olan hakikatleri öğrendiği muhteva ifade ediyor ilmel yakin. Kalbin fizik aleme dönük olan kesimine fıkıh deniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, fıkıh diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama kalbin fizik ötesi idrakine de fuat diyor. İşte fizik ötesini muhtevasına almıyor. Sadece kalbin bu dünyaya dönük olan idrakine fıkıh diyor. Fıkıh seviyesinde bir kişi ilmin sahibi oluyor. Şu fark var, aynel yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. İkinci özellikleri ise bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afetin kalmamasıdır. Aynel yakin sahipleri. Halbuki ilmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynel yakinde yok olur. İlmel yakin bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynel yakine gelemediği için kişi ilmel yakin huzurlarında kalmıştır. Kişinin geçen zaman parçasında bir taraftan zikri artarken giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi annel yakine eklenmiyor. İlmel yakin ilaveleriyle arasındadır. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynel yakinin sahibi olamaz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlim bir ruhun teslimiyle gerçekleşiyor. İrfan fizik vücut teslimiyle, hikmet nefsin teslimiyle, hikmetin ötesi iradenin teslimiyle kişi sahip oluyor. Öyleyse böyle bir sıralama söz konusu. Kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını açabilir Allah-u Teala ama henüz daimi zikrin sahibisi değilse, o zaman o kişinin kalbinin fizik ötesi kısmına Allah-u Teala irfan diyor. İrfan muhtevası içerisinde o bir şeylerin sahibidir. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse ne hikmetin sahibi olabilir ne aynel yakinin sahibi olabilir. Yetmez tövbe-i nasuhla tövbe edip Salah'a ulaşmadan da hiç kimse Hakkal Yakin'in sahibi olamaz. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanları neden Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemediniz diye uyarıyor. Allah-u Teala ayetlere yakin olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiştir. İlim açısından meseleye bakarsak, yakin hasıl edebilmek ilme sahip olmaktır. Allah-u Teala Nem 82'de kıyamete yakın bir zamanda yerde bir dabbe çıkartır. İnsanlara o mukaddes kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler, buyuruyor. Bu dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki, siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. Allah'ın ayetleri ne söylüyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir, delalettedir, gideceği yer cehennemdir, şirktedir, hüsrandadır, tağutun kulu ve dostudur. Bütün bunlar Allah'ın işaretleri ve bu söylenenlere insanlar yakin hasıl edemiyorlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için yakin hasıl edemiyorlar. Ama eğer kişi Secde Suresi 24. ayet-i kerimesinde bahsi geçen hidayete erdiren vekaleten devrin imamı ise o aynı zamanda hakkul yakin seviyesinde ayetlere sahiptir. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Başlangıçta herkes negatif koşulların içerisinde ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu negatif koşullardan kendilerini kurtaramayanlardır. Öyle olunca onlar dini hürafelerle yaşıyorlar. 19 tane dinimize Kur'an'da yer almayan ama geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların el yazması kitaplarla devreye aldığı 19 tane hürafeyi görüyoruz. Günümüz geleneksel din tatbikatı ne yazık ki 19 tane hürafeyle yaşanıyor. Ama insanlar farkında değiller. Bu hürafelerin nasıl devreye girdiğini Bakara 78-79 açıklıyor. وَمِنُمُ الْاُمُّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا مَعَنِ Onlar diyor kitabı bilmezler. Sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. 79'da ise وَيْلْ اُوَ اَلَّذِي ilk kitap yazanlara sonra derler ki bu Allah'ın katındandır. Sırf bir menfaat alabilmek için. وَيْلْ yazdıklara, وَيْلْ kazandıklarına. Ne diyor bu insanlar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını beyan etmesine rağmen insanlar değiştiriyorlar ve diyorlar ki bizim günahlarımız var, bizim sevaplarımız var. Günahlarımız karşısında biz biraz cehennemde hafif tertip devlevi gibi yanacağız ama daha sonra sevaplarımız karşısında mutlaka Allah bizi cennetine alacak. Halbuki cehennemlik olarak cehenneme giren kişi Kur'an-ı Kerim'de cehennemin ebedi olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde de cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Öyleyse cehennemlik olarak cehenneme giren kişiler kazandıkları negatif dereceler pozitif derecelerden fazladır. Onlar cehenneme giriyor ve ebedi olarak orada kalıyorlar. Cennetlikler de kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazladır. Onlar da cennete giriyorlar ve orada ebedi kalıyorlar. İşte neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddeti azamını görecek mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Hem hadislerde hem ayetlerde böyle bir bulunmasına rağmen İnsanlar sanki bunlar yokmuş gibi tamamen kendi zanlarına tabi olmuş oluyorlar. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman zaten konu onlar üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz okulunca onlardan arzdan dabbe çıkardık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl edemediklerini. Kitaptaki ayetler yakin hasıl edemiyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği buyuruluyor. Evet. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablere mülaki olmayı inkar edenler. İnkar edenler. Bunlar cehenneme gidiyor. Ama 7 ayet-i kerimede de Allah Teala şöyle buyuruyor 7 ayet-i kerimede. Mülaki olacaklarına yakin hasil edenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi ayetleri yakin hasil etmeye başlıyor. Allah'a mülaki olacaklarını kesin bilirler yakin derecesinde. Rablerine mülaki olacaklarına iman ederler. Rablerine mülaki olmaya yakin hasil ederler. Rablerine mülaki olmayı dilerler. Mülaki olmayı dilerler. Ve mülaki olanlar var. Allah razı olsun. Konumuz ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse faydasız ilimden kurtulup ilim sahibi olmaya ilk adımını atmıştır. İlmel yakin içindedir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok imanın güçlü olacak. Kalpten de istediğin zaman her şeye ulaşırsın zaten. Allah'ı da bulursun. Her şeyi bulursun. Aşkı bulursun.
3: İmanımızı kuvvetlendirmek, aslımıza dönmek, Rabbimize dönmek.
4: Allah'a ulaşmak deyince dürüstlük, inançlı olmak.
5: Kur'an'ı okumak, namazını kılmak, ibadet etmek, şükretmek Rabbime.
1: Peki Allah-u Teala'ya ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Valla 5 vakit namazımı kılıyorum. Yani elimden geldiğince ibadetimi yapıyorum. Zikirlere de katılıyorum.
5: Rabbime hamdolsun. Cenab-ı Allah'a tevekkül ediyoruz. Rabbime şükrediyoruz. İnşallah ulaşırız yavrum.
3: Rabbimi istersek... Yani ilim olarak hani biliyorum ben de. İlmini istersek Rabbim onu da nasip eder inşallah. İlmini isteyene veririm. Malımı da istediğime miydi? Öyle bir şey vardı.
1: İsterdiniz değil mi Allah'a ulaşmak?
5: Ne demek? Ne demek? Ondan başka kimse yoktur.
1: Allah'a ulaşmayı dileme duasını daha önce duymuş muydunuz?
3: Nasıl tövbesi olarak mı?
1: Birlikte dileyelim mi? O güzel duayı birlikte yapalım. İster misiniz?
4: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu sana yaşarken ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına kat.
0: Film misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a tevekkül ediyoruz, şükrediyoruz. İnşallah ulaşırız dedi. Allah'a ulaşmakta tevekkülün ve şükrün önemi nedir? Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, yani uslata nail olmak Allah'a tevekkülle mümkündür. Tevekkülü sağlayan şey imandır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Şükür üzere olanlar mümin olanlardır. İnsanlar Allah'ın yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. اِنَّا اَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ مَيْمَّا كَفُورَ Biz onlara iki yolu gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. İşte Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesi bu. Ama Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse şükürle çıktığına göre biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsak şükredenlerden olmamız lazım. Tabi iblis de bunun tam tersi. Nasıl Allah bizim şükredenlerden olmamızı istiyorsa iblis de küfredenlerden olmamızı istiyor. Nereden belirtiyor Allah Teala? Araf 16-17'de beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol aynı zamanda şükür yolu. Aynı zamanda irşat yolu. Sırat-ı cehim cehenneme götüren yol, şeytana götüren yol. ve küfür yolu. Eğer sırat-ı müstakim şükür yoluysa, o zaman gün be gün şükrümüzü arttırmak suretiyle Allah'a yaklaşacağız. Ama Araf 17'de İblis diyor ki sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben onları küfür yolunda sürükleyeceğim. Bakara 46'da da şükür yolunu kesin yakın hasil edenler ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, kim olursak olalım, ruhu ölümle herkesin Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah-u Teala'nın 12 defa üzerimize farz kılır ruhumuzu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Bu da ancak tevekkülle mümkündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zikir yapan ilm-i yakin sahibi bir insanın nefsinin kalbindeki fazıllar arttıkça ilmi algılama kapasitesinin de artacağını, aynel yakine doğru ilerleyeceğini söylüyor. Sizce zikrin faydası nedir?
5: Zikir vurmak Allah'ıma, hamdolsun demek. Hamdolsun zikrediyoruz, şükre gidiyor, elen rahşeke okuyoruz, Yasin okuyoruz.
2: Zikir hafiflemek, yükselmek, kendini yüce hissediyorsun, çok hafifliyorsun, çok güzel. Aşkla, yine kalple, kalple yapacaksın, çok hafif hissedersin kendini.
3: Zikir imanımızı kuvvetlendirecek, kalbimizi temizleyecek. Zikirsiz olmaz tabii ki, Rabbimi zikredeceğiz ki Rabbime yakınlaşalım.
4: Kalbimizin, ruhumuzun yenilenmesidir.
1: Peki zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
5: Valla kalp daha yakın tabii ki, o başka.
4: O dilinle zikrederiz, o bir de gönlünle ibadetimizi Allah'a secdederek. Fark odur.
3: Kalp zikirle temizlenir, iman onunla güçlenir. Zikir olmasa, Rabbimi anmasak gerisi biraz daha zor gelir yani. Öncelikle zikir.
1: Ki siz Allah'ın ismini zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok, çok, çok güzel duygularla, çok güzel. Ulaşmak, ona ulaşmak.
5: Çok mutlu, çok sakin, Allah'ımıza daha yakın, daha güzel buluyoruz kendimizi.
3: Daha huzurlu, Rabbime daha yaklaşmış olarak tabii ki.
4: Güzel, arınmış ve çok güzel hissediyorum, kuş gibi hissediyorum kendimi.
0: Misafirimiz kalp zikirle temizlenir, iman onunla güçlenir. Zikir olmazsa, Rabbimi anmasak gerisini biraz daha zor gelir. Öncelikle zikir dedi. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın, Allah'ın diğer emirlerine itaatimizi de artırır mı? Evet. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَّتْبَعِينُ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْبَعِينَ الْقُلُوبُ. Onlar amen ediyorlar ve kalpleri Allah'ın zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Hazreti 16'da ise alem yani lezine amenu en takşa kulubum li zikrillahi ve ma nazeh minel hak. O amen olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Kalbinin ulaşmayı dileyen kişi dört kalp şartının sahibi olduğu an Allah ismini tekrar ederse, zikrederse yani Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl mutlaka gelir göğsüne. Ama kalbe iman yazılmadığı için fazıllar içeri giremez, rahmet içeriye sızar ve o kişiyi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet, çünkü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'tan mürşidini isteyenlere ancak huşu sahiplerine Allah'a göstereceğini buyuruyor. Huşu sahipler için zor değil, diğerleri için zor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ayetlerin tilaveti var, bir zikirdir. Hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormak var, bir zikirdir. Ve arkasından tabi olduğumuz mürşitten ders alıp Allah'ın ismini tekrar etmek bir zikirdir. Bu üç zikrin içerisinde en büyük olan sonuncusu yani Allah isminin tekrarıdır. Bu Allah isminin tekrarı yedi kalp şartı yedi nimette yapılması halinde kişi mutlaka yavaş yavaş Allah'a yaklaşacaktır. Allah'a, Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, en son Allah'a hayran olmak dizaynı içerisinde kişi Allah'a yakın olur. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlere şeytan tesir etme imkanı sahibidir. Ama nefsimizin kalbini Allah'ın nurlarına davet edip de Allah'ın zikriyle iman kelimesinin etrafında o nurları yerleştirdikçe karanlıklar azalır. Karanlıklar azaldıkça buna paralel olarak şeytanın hakimiyet alanı da azalır. Onun için Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz veya şeytanın vücuda giriş yolunu daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunu daraltmak tezkiyeyle, şeytanın kapısını zikirle kapatmak tasfiyeyle mümkündür. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin Allah'ın emirlerine itaati artar. Yasak ettiği fiilleri işlemesi aynı oranda azalır. Hadis-i şerifte Kur'an okumak ve zikir yapmak imanı kuvvetlendirir. Evet, Kur'an okumak ve zikir yapmak imanı kuvvetlendirir. Yine bir başka hadiste zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. İster bu hadiste zikredildiği gibi Kur'an okumak ve zikir imanı kuvvetlendirir diyorsa, öbür tarafta da yine namaz ve zikirden gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Yani her halükarda Allah-u Teala'nın emri bu istikamette. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü Cabber Hocam. Sizi çok seviyorum hem de kalpten. İzniniz olursa bir sorum olacaktı. Allah yolunda olmayan bir insanın kitaplar okuyarak ulaştığı ilmel yakin kademesinde Allah'ın yoluna girmiş birisinin ilmel yakin arasında fark var mıdır? Allah razı olsun sizden. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Allah'ın yolunda olmayan bir insanın kitaplar okuyarak ulaştığı ilmel yakin kademesiyle Allah'ın yoluna girmiş birinin ilmel yakin arasında fark var mıdır? Vardır. Birisi faydasız ilmin sahibidir. Diğeri ise Allah'ın emrettiği ilim verilenlerden ilmin sahibidir. Câsiye 23'te Eferayte men ettekaze ilâhehu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Ve'adallâhu ilmin, bir ilim üzere Allah onu delalete bırakmıştır. Ve khatama alâ semî ve kalbihi, ve kalbini ve kulaklarını mühürlemiş. Ve ceale alâ basarı gışâve, ve basar asadı üzerinde gışâvet adlı perde yerleştirmiş. Öyleyse bu kişinin kitaplardan elde ettiği ilim, faydasız ilim, Câsiye 23'te belirtiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah yolunda olan kişinin ilmi, cehaletten kurtulmuştur, ilim verilenlerdendir. Hatta mürşidine tabi olup da ilmin sahibi olmuştur. Ama ilim sahipleri de iki gruba ayrılıyor. Bir, Allah'ın zatını gören ilim sahipleri, diğeri de ilmel yakın veya aynı yakın seviyesinde bir ilmin sahibi olması. İki ilmel yakın kademesi arasında çok farklılık vardır. Sadece dünya işlerini kendilerine ilim edinenler hiçbir zaman Allah'a ile ünsiyet peyda edemez. Gidecekleri yer cehennemdir. Bunlar Allah'ın yolunda olmayan ilim sahipleri. İlmel yakındadırlar. Allah yolunda olan ilmel yakin sahipleri ise 25. basamağa kadar ilmel yakindedirler. Velayetin 4. mertebesine kadar ulaşırlar ve çok büyük bir kısmının kalp gözü, kalp kulağı mutlaka açılır. İlim sahibi olmanın mutlaka ötesine geçerler. İrfan sahibi de olurlar. Evet, ilim, irfan ve hikmet. Hadis-i şerifte faydası ilimden Allah'a sığınırım buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde hakkul yakin seviyesinde, yani en üst seviyede ilim sahibi olan ve insanlara öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah dostu, Hacı Bayram dostu, mürşitler deyince Kabe geldi aklıma.
4: Mürşit bizim için bir önder.
2: Ve çok yüce, gerçekten yol gösterici.
3: Rabbime gitmeyi yol göstericiler. Peygamber Efendimiz'den sonra onlar yol gösterici. Onlardan tutmamız lazım ki bize daha yakın. Önce Peygamber Efendimiz'e, sonra Allah'ımıza yani göndermek.
1: Peki günümüzde de var mıdır?
2: Var. Tabii ki var. Tabii ki bulmak isteyen, ulaşmak isteyen bulur.
5: Onların yüzü gözü hürmetine. Allah dostların yüzü gözü hürmetine yaşıyor. Şuna yoksa nerede yaşayacak?
3: Doğru olanı bulmamız lazım. Yani doğrusunu bulmamız lazım. Onu da kalbimiz ona bizi söyler inşallah, gösterir yani.
4: İstersek buluyoruz.
5: Ya Allah'tan istersen her şeyi kazandır Rabbim. Şükürler olsun, ne vermez ki Allah sana. Yeter ki kalpten iste güzel yavrum. Yeter ki kalbinden iste.
1: Sizce bir insanın ilim öğrenmesinde mürşidin etkisi nedir?
3: Dünyalığı biraz daha geride bırakırız. Ahiretliğe daha çok önem veririz. Ahiretliğe önem verir. Dünya hayatta zaten daha kolay gider. Her şey dünyalık olarak bakmayız. Önce Allah için baktığımız için her şey daha bir kolay olur. Sabır olsun, iman olsun. Daha kolaylaşır yani hayatımız.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda, onu bulmak isteyen, ulaşmak isteyen bulur. Mürşidine ulaşmak isteyen kişi nasıl bir yol izlemelidir? Hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an'da olmasın. Baktığımız zaman Allah Teala Bakara 45-46'da وَاسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّا عَلَى كَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشَيْنِ Kur'an-ı Kerim'de istihane ile tarif edilen Allah'ın özel bir yardımı, namazlarda günde 45 kere Fatiha okuyoruz ve özellikle اِيَّاكَ نَعْبُدُ sadece sana kul oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِلَّا لِيَعْبِدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktasında herkes tağutun kulu ve dostu iken, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu ve dostu olur. İşte yaratılış gayemiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'ın kulu ve dostu oluruz. Ve diyoruz ki sana kul olduk. Şimdi İyyâke nestaîn istihaneyi de senden isteriz. Günde namazlarda 45 kere okuduğumuz Fatiha'da Rabbimizden istihane talep ediyoruz. 7 ayet-i kerimede geçen bu istihane neyi ifade ediyor? Mürşidi ifade ediyor. İşte yalnız senden istihane mürşidimizi isteriz. Bakara 45'te sabır ve namazla istihane isteyin. Bu namaz haccet namazıdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Boy abdestiyle bu namazın kılınması lazım. 4 rekattır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsi, zam-ı sure olarak okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra zam-ı sure olarak İhlas ve Laknas okunur. 3. rekatta yine aynı. 4. rekat yine aynı. Ve görüyoruz ki 4 rekatlık bir namazla kişi mürşidini Allah'tan talep ediyor. Eğer huşu sahibi ise, yani kalben ulaşmayı dileyen birisi ise, Allah Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 tane farzdan, 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'ın gösterdiği mürşide, tayin ettiği mürşide tabi olmak. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, kim boy abdestini alıp haccet namazını kılar, Allah'tan ya Rabbi ben de mürşidimi bulmak istiyorum, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur bana mürşidimi göster tarzında bir talepte bulunursa Allah Teala mutlaka kişiye mürşidini haber verir. Bütün insanlar için mürşide ulaşmak bu standartlarda gerçekleşir. Kişinin yapması lazım gelen şey mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmak ve böylece Allah'ın emrettiği kişiden cereyanı almaktır. Aynı şehirde 7-8 tane mürşid olsa bile Allah'ın o kişiye gösterdiği mürşid ona en uygun olanıdır. Allah razı olsun. İkinci görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem Cabar hocamız, sizi çok ama çok seviyor. Mübarek ellerinizden öpüyor. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, niçin ümmetim için en çok korktuğum şey yakın derecesinin zayıflamasıdır diye buyurmuşlardır. Kalpten sevgi ve saygılarımı sunuyorum muhterem hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin ümmetim için en çok korktuğum şey yakin derecesinin zayıflamasıdır buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara tebligat yapılır. Bu tebligat konunun başlangıcıdır. Kalbine ihbat konulmak suretiyle kişi kendisine ilim verilen standardına gelmiştir. Ne zaman ki bu kişi irşat makamına ulaşır da nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlarsa ilme yakinin sahibidir. 14 asır evvel, 14 asır sonra bugün Allah'a ulaşma dileğini ve mürşidi devreden çıkarmışlardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileyemeyenlerin iktisap ettikleri derece itibariyle gidecekleri yer cehennem olduğunu söylüyor. 10 ayet-i kerimede mürşidine ulaşmayanın da deralette olduğu söylüyor. O zaman hadis-i şerif gayet açık. Ümmetim için en çok korktuğum şey nefslerin hevasına tabi olmaları ve tuğlu emel peşine düşmeleri. Evet, ümmetim için en çok korktuğum şey hevaya tabi olmak ve tuğlu emel. Tuğlu emel ahireti unutturuyor. Hevaya tabi olmak ise haktan ayırıyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani dünyanın evladından olmamaya gücü yetenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ahiret talipleri de mürşitlerine tabi olanlardır. O zaman ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bolca amel-i salih işleyin, zikir yapın. Zira siz amel diyarındasınız, burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı olmayan bir diyara göçeceksiniz. Evet, demek ki bu ümmet için en çok korkulan şey hevaya tabi olmak ve tuğlu emel. Hevaya tabi olmak şirkte bırakır insanı. Tuğlu emel de ahireti unutturur. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, dünyanın evlatlarından olmak istemezse ve ahiretin taliplerinden olmak isterse, mürşidine tabi olursa, o zaman bolca zikir yapsın diyor Allah Teala, Allah'ın Resulü. Programı sizden gelen suallerle devam, İstanbul'dan bir kardeşim. Salih amel nedir, açıklayabilir misiniz? Salih amel nefsi ıslah eden ameldir. 7 kalp şartıyla ıslah edici amellere başlayabiliriz. 7 kalp şartı, kalbe Allah-u Teala ikineti almıştır. İhbat koymuştur 2. Kalp Allah'a dönmüştür 3. Kalbe giden nur açılmıştır diyor. Kalbe mührü açılmış 5. Küfür kelimesi dışarı almış 6. Yani iman yazılmış 7. 7 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse gün be gün nefsindeki karanlıklar azalır. Fazıllar kalbe iman kelimeleri safında birikmeye başlar, yaraşır. Ve böylece nefs ıslah olmaya başlar. Almanya'da bir kardeşim, muhterem hocam, ben de tövbe almak istiyorum ama yapamazsam diye korkuyorum. Bana bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, bir kere sana düşen sadece bir dilek. Sen sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalan o yapamayacağım diyen şeyleri Allah sana garanti ediyor. Allah da bir söz verdi miydi o sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Mesela nedir? Ben namaz kılamam diye korkuyorsun. Allah sana namazı sevdirir. Sen öyle bir namaza başlarsın ki sen bile kendini hayret edersin. Mesela ne? Canın zikir yapmak istemez. Allah sana zikri sevdirir. Sen o kadar öyle bir zikirden mutluluk duyarsın ki bırakmak istemezsin. Zekat, hiç cimrilik en üst safhadayken senin için Allah sana zekat vermeyi sevdirir ki sen mutlaka Allah için en güzelini yaparsın. Çünkü Allah söz vermiş. Bana ulaşmayı dileyeni ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. Zikirsiz, namazsız, zekatsız, oruçsuz bunlar olmadığına göre bunlar gerekliyse ve sen de sevmiyorsan Allah Teala sana sevdiriyor ve sen hayretler içerisinde en güzelini yapıyorsun. Öyleyse seni korkutan, yani ben yola gireceğim ama korkuyorum. Seni korkutan aslında iblistir. İblis insanları cimrilikle korkutuyor. Hangi ayet-i kerimede? Âl-i İmrân 175'te. اَنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَفَ عَوْلِيَاهُ فَلَا تَخَافُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dostlarını korkutur. Artık onlardan korkmayın. Eğer siz müminlerseniz benden korkun. Ne yapıyor iblis? Diyelim ki zekatı vermek istiyorsun. Geliyor sana, tesir ediyor ve senin zekat vermene mani oluyor. Hangi ayet-i kerime gereğince? Bakara 268'de İblis fakirlikle korkuyor. Şeytan yu'adukum el-fakra ve ya'murukum bil-fahşa. Vallahu ya'udukum mağfiretin minhu ve fadl. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size fuhşiyatı emreder. Vermediğiniz zaman fakirleşiyorsunuz. Ama verirseniz Allah Teala artırıyor. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazıl vaat ediyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. 5 vakit namazımı kılıyorum. Bazı kötü alışkanlıklarım var. Bunları bir türlü bırakamıyorum. Kurtulmak için ne yapmalıyım? Kurtulmak için kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisin. Ve Allah'ın hacet namazıyla sana gösterdiği mürşide tabi olmalısın. Çünkü Allah Teala Maide suresinin 90-91. Ayet-i kerimesinde şeytanın bize empoze ettiği kötü alışkanlıklardan kurtulmanın reçetesi veriliyor. Ya eyyühellezine amenu ennemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rüşün muhammeni şeytan feştenibu leallekum tüflühün. Ey amin olanlar, şarap, kumar, puta tapmak, dikili taşlar, falokları şeytanın pis amelidir. Yani bunlar kötü alışkanlıklardır. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki felaha erersiniz, kurtulursunuz diyor. Kaçınmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hangi ayet-i kerimede? Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ. Tağut insan ve cin şeytanlar. Tağuta kulunmaktan içtinab edenler. Neyle? Allah'a ulaşma dileğiyle. وَعَنَابُ اللّٰهِ. Onlar için müjdeler vardır. Sonra Maide 91'de enneme yürüdü şeytanu en yuka'an beynikum el-adavete vel-bagda fil-hamri vel-meysiri ve yusaddikum an zikrillahi ve an-salat. Ne demişti Allah Resulü? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Sizi Allah'a zikretmekte ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir ve namazdan gafil olmak ki kalpleriniz katılaşmasın. Yine Kur'an okumak ve zikretmek imanı arttırıyor. Çünkü ikisi de zikirdir. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim insanların mutluluğu için gönderildiğine göre Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı doğru anlayabilmek için ne yapmamız gerekir? Her devirde Allah-u Teala'nın Kur'an öğretmekle vazifeli kıldığı Allah'ın mürşitleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler Allah'ın mürşitleridir. Onların mürşitlerinden öğrenmişlerdir ve Allah'ın tayin ettiği şekilde de öğretmektedirler. O zaman kalben ulaşmayı diledikten sonra bize ait olan mürşidi Allah'tan talep etmemiz lazım. Hacet namazıyla. Bir izleyici muhterem hocam, çocuklarımızın huylarını güzelleşmesi için anne babaya itaat eden evlatlar olması için ne yapmalıyız? Mutlaka Allah sevgisi, Resul sevgisi. Hazreti Ebubekir malını Allah yolunda bütüne harcadığı zaman sahabe diyor ki, ya Ebubekir, çocuklarına miras olarak ne bıraktın? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras Allah ve Resul sevgisidir. Çocuklarımıza iyi huyların sahibi, güzel şeylerin sahibi olması için ne lazım? Mutlaka Allah ve Resul sevgisine sahip olmaları lazım. Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiyet. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için ne yapmamız gerekir? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra zikir, çok zikir ve daimi zikir. Zikirle afetler kontrol altına alınıyor. Çok zikir ve daimi zikirle afetler kalpten tamamen temizleniyor. Ağrıdan bir karışım muhterem hocam. Zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak bir yöntem var mıdır? Evet, Efendimiz saat yöntemini buyuruyor. Size işaret verecek olan bir saat alırsanız, 52 dakikayı ayırlarsanız ve her işarette zikre başlarsanız, birinci hafta 52 dakikayı ayarlayın, ikinci hafta 51 dakikaya, üçüncü hafta 50 dakikaya, dördüncü hafta 49'a, beşinci hafta 48'e ve böylece her hafta bir dakika geriye almak suretiyle 1'e 0'a geldiğiniz an o zaman zikir aralarını birleştirmiş ve böylece daimi zikrin sahibi olursunuz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için

ederiz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı Muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha sorular ve cevaplar programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir insanın kendisinden yana olmayıp da üzülmesi mümkün müdür? Elbette. Peygamberlerin hayatına baktığımız zaman özellikle Yakup Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. Yakup Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda. Ama Allah-u Teala'nın ilmiyle evlatlarının kardeşlerine yapmış olduğu hatayı Allah'ın kendisine verdiğini biliyor ama Allah'ın dizaynı içerisinde sadece sabırla olgunlaşmalarını, neticesini bekliyor ki başlangıç noktasında Hazreti Yusuf'un kaybından dolayı üzülüyor. Bu üzüntüsü kendisinden yana bir üzüntü değil, zaten tasarrufta. Bu kardeşlerin, daha doğrusu evlatlarının nefslerine uyarak şeytanın tesiri altında yaptığı hatalardan dolayı bir üzüntü. Öyleyse bir insanın kendisinden yana olmayıp da üzülmesi mümkün müdür? Evet. Ama birçok örnekler gösterilebilir. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali gördüğümüz rüyalar hadis filmimizde gösterilir mi? Normal standartlarda rüyadaki hal ve hareketlerimizden sorumlu değiliz. Yani rüyada yapmış olduğunuz bir günah sizin amel defterinize yazılmaz. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde ulaşan bir olayda birisi bir hanım hakkında farklı düşüncenin içerisine giriyor. Ve Resulullah'a konu aktarılınca ancak ihlastaki olan insanların düşüncelerinden sorumlu olacağı belirtiliyor. Nitekim ihlasın da 7 şartından bir tanesi düşüncelerinden hesaba çekilmek. O noktada olmayan kişi için böyle bir sorumluluk söz konusu değil. Normal akil ve bali olan bir durumla kişi talep sahibi olup iradesiyle yanlış bir fiili işlerse veya pozitif bir şey gerçekleştirirse amel defterine o şekilde yazılır inşallah. Amel defterine bizim kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler yazılıyor ki bu kaybettiğimiz dereceler orada rüyada işlendiği için biz onlardan sorumlu olmuyoruz.

0: düşünürüz ta ihlasa ulaşana kadar. İkinci suali, rüyalarımıza yaptığımız yanlışlardan da derece kaybımız oluyor mu? Hayır, işte onu ifade ediyorum. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Ağrı'dan bir izleyici muhterem hocam. Tabiyet sırasında mürşidin eli neden öpülüyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin Peygamber Efendimiz'e biat ettiğini görüyoruz. Buyuruyor ki Rabbimiz, muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Resulullah daimi tecellide ve Allah Resulullah'ın eline de tecelli ediyor. O el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, işte bu ayette belirtildiği gibi biat edilen kişinin eli altta, diğerinin eli üstte ve el ele biat gerçekleşiyor. Öte yandan Mekke fethinden önce Akabe'de Resulullah'a biat edenler, sahabenin hepsi biat ediyor. Orada olmayan Hazreti Ömer elçi olarak karşı tarafa gönderilmiş. Olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ elini sol elini üzerine koyarak, bu da Hazreti Osman'ın biatı diyerek biatı gerçekleştiriyor. Biatta veya bu şekildeki tövbede Allah'ın ceryanı biat edenin elinden biat edene geçiyor. Ceryanın geçmesi önemli mi? Evet. Onunla ancak ruhu vücuttan ayrılıyor. Onunla devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu sebeple tabiat, biat olayı kesin gerekli inşallah. Allah razı olsun. Dördüncü sual, Karaman'dan bir izleyici muhterem hocam. Allah-u Teala selah makamına ulaşan her kişiye irşat vazifesi veriyor mu? Yoksa Allah dilediği kişilere mi veriyor? Sevgili kardeşlerim, el-ulema verasetü'l-enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Öyle olunca en üst seviyedeki hidayete erdiren devrin imamı 1, kavim resulleri 2, veli mürşitler 3, daha sonra maruf nehyden münkerden nehyeden 4, ersalilerden 4, muhlisler 5 ve ulul elbab 6. 6 grup Resulullah'ın varisi var. Buna da muhsinleri de ilave edecek olursak 7 grup insan çıkıyor karşımıza. Devrin imamını temsil eden, hidayete vesile olanlar, onlar da 7 gruptur. Yani kavim resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 grup insan. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşid Allah'ın tasarrufunda, ama o tek kişi, bütün insanların ona ulaşması imkanı yok. Allah'ın kanunu, ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen herkesin yanı başında, ona yakın bir yerde hemen devrin imamına onu ulaştıracak olan bir vesileyi ona göstermek. Çünkü Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminu takullaha vebtagu ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibini ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Şimdi tekrar devrin imamı temsil eden 7 grup insana baktığımız zaman bunların hepsi vesiledir. ister kavmi resul olsun vesiledir, veli mürşitler vesiledir, salihler vesiledir, muhlisler vesile, ulelbab vesile, muhsinler vesile, zahitler vesile. Bunlar her birisi birer vesiledir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, ameller niyetlere göredir hadisinin Kur'an-ı Kerim'deki dayanakları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ondan sonra onun bu niyetine, o niyetini kalbinde gören Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe onlara ihsanda bulunuyor. Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü'nün için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulü'nedir. Hicret olayı da ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Evet, hicret dediğimiz olay ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu iki hadisi desteklersek sonuç bizi oraya götürüyor. فَاَمَنَا لَهُ لُوتْ قَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي. Ben Rabbime hicret edeceğim. Rabbe hicret eden Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ve bu tövbeyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimden seyri sülüke, yani hicrete başlıyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar devam ediyor. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Can boğaza gelince o zaman da tövbe sona eriyor. Ve kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun da hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada öncelikle niyet söz konusu. Ameller niyete tabidir. İslam'da niyet amelden üstündür. Bu sebeple niyetle kurtuluş olabilir. Ama sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyle olunca asıl olan niyettir. Mesela İslam'ın 5 şartını 80 yıl yerine getiren bir insan, 65 yıl yerine getiren bir insan ameli boşa gittiği için kurtuluşa ulaşmayabiliyor, ama hiçbir ameli olmayan, davet kendisine ulaştığı zaman kalpten ulaşmayı dileyen kişinin kurtuluşu söz konusudur. Bu da İslam'da niyet amelden üstün olduğunu bize ispat ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle ilk okan ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyrulan Amenü olmak ve Allah'a sarılmayı dilemek arasındaki ilişkiyi anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyrulan amen olmak ve Allah'a sarılmayı dilemek arasında ilişkiyi açıklar mısınız? فَمَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ. Burada da ayette zikredildiği gibi Allah'a amen olanları, yani ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona Allah'a sarılanları, yani ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, ifna olan kişileri, Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İlişki gayet açık. Evvela فَمَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ. Bu Allah'a inancı ifade ediyor. اَمَنْ وَعْتَسَمُوا بِهِ. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyi ifade ediyor. Tıpkı يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Kişi Allah'a inanıyor, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor, farz olduğuna inanıyor ama takva sahibi değil. Takva sahibi olabilmesi, iradesini kullanarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle gerçekleşir. Burada da فَمَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ. Ona sarılmayı dileyen, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri Allah kendisinden bir fazlı ve rahmetin içine koyacak. Gerçekten kalpten ulaşmayı dileyenin üzerine Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi, beşinci basamakta baş gözündeki hicabın mestürlerini alması, basar hasası üzerinde gışaltı perdenin alması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, semi hasasının açılması ve yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh hasasının açılması ve ihbatın konulmasıyla o kişi amin oluyor. Ama bu amin olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan insan, Allah onu halde bırakmıyor. Rahim esması kalbine hidayette ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbinden nürunlu açıyor. Ve hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi neyle huşu sahibi oluyor? Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe girmiyor. Rahmetin %2'lik kısmı kalbe nüfuz ediyor ve kişi huşu sahibi oluyor. İşte فَمَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ. Ve ona ulaşmayı dileyen. Bir, amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet. Ve ona sarılma isteyen kişi, yani ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişinin ilişkisi ile aynı sonuca bizi ulaştırıyor inşallah. Allah razı olsun. Altıncı sual. Azerbaycan'da bir kardeşim, muhterem hocam, hangi durumlarda fiziki tövbemizi yenilememiz gerekir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 3 aydan fazla görevini yerine getirmeyen bir insan, Muhterem Efendimizin de bildirmesiyle artık devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer almıyor. Alınıyor. Bu ayetler Enfal 53'te ve diye birçok ayet-i kerimelerde belirtiliyor. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiği, nimet olarak verdiği şey devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi. Devrin imamının ruhu o kişi için bir nimettir. Onunla nimetindirdiği şey, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, yani zikri bırakıyorlar ve birçok ibadetleri bırakıyorlar, o zaman değiştirmiştir kendi durumunu. Değiştirmedikçe değiştirici olmadığından, değiştirdiği zaman, zikri yapmaya bıraktığı zaman, ben görevlerini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala da devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor ve o kişi fıska düşüyor. Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi. O zaman böyle bir durum söz konusuysa, o kişi bu özelliklerle bize ulaştığı zaman diyoruz ki, tekrar tövbe almak istiyorsan tövbeni tazele. Bunun da belli bir sınırı var. Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde iki hakkı var. اَنَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَا كَفَرُوا سُمَا آمَنُوا سُمَا كَفَرُوا. Yani kişi amen olup ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. Sonra fıska açıyor سُمَا كَفَرُوا. Sonra tekrar amen oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor. سُمَا كَفَرُوا سُمَا زَادُ كُفْرًا. Sonra küfrünü arttırıyor. Allah onu mağfiret etmiyor. Artık o kişi kalbini tabi ediyor. Böylesi bir durum söz konusu. Hangi durumlarda fiziki tövbemizi yenilememiz gerekir açıklayabilir misiniz? Fısk olayı gerçekleşmişti. Ama bazen tövbe tazelemesi olabilir. Tövbe tazelemesi bir kişinin iştiyakının, şevkinin artması istikametinde başvurulan bir güzelliktir. Tövbe tazeleme bir negatif olay değil, o kişinin iştiyakını arttıran bir olaydır. Ama fısk olayı ise tamamen kişinin şeytanın tesiri altında zikri bırakarak, düşünden şüphe ederek, belli hali yaşayarak yoldan sapması halidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz sohbetinde Allah yolunda infak ederken çekinmememizi buyuruyor ve ihtiyaçtan fazlasını infak etmemizi buyuruyor. Diğer taraftan Osmanlı'da cami çıkışı bütün parasını sadaka taşına koyup günlerce iş bulamayıp zorluk çeken bir kimsenin kıssasını da anlatıyor. Bu kısayla Allah yolundaki infakta verirken çekinmemeyi nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, siz Allah için ne verirseniz onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Bunun manası şu: hiç Allah'a inanmayan herhangi bir ateist bile bir hayır işlediği zaman Allah'ın kanunu 1:10'dur. Yani o bir veriyor, Allah-u Teala onun 10 katını kendisine veriyor. En'am 160. ayet-i kerimede men ca'a bil haseneti felehu ashru amsalihâ. Allah'ın kanunu bu. Eğer kişi mürşidine tabi olup da infak ederse o zaman 1:100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar arttırıyor. 1:700 veriyor. Bakara 261. Eğer kişi daha üst seviyede daimi zikre ulaşırsa hesapsız, eğer ihlasa ulaşırsa sonsuz, eğer salaha ulaşırsa en üst seviyedeki azim ecri veriyor. Öyleyse çekinmeyin, ben murat bu. Yani siz ne kadar verirseniz o kadar Allah-u Teala artırır. Siz tabi kulca bir artışta bulunuyorsunuz infak açısından ama Allah-u Teala da Allah'ça bir karşılık veriyor. Öyle olunca o zaman Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi infak ederken çekinmemeyi bize öğütlemesi gayet doğal. Çünkü ne kadar verebilirsek o kadar fazla Allah-u Teala bize veriyor. Nitekim insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci yedili basamağında zekat vermemizi, bu zekat verdiğimiz zaman Allah-u Teala bizi hırsızlıktan koruyor. %2,5 toplam %5 vermemizi Allah-u Teala bizi rüşvetten korur. Sermaye sahiplerinin yatırımları gerçekleştirerek işsizlere iş sahası açmasını ve bunu yapmamız halinde Allah bizi faizden koruyor. Ve daha sonra da İhtiyaçtan fazlasını vererek Allah'ın bizi israftan koruması söz konusu. Dolayısıyla Allah'ın verdiği her emir bizim için Allah'ın bir güzelliğidir ve yasak olan Allah'ın yasak ettiği fiillerden bizi net olarak korur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum, mutlu olamıyorum, sebebini bilmiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah iledir. Allah Teala da indirdiği kutsal kitaplarda 7 tane hedef emri bize farz kılmıştır. Bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarının bütününü araştırdığımız zaman Allah'la aramızdaki ilişkide 7 tane hedef emir söz konusu. İslam'ın 5 şartı sevmü salat, haccü zekat, kelime-i şehadet 5 şartını ihtiva ediyor ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Baktığımız zaman hedef emirlerin içerisinde birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek yok. O zaman kişi şirkte kalıyor. Şirkten kurtulamıyor. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitme sebeplerinden bir tanesi de şirktir. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنَّ اَشْرَكْتَ لَا يَبَتَّنَ اَمَالُكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ve cehennemliklerden olursun. Öyleyse İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Gizli şirk varsa amel boşa gidiyor. İkincisi, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبِرْ بَعَاتِ رَبِّهِمْ وَالْلِكَائِ Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler. Onların da ameli boşa gidiyor. Öyleyse amelin boşa gitmesine sebeplerden bir tanesi şirk, diğeri de Allah'ın emirlerini inkar. Her iki halde de amel boşa gidiyor. İslam'ın 5 şartını bu açıdan ne kadar yerine getirirseniz getirin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, nefs seskesi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması yoksa, o zaman kaybedenlerden oluyorsunuz. Ve amel boşa gidiyor. Bingöl'den bir kardeşim Muhterem Hocam, cennete girmenin ilk ve en kolay yolunu açıklayabilir misiniz? Bir dilektir. Allah Teala garanti ediyor. Ankebut 5'te men kana yercu lika Allah fe ne acara lahat. İrşat yolu cennete ve Allah'a götüren yoldur. Gay yolu da cehenneme ve şeytana götüren yoldur. İrşat yoluna giriş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluştadır. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği dereceden fazladır. Çünkü kalpten ulaşmayı dilemek o kişinin günahlarının örtülmesi, sevapların da sigortası oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilememek de amellerin boşa gitmesi, günahları sebebiyle cehenneme gitme sebebidir. Allah razı olsun. İzmir'den birkaç Muhterem Hocam, tövbe ettikten sonra başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu bize ne gibi faydalar sağlar? Sevgili kardeşlerim, tövbe ettikten sonra başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu evvela ruhumuzun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlar. Yetmez, kalbimize imanın yazılmasını sağlar. Yetmez, o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlar. Yetmez. Fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmasını sağlar. Ve aynı zamanda nefs eskisine başlamamızı sağlar. Ötesinde irademizin güçlenmesini sağlar. Devrin imamın ruhu geldiği zaman onun dışında yeni nimetten 6 nimet ile tanışmamızı, hemhal olmamızı sağlar. Bu faydaların hepsi Bu ayetlerde de net olarak anlatılıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Bir soru var arz edebilirim inşallah. Hayat tekamüldür. Tekamül ise güzele yönelmekle gerçekleşir. Efendimizin sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, Muhterem Efendimizin buyurdukları hayat tekamüldür. Tekamül ise güzele yönelmekle gerçekleşir. Açıklar mısınız? Evet, gerçekten de Allah-u Teala'nın biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. İki cihan saadetine ulaşmak. Ama iki cihan saadeti tekamüle yönelmekle gerçekleşir. Tekamül sırasıyla ister galibela günde verdiğimiz yeminleri sırasıyla yerine getirelim. İstersek zikrimizi gün be gün arttırarak evvela 3 saatlik zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi, ihlas ve tesbih ile de iradenin teslimi. Bu söylediklerim hepsi tekamül basamaklarıdır. Ruhun teslimi tekamülün birinci safhasıdır. Fizik vücut teslimi tekamülün ikinci safhası. Nefsin teslimi tekamülün üçüncü safhası. İhlas ve dördüncüsü iradenin teslimi tekamülün dördüncü safhasını bize söylüyor ki yedi safha döz teslim, yedi tane hedef emir hepsi tekamülün safhalarıdır. Tekamül ise güzele yönelmekle yani Allah'a ulaşmayı dilemekle güzel olan da Allah'ın zatıdır. Ahsenül Hüsna Yunus 25 ve 26'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah teslim ürde olan zatına davet eder. Ve dilediklerini de sırat-ı müstakim ulaştırır. Lezine Ahsenül Hüsna ruhun Allah'ın zatına ulaşması ehsenül hüsnayı ve ziyadesi de Allah'ın zatını görmeyi dile getiriyor. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'az-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Birinci sual, ilmin insanlara sunulmasıyla İlmin verilmesi aynı şey midir? Allah Teala her devirde yarattığı bütün insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın ilmi olmadan hiç kimsenin bu hedefe ulaşabilmesi mümkün değil. Öyle olunca da Allah Teala mutlaka Nebilerine vermiş olduğu kutsal kitaplardaki ilmi insanlara sunabilmesi için her kavimde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller tayin ediyor ve veli resullerin davetiyle ilim onlara sunuluyor. Ama sunulmasına karşılık ilim herkese sunuluyor. Fakat alanlar var, almayanlar var. Muhterem Efendimizin her zaman tekrar ettiği bir şey var. Mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşine ödenir, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse ilim herkese sunuluyor ama alıcılar farklı, alanlar farklı. Mutlaka Allah'ın ilmine sahip olarsak ancak kurtuluşa ulaşabilir. Aslında herkese ilim veriliyor. Ama bu ilmi insanlardan kim anlayabiliyorsa, kendilerine ilim verenler aslında onlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gerçekten onda belli bir takım sonuçlar çıkartabilenler, işitebilenler, davete icabet edenler, onlar ilim verilenlerdir. Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Gerçekten de sahip olduğumuz 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Ne demek istiyoruz cehalet? Birinci sırada Allah'ın ayetlerinden gafildirler yani. Ayetlerden gafil olanlar aslında cahillerdir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Gerçekten de Nahl Suresi 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Hepiniz annenizin karnında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geldiniz. Getirildiniz. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Nefs 19 tane afetten bir tanesi de cehalet. Ama Allah Teala zatından bize ruh üfürüyor ve ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi de ilim. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, vefa vesaire. 19 tane haslet söz konusu ve bunlardan bir tanesi de ilim. İşte cehalet içerisinde hayata başlayan insanlara Allah Teala katından en üst noktada şeriat kitabı verdiği nebiler, olmanın olmadığı dönemlerde de belli resuller tayin ediyor. Bu cehalet tabi Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Cehaletin perdesini yırtmış olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu noktada kişi artık idrak etmeye başlar ve idrakleri irşat makamının söylediklerini haktan inen sözler olduğundan kişi emindir. Hangi ayet bize bunu söylüyor? Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبًا. Aslında hac 52'den başlarsak söylemiş olduğumuz açıklamaları da içeriyor. Hac 52, 53 ve 54 birlikte. Ne diyor Hac 52'de Allah Teala? "Ma arsalna min qablike min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna alqa şeytanu fimyati." Senden önce de hiçbir resul ve nebi olmadı ki o bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen karşı telkinde bulunuyor. Ama Allah Teala Resul ve Nebi'de feyekullahu malik şeytanı şeytanın ilkalarını siliyor. Nebi ve Resul'den niçin Allah'ın kontrolü söz konusu? Nebi ve Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir ve Allah-u Teala'nın emrettiği standartlar içerisinde 28 basamaklık yükselme ve yücelme merdivenini Allah'ın kontrolünde yaşarlar. İşte Allah'ın kontrolünde yaşayan bu veli Resuller insanlara ayetleri açıklarlar. Ama şeytan onlarla da uğraşıyor. Fakat Allah'ın kontrolünde bu gerçekleştiği için Allah şeytanın ilkalarını siliyor, ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kimler üzerine tesir vücuda getiriyor? Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقُوا الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُهُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ Kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlara şeytanın ilkaları tesir ediyor. Bunlar bir ve ikinci basamakta olanlardır. Ama üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da kendilerine ilim verilen insanlardır. İlim irşad makamı tarafından kendilerine verilir. Allah kendilerine ilim verilen bu insanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Yani ilim verilenler mutlak surette onlar sırat-ı müstakime ulaşacak olanlardır. İkinci sual, insanlara verilen ilmin muhtevası nedir? İnsanlara verilen ilmin muhtevası ilmel yakın seviyesinde kişinin 7 kademedeki nefs tezkiyesi, buna paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudun Allah'a kul olmasını içeren ilmel yakini muhtevasını alır. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 7 sabah 4 teslim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basmak İslam merdiveni ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 3 yakini içeriyor. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. İşte bu ilmel yakin bölümü bir dileği ifade ediyor ve onu içeriyor. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya abetti, ey babacığım, kad cani minel ilmi ma lem yetike, sana verilmeyen ilim bana verildi, ittebi'uni, bana tabi ol ki sirat-ı seviyeye, ehtikum sirat-ı seviyeye, seni sırat-ı seviye, sırat-ı müstakime ulaştırayım. Bir taraftan Allah'ın dostları var. İnsanları Allah'a davet ederler. Bunların başında Allah'ın nebileri, veli resulleri, veli müşrikleri geliyor. Öte yandan şeytanın dostları, tağutlar var. Haç 8'de de onların özellikleri veriliyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlardan öyle kişiler var ki bir ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan sadece boşboğazlık yapıyor, zanlarla konuşuyor. Allah bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. İlim dediğimiz her şey insanlara bunu sağlayabilecek olan bir özelliğin etrafında toplanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri kapsayan yegane kaynaktır. İlmin temel sahibidir. Verilen ilim bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden ilimdir. Örneğin Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَتَّقَزَ اِلَاهُ وَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ لِعَلْمٍ O hevasını ilah edenini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. O zaman bu kişi hevasını ilah edinmiş, ilmin sahibi ama delalette. O zaman o kişinin sahip olduğu ilim onu delaletten hidayete erdirebilecek bir muhtevada değil. Yani faydasız ilim. Ancak hangi ilimle delaletten hidayete kişi kurtarabiliyor kendisini? Hidayetle ilmi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sanki bu olay gerçekleşir. Verilen ilim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden ilimdir. Bu bir sunuştur. Allah'ın ilmi bütün devirlerde mutlaka bütün kavimlere ulaştırılmıştır. Ama insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın kendilerine verilen ilme isyan etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın davetini icap etmeyen, daha doğrusu Resulün davetini icap etmeyen Allah ve Resulüne asi olmuştur. Öte yandan başka bir hadis, Allah Resulü buyuruyor ki, faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse faydasız ilmin kişiye bir mutluluk sağlayabilmesi mümkün değil. Allah ilmi, Allah mali dilediğine ilmi dileyene verir. Allah Teala malı herkese veriyor. Rahman esması herkes için geçerlidir. Ve malın verilmesi de Rahman esmasının bir sonucudur. Ama ilim ancak hak edene, dilediğine ilmi Allah Teala veriyor. Bir insanın ilim sahibi olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişiye ilim veriyor ve o ilim verilenlerden oluyor. Tam 7 tane ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah ilim verilenlerden bahsediyor. Evet, bunların başında Nahl Suresinin 27. ayet-i kerimesi, kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107'de kendilerine ilim verilenler kimseler, onlar şöyle şöyle derler. Hac 54'te kendilerine ilim verilenlerin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri için. Kasas 80 ilim verilenler. Ankebut 49 Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Rum 56 ilim ve iman verilenler. Örneğin Allah-u Teala Nebire Sultanı Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Şura 52'de ne diyor? Kezalike evhayne ileyke ruhen min emrina. Bunun gibi sana emrimizden bir ruh vahyettik. Kezalike evhayne ileyke ruhen min emrina. Ve ma kunte tedimel kitabu vel imanu. Bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Şimdi kitap nedir, iman nedir bilmiyordun olayı ilim ve iman. Burada ilminde kitap olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse Allah Teala mali dilediğine, ki Rahman esmasının bir sonucudur, herkes bundan faydalanır. Havasından, suyundan, toprağından, her nesne Rahman esmasının tecellisiyle fiziki nimetlerin her hepsi herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması öyle değil. Rahim esması Allah'a tecelli ettiği kişiler, onlara o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'e göre ilim sahipleri kimlerdir? Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir yol mu? اِنَّمَا يَتَزَكَرُوا الْاَلْبَابِ. Öyleyse bilenlerin, Allah-u Teala'nın ilim sahipleri dediği kişiler, bilenler oluyor. En alt seviyede daimi zikrin sahipleridir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size susmayı, size hilmi, size ilim öğrenmeyi, sizinle ilimle amel etmeyi ve ilmi yaymayı söylüyorum diyor. Evvela susmayı öğrenin diyor Allah Teala. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse ilk etapta davranış biçimleri açısından bizim neye sahip olmamızı istiyor Allah Resulü? Susmayı öğrenin diyor. Sonra hilmi öğrenin. Ondan sonra da ilim öğrenin. Başlangıç noktasında herkes cehalet içerisinde. O cehaletten kurtulmak, ilim öğrenmekle mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır diyor. Hadis-i şerifte belirtilen bu hakikat, Kur'an ayetleriyle de destekleniyor. Kur'an ayetinde Allah ne diyor? Enbiya 7'de ve ma arsalna min kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse bilenler, onlar zikir ehli olan ulul elbab, ihlas ve salah sahibi kişilerdir. Ve bilmediklerimizi onlara sorup cehaletten ancak o şekilde kurtulabiliriz. Öte yandan 7 safa variste onlar da bize ilmi öğretebilirler. Allah-u Teala'nın bilenler sınıfında kaydettiği ulul elbab, onlar 4 vasıf ve 3 tane sonuç şartının sahibidirler. Ve ilim, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin gibi 3 kategoride toplanabilir. Kendilerine ilim verilene birinci grubu teşkil ediyor. Ama ilmin sahipleri ikinci grup olarak karşımıza çıkıyor. Kimdir ilmin sahipleri? İlmin sahipleri Allah'ın zatına şahit olanlar olarak karşımıza çıkıyor. Hangi ayet-i kerime Allah bunu söylüyor? Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi. Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi ve ulul ilmi kaimen mekrest. Allah şehadet etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim olurlar. Evet, melekler de ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular. Oldular ki ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilim sahipleri Allah'ın zatına şahit olanlardır. İkinci grup teşkil ediyor. Birisi ilmin sahipleri, ikincisi irfanın sahipleri. İlim sahipleri sahip oldukları ilimle ancak fizik standartlarda amel edebilenlerdir. İrfan sahipleri ise sahip oldukları irfanla ilmin ötesinde de amel edebilenlerdir. İlmin sahipleri de irşada ulaşanlar ve irşad etmeye yetkili kılınanlar olarak gene arasında ikiye ayrılıyor. Her ikisi de ilim sahibidir ama birisi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmış, öbürü sahip olduğu ilmi insanlarla paylaşıyor, onlara öğretiyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de ilim sahibi olmanın ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını, dilemeyen kişileri Allah'ın ilim sahibi saymadığını görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya ben aslında bütün dinlerin evrensel olduğunu düşünüyorum. Kötü olmamaya inanıyorum. Bence dinler de insanlara kötü olmayı aşılamamalı. Ceza vermeyi, korkutmayı. İşte sen bunu yaparsan Allah seni böyle. Öyle bir şey yok. Allah kuluna çok ceza vermez.
3: Kur'an'ı ezber demek lazım. Bakıyorum böyle, kişiye soruyorum ben. İslam'ın şartı kaçtır? Onu bilmiyor insan.
4: Allah sevgisi, Allah'a vasıl olmak, tevhid esasını kabullenmek ve ona göre bir yaşam biçimi kurup kendimi aydınlatıp ailemi, çevremi, hatta mümkünse bütün dünyayı aydınlatmaktır.
1: Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu Allah'ım? Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, sevgililerin gibi ben de senin dostun olmak istiyorum.
2: Evet, çok sık Mevlana'yı ziyaret ederim mesela. Fikirlerini çok severim. Hani böyle asla yobazlık olmayan ama insanlara çok iyi şeyler aşılayan ve onu, o grubun çok entelektüel ve kültürlü olduğuna inanıyorum ben.
4: Çok. Zaten Yunus Emre severim Yaradan'dan ötürü diyor. Allah'a vasıl olabilmek için sen bir adım at, o sana daha fazla yaklaşır.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
0: Evet, bence dinler insanlara kötü olmayı, ceza vermeyi, korkutmayı aşılamamalı diyor bir misafirimiz. Allah kuluna çok ceza vermez dedi. Gerçekten de terbiye sisteminde müjdeleyerek terbiye etmek var, bir de cezalandırarak. Ama Allah-u Teala'nın ceza müessesini kullandığı noktada kullara, diğer kullar arasındaki ilişkilerde bu devreye giriyor. Allah-u Teala diyor kardeşimiz, insanları cezalandırmayı ister mi? Allah herkesin cennetine girmesini ister. İnsanları çok seviyor. O kadar seviyor ki hiçbirisinin cehenneme gitmesini istemiyor. Ama istemez olmasına rağmen kula bir serbest irade vermiş. Ve serbest irade tahtında kul ya cehennemi seçiyor ya cenneti seçiyor. Cehennemi seçen de var mı? Var tabii. Allah Teala Bakara 256'da diyor ki La ikraha fid din. Dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm nilgay. İrşad yolu ve gay yolu. Yani cennetin yolu ile cehennemin yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmış. Öyleyse Allah Teala cehennemin yolunu da açıklıyor, cennetin yolunu da açıklıyor. وَمَنْ يَكْفِرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Allah Teala buyuruyor ki, kim tağutu? Tağut kim? İnsan ve cin şeytanlar. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o, Allah'tan kopması mümkün olmayan, Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin eline sarılır. Birinci safa, tağutu inkar etmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa,

0: Allah'tan cezalandıran bir Allah olarak düşünüyor. Oysa ki Allah hiç kimseyi cezalandırmak istemez. Cehennem Allah insanları cezalandırmak istiyor diye konulmamıştır. Bu kendilerini cezalandırmak isteyen insanların hakanet ölçüsünün bir gereğidir. Yani boşlukta duran bir kılıç düşünün. Kılıç hiç yerinden kımıldamıyor. Biz kılıca gidip kafamızı vurmazsak kılıç bizi asla kesmeyecektir. Tabi aslında böyle bir kılıç yok. Kılıcı cehennem olarak düşünün. İnsanlar yanlış yaptıkları davranışlarla kazandıkları günahlarla her gün biraz daha ona yaklaşıyorlar. Kafalarını kendilerine kılıca vuruyorlar ve kendilerini o cehenneme kendileri mahkum ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsimizdeki karanlıkları zikirle yok ettikçe Allah'ın ilmini daha fazla algılamaya başlayacağımızı, şeytanın tesirini de önleyeceğimizi açıklıyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir çekmeyi ben de severim. Hani böyle onu çekerken işte şov yapar gibi ayılıp bayılıp yerlere düşüp onlardan hoşlanmıyorum.
3: Her türlü fayda sağlar. Seni kazalardan korur.
4: Zikrin önemi Allah'ı anmaktır. Bütün zikirler zaten Allah'ın bizde tecelli etmesine faydalıdır.
1: Zikir yapınca ne hissediyorsunuz peki?
3: Cenab-ı Allah'a kendimi teslim olduğumu hissediyorum.
4: Bunu insan seviyorsa Allah'ı zaten onu aşk ile şevk ile yapar. Gözünü açar Allah'ı düşünür. Yatar Allah'ı düşünür. Zaten Allah'a yakın olan bir kul asla gece uyuyamaz. Belirli saatte kalkar. O saatlerde duasını eder. Hak'la buluşur. Ve onlar yavaş yavaş o insanda tecelli ederler. O tecelliyi insana aşk getirir. O aşk da muhabbet getirir. Muhabbet Hakk'a vasıl olmaktır zaten. Zaten herkes bunu yapsa ne hapishane olur, ne karakol olur, ne fakirlik olur, ne kavga gürültü olur, ne insan birbirini yaralar, öldürür. O insanlar hepsi birbirlerini severler. Neden? Yaradan'dan ötürü severler. Yani Allah o Kur'an-ı Kerim'i bize boşa göndermedi ama anlayana saz, anlamayana davul zurna az.
0: Misafirimiz konusunda herkes bunu yapsa ne hapishane olur, ne karakol olur, ne fakirlik olur, ne kavga gürültü olur. İnsanların hepsi birbirini severler dedi. Zikir yapmak toplumun yapısını değiştirebilecek bir ibadet midir? Elbette. Yani toplum fertlerden oluşuyor. Zikirle kişinin şeytanın pencerelerini geçirebildiği nefsin afetleri azalıyorsa, yerine Allah'ın katından faziletler yerleşiyorsa o zaman kişinin davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde değişmeye başlar. Üç türlü davranış biçiminden Allah Teala bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Başlangıç noktasında nefsi emmaredeki insanlar bir başkasının kendisine yaptığı kötülükte karşılık verebilir. Özellikle şeytanın tesiri altında ise şeytan insanların kötülüğe karşı kötülük yapmasını ve iyiliğe karşı da kötülük yapmasını onlardan istiyor. Kim istiyor bunu? Şeytan. Ama Allah devrede ise Allah Teala iyiliğe karşı iyilik yetmez, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemizi istiyor. O zaman hepimizin ne yapması lazım, neye sahip olması gerekir? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kötülüğe karşı hayırla mukabele edenleri 4 tane ayet-i kerimede açıklıyor ve insanlara bunu özellikle belirtiyor. Rad 22, Rablerinin meşini dileyenler, namazı ikame edenler, rızıklandırılmış şeylerden İngilizce açık ifade edenler, onlar seyyiat-ı hasenat ile savan kimselerdir. Müminin 96, seyyiat-ı kötülüğü en güzel olanla yok et. Kasas 54, ecirleri 2 kat verilir. Yani seyyiat-ı hasenat ile söndürdükleri için. Onlara sabırları sebebiyle ecirleri 2 kat verilir. Onlar seyyiat-ı hasenat ile söndürürler. Sûret 34, yine hasenatı, seyyiat-ı hasenat ile söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan biri dost olur. O halde Allah'ın hepimizden istediği davranıcı

0: biçimlerimizi Allah'ın emreti biçimde değiştirebilmek. Kısas tamam, herkese verilmiş ama bir Allah'ın emri yok. Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Evvela şunu kesinlikle bileceğiz. Nefsimiz doğuşumuzdan itibaren 19 afetle dopdolu. Biz nefsimizdeki afetleri temizlemek istemediğimiz süre içerisinde nefsimizin afetleri şeytanın da yardımıyla bize hep yanlış şeyler yaptıracaktır. Bir insandan topluma, toplumdan milletlere nefslerinin tesiriyle davranmak bir davranış biçimi olarak ulaşıyorsa dünya çapındaki düşmanlık her geçen gün biraz daha büyüyecektir, artacaktır. İşte bu şer işlemini sıfıra indirgemek ise bir temel hedefimiz olmalıdır. Bu şer işlemlerden bizi kurtaracak olan şey daimi zikre ulaşmak. İhlasa ulaşan, salaha ulaşan insanlar kendilerini hiçbir zaman zorlanmaksızın güzel davranış noktasında kendilerine düşeni yaparlar. Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. 19 fazilet gelmiş yerleşmiştir. Ruhun talebini olgunlaştırmak, nefsin faziletlerini tamamlamak ve Allah'ın mutluluğunu yaşamak hepimize Allah'ın verdiği bir haktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem Cappar Hocam, mübarek ellerinizden saygı ve hürmetle öpüyorum. Bir sualim olacaktı, müsaadenizle inşallah. Kişi bildikleriyle amel ederse Allah'ın ona bilmediklerini de öğreteceği doğru mudur? Cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi bildiğiyle amel ederse Allah'ın ona bilmediklerini öğreteceği doğru mudur? Evet. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her mümin bulunduğu yerde vazifeli. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini. Gayet tabi. Bilen kimdir? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilenlerdir. O bilenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ben yapmayacağım, bunu Allah yapacak. Ben bunu bilirim, bununla amel ederim demesi, bu kadarını bilmesi yeterlidir. Sonra ne olur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, Allah yardım eder. Fizikini de Allah'a teslim eder, Allah yardım eder. Nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaştığı andan itibaren Allah Teala mutlaka kalp gözünü, kalp kulağını açacaktır. Allah ona bilmediğini hem gösterir hem de söyleyerek öğretir. Öyleyse kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini mutlaka öğretir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ilmin sahibi olan ve insanlara ilim veren mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade?
3: Onlar çok benim kalbimde ayrı bir yeri olan insanlar, ama hani ben şeye karşıyım, tekke, tarikat, şeyh, şıh, bunlara karşı bir insanım. Ben isterim ki işte Atatürkçü bir nesil yetiştirip ama dinine de aynı zamanda bağlı olan, işte dua etmeyi bilen, büyüğüne küçüğüne saygısı olan bir nesil yetişsin istiyorum ben.
4: Şimdi mürşit Hakk'a beni getiren bir vasıtadır.
2: Mevlana bugün yaşasaydı onu gider miydiniz, koşar mıydınız?
3: Giderdim ama yani hiçbir şeye, Allah'ın dışında hiçbir şeye böyle gözü kör bağlanamam.
4: Mürşit lazımdır. Bütün tarikatlarda bunu görmekteyiz. Hepsinde vardır.
2: Hacit namazı kılıp bana sorarsanız diyor, ben o tabi olacağınız Mevlana Yunus doğru kişiyi, bana sorarsanız ben o kişiyi size göstereceğim diyor. Bu konuda ne?
3: Çok emin değilim yani. Her şeye, herkese bir güvensizlik var.
2: O rehbere ulaşmak istemez misin?
5: Tamam mı? Kişinin kendi hakkı varsa o rehbere falan gerek yok. Rehber insanın beynidir hanımefendi.
2: Ama Kur'an diyor ki bir rehber lazım bize.
5: Alakası yok. Benim beynim beni şey yaptırıyor, yönlendiriyor. Rehbere gerek yok.
0: Misafirimiz mürşit konusunda kişinin kendi aklı varsa rehbere falan gerek yok. Rehber insanın beynidir dedi. İnsanın sahip olduğu aklın, beynin, dinin yaşanmasında rolü nedir? O aklın, o beynin nasıl kullanmasını gerektiğini Allah-u Teala kutsal kitaplarda bildiriyor. Eğer o kişi Allah'ın bu emrini yerine getirmezse, o kendi beynini kullandığını zanneder ama aslında gerçekte onu kullanan şeytandır. Nitekim Allah-u Teala insanı yaratandır ve en iyi bilendir ve bunu öyle buyuruyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile nasıl kendini kurtarmışlar? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kimdir insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin diyor. Allah'ın veli resulleri, Allah'ın veli müşrikleri, evrenin imamı söylüyor. Öyleyse bu kişi kendi haline bırakılırsa kimin kulu olur? Tağutun kulu olur. İnsan ve cin şeytanların kulu olur ve kendisi de zanneder ki kendi beynini kendisi kullanıyor. Hayır değil. İşte bu açıdan hem dinin iki kaynağı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı, sünnetim. İşte bu Ehl-i Beyt dediğimiz Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı kişiler Allah'ın kitabını insanlara bir bir Allah'ın emrettiği biçimde açıklıyorlar. O zaman kişi ancak onun sayesinde mutluluğa ulaşabiliyor. Allah-u Teala 14 asır evvel Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'i o günün Allah'ın ayetlerini, Allah'ın ilmini bilmeyen insanlara, o müşrik ve kafirlere 5 görev tahtında onlara öğretiyor. Bakara 151'de o size bir Resul gönderdi. O Resul size ayetleri tilavet eder. O Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. O Resul size kitabı öğretir, o Resul size hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini o Resul size öğretir. Öyleyse bu ayet-i kerimeden net olarak anlaşılıyor ki Allah-u Teala mürşidi bütün insanlara farz kılmış. Bakara 151 Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Ve Kur'an'ın bütünü Bakara 151'de 5 bölüme ayıracak olursak belki buna 5 sınıf da diyebiliriz. Bu 5 sınıfın 5'inde de öğreten, yaşatan, daha doğrusu öğrenmemizi sağlayan, yaşatan ve öğreten Allah'ın Resulüdür. Ayetlerimizi o size tilavet etsin. O zaman birinci görev ayetlerin tilavetinde mürşit var mı yok mu? Var diyor, o size yapacak diyor. Sizin nefsinize o tezkiye etsin. Nefs tezkiyesinde farz mı yok mu? Farz. O size kitabı öğretsin. Kitabın öğretilmesine farz mı? Evet. Hikmeti o size öğretsin. Yani her konuda insanla Allah arasındaki ilişkide mürşit kesinlikle farz. Nefs tezkiyesi, iradenin güçlenmesi, emir ve yasaklara itaat ancak mürşitle gerçekleşir. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Beyni vasıta olarak kullanır. Beyni ne kadar kullanabiliyorsa kişinin dünya davranış biçiminin tümü o sınırın içerisinde kalır. İnsanlar hep Allah'ın yoluna girenlerin beyinlerini yıkandığını zannederler. Oysa ki yola girilmediği sürece şeytan bütün insanların beynini mutlaka olarak yıkar. İç sesimizi taklit ederek bize kendi düşüncesini iblis kabul ettirmeye çalışır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanı akıldır. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üsteye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, şeytanın kainattaki en büyük düşmanı akıldır. Nitekim Abdülkadir Geleni Hazretleri kalbime gelen bir şeyi mutlaka Kur'an'la karşılaştırırım. Uyuyorsa alırım, uymuyorsa kesinlikle kabul etmem. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır." hadisi şerifini açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. "Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır." Resulullah'ın hadisini açıklar mısınız diyor kardeşim. Peygamber Efendimiz birçok yere sahabeyi gönderiyor ve onlara İslam'ı tebliğ etmelerini emrediyor. Hazreti Ali de bu tebliğcilerden bir tanesiydi. Başta geleniydi ki Peygamber Efendimiz Ali ilmin kapısıdır diyor. Hazreti Ali sohbet yaptığı zaman Peygamber Efendimiz salonundan ne almışsa onu anlatırdı. Hazreti Ali'nin tebligat yaptığı kişinin Hazreti Ali'ye tabi olduğunu düşünelim. Tabiyetle beraber kişi bir kapıdan içeri girmiştir. Şehre ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmıştır. Hazreti Ali Kur'an'ın sırrı, Fatiha'da Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı başlangıç B harfinde, B'nin sırrı da altındaki noktasındadır diyor. O noktada benim diyor. Evet. Bu Peygamber Efendimiz'in açıklaması. Kur'an'ın sırrı Fatiha, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Hazreti Ali bunu söylüyor. Besmele'nin sırrı başlangıçtaki B harfinde, benim sırrı da altındaki noktasındadır. O noktada benim. Öyleyse Hazreti Ali Kur'an'ın giriş kapısı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara tebliğ ediyor. O dilekten sonra ikinci safa şehre giriş söz konusu, mürşide tabiyet ve onunla manevi hayat güzelleşiyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekne birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Dünya inananlar birliği kurulabilir mi? Elbette kurulabilir. Birinci sual, Allah'a inanan herkesin tek bir çatı altında toplanması mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hepimizi yaratan, yoktan var eden Allah Teala'dır. Ve Allah Teala bütün insanlar için ezeli ve ebedi tek bir dinin varlığını ifade buyuruyor. Bu dinin şeriatı da tek. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve şer'a lekum min ed-dini ma vasa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vasayna bihi İbrahim, Musa ve İsa ve akimü't-dîne ve lâ teferrakû. İşte burada Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahyedilen şeriatı Allah Teala son nebi Peygamber Efendimize de vahyederek şeriat kılıyor. Dini ikame edin. Ve dinde fırkalara ayrılmayın. Kebûre alel müşrikîne mâ tedûûm ileyh, ama bu dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhu, Allah dilediğini seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib, ve o seçilenlerden kim ona ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Yani dini ayakta tutar. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak bir dilektir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا. Onlar ki tavukta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara okumaktan içtinab ettiler. İnsan ve cin şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Bir de seçilmeyenler yani. Tağutlar seçilmiyor. Seçilmeyenler. Oradan kendilerini kurtaranlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar için müjdeler vardır. Rum 31'de de Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse her devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu "Tefriku min ümmeti selase ve semine fırkaten kullâ fî nâri ilâ vahideten." Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi şirkte olduğu için, bu açık şirk olabilir, gizli şirk olabilir, ama şirkte gideceği yer cehennem. Ancak 73. fırka, kendisini şirkten kurtaran, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşta olacaklar. İşte böyle bir dizayn geleceğin işaretidir. İnananlar, Allah'a dost olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İnanmayanlar ve Allah'a düşman olanlar, onlar iki ayrı grubu ne yazık ki oluşturacaklardır. Birçok ülkeden inananlar bir araya gelecekler. Bir dünya inananlar birliğini oluşturacaklardır. Allah katında bütün dinlerin birbirinden farkı yoktur. Hepsi tek dindir. İnananları mutlaka o tek dinde birleşmeleri lazım. Böyle bir muhteva o kişinin Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yer başında ikinci bir muhtevayı da mutlaka beraberinde oluşturacaktır. Bu bir dilektir. Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah Teala Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُ مَوْلَاهُ بَعْدُ Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Ey müminler, siz de birbirinize dost olmazsanız وَلَيْنْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Büyük bir fitne yeryüzünde ve fesat vuku bulur. Birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Öyleyse inananlar arasında bir birlik ve beraberlik söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler arasında. İki, Allah'a inanan tüm insanların birlikte birlik olması neyi sağlar? Sevgili kardeşlerim, bir ikinci asıl saadetin oluşmasını sağlar. Bir kere insanlık tarihi boyunca ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa onların içerisinden Allah'ın doğmadan evvel seçtiği, ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resuller var. Her devirde resul var. O resul sülaitimizi gösterecek olursak net olarak bunu görüyoruz. Nisa 165'te başlıyor. İbrahim 4 o kavmi nisanıyla açıklıyor. Nal 36 her kavimde var. İsra 15 resul göndermesek azap etmeyiz. Ve Taha 134 insanların Resulü talep etmeleri vesaire. Yani kısacası Resulle herkese tebliğ ulaşıyor. Dünya sulh ve sükuna ulaşabilmesi buna bağlıdır. Hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu dinin temeli tek bir temeldir. Allah'a teslim olmaktır. Bütün kavimlerin içinde mutlaka Allah'a teslim olanları oluşturan bir grup vardır. Mutlaka Allah'ın bir de Resulü vardır. Bu dünyayı gelecek devrede Allah'ın dostları olarak birleştirenler Allah'ın Resulleri olacaklardır. Mehdi Aleyhisselam da inananları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirecek olan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynı zamanda geleceğini bizde müjdeledi. Ümmetimin en âlisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam'ın. Kur'an'da 7 grup ayet-i kerimede anlatıldığını da ifade edelim. Mehdi Resulü'yle ilgili 7 grup ayet-i kerime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu Kur'an sizden öncekilerin, kıyamete kadar siz gelecek olan insanların ve aranızdakinin hükmü. Yani Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim o Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. İster sirat-ı müstakim olsun, ister Kur'an-ı Kerim, evet, hidayet ve nur ve hikmet dolu haberidir. Üçüncü sual, bir dünya inananlar birliği kurulmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Kutsal kitaplara baktığımız zaman hepsi 7 safa 4 teslimi içeriyor. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Bu ritüeller o peygamberlere göre devam etmiştir ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimlerini gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim var. Ondan sonraki İncil'de de 7 sabah 4 teslim. Ondan sonraki Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa 4 teslim var. Sırasıyla birinci Safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetiyle ve Kur'an ayetiyle, ikinci Safa Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti, üçüncü Safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti, dördüncü Safa fizik ucun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti, beşinci Safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti, altıncı Safa ihlas, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ve yedinci Safa iradenin teslimi. Öyleyse görüyorsunuz ki kutsal kitaplar arasında muhteva itibariyle bir farklılık söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a inanan herkesin birbiriyle dost olmasını istiyor. Bu dostluğu sağlamak için de Allah'a inanmamızın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne geliyor aklınıza?
2: Sevgi, ona olan bağlılık. Yani onu sevdikten sonra zaten her şeye ulaşabilirliğin mümkün olduğu.
3: İbadet yapmamız lazım.
4: Dualarda zaten ulaşıyoruz. Ne kadar, nasıl oluyor? Sizin demek istediğiniz neyi, onu çok anlamadım.
1: Allah bize ruhundan üfürmüş. Ahzab 72'ye göre bu ruhumuz emanet. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına geri dönmesi lazım.
4: Evet. Bütün şey yani cismaniyetimizde teslimiyet.
2: Sonuçta hepimizin ölüm günü belli. Yani ne kadar ne olursa olsun. Yani bu şaşmayacaktır. Tabii ki de onun sevgisiyle gitmeyi Allah herkese nasip etsin.
1: Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmak.
2: Onu burada hissedebiliriz.
4: Sevmek, sevilmek için yaratmış zaten insanları. Güzelliklerini görmek, göstermek istiyor. Faydalanan kullarından oluruz inşallah. Anlayan.
1: Kur'an'ın giriş kapısı olan Allah'a sevgimizi ifade edeceğimiz bir dua var. Allah'a ulaşmayı dileme duası.
2: Duaların bütünü bu yönde. İstediğim şey olup da onu yoldan ayrılacaksam onu kesinlikle talep etmiyorum.
3: Bir daha tekrar birlikte söyleyelim.
1: Birlikte. Allah'ım.
3: Allah'ım seni çok seviyorum, çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok ama çok seviyorum.
3: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Beni de sevgililerin arasına al.
3: Ben sana dost olmak istiyorum. Yakın mı? Kalpten.
1: Evet.
3: Zikretmek istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Evet. Kalp.
0: Misafirimiz Allah insanları sevmek ve sevilmek için yaratmış. Güzelliklerini görmek, göstermek istiyor. Faydalanan kullarından oluruz inşallah. Allah'ı seven, onun güzelliklerini fark edenler kimlerdir? Tabii ki dini yaşayanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişi mutlak surette 7 inanç sahibi ve 7 kalp şartının sahibi kadar. Allah'ın istediği şey bizim mutluluğumuzdur. Yaşamamıza sebebiyet veren çadır da sevgidir. Mutlu olursanız ya da nefrettir, o zaman da mutlu olamazsınız. Ama bilmelisiniz ki nefrette hiç kimse Allah'ın yolunda ilerleyemez. Sevmek ve sevilmek temel yol göstericimiz olmalıdır. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi niçin Allah'a ulaşmayı diler? Sevdiği için. Allah'tan nefret eden bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a doğru yola çıkanlar, Allah'ı sevenlerdir. Gerçekten de seven sevdiğine koşar, korkan, sevmeyen, nefret eden de kaçar. Öyleyse Allah'a inanmak tamam, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam, farz olduğuna inanmak tamam ama kişinin bu inancını kuvveden fiile geçirmesi lazım, dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte her şeye bu sevgi gözlükleriyle bakmak gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Allah-u Teala sahabe gibi ikinci bir asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Allah'a inananların mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir resule, bir mürşide tabi olmalarını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici insan mı?
4: Peygamberlerin sünnetlerini devam ettirmeye çalışan, evliyalardan sonra gelen büyük zatlardan.
3: Ama mürşit olamıyoruz, gelip ziyaret ediyoruz.
1: Peki günümüzde var mı Allah dostları, evliyalar, mürşit?
3: Yok, vardı tabii ki çokça.
2: Her insanın yol göstericisi farklı. Ya benimki annem de olabilir. Herkesinki farklı, bilmiyorum.
1: Günümüzde biz mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
4: Kur'an'a yapışarak ya da işte cemaatler var. İşte insana en yakın, kafasına uyan bir yolu seçebilir.
3: Gezersiz karşıda çok türbeler var.
2: İnanarak istemek önemli. Yani her şeyi ondan dilersek, onun rızası varsa niye olmasın?
1: Allah Teala da öyle söylüyor. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, hacet namazı kılıp mürşidimizi Allah'tan sorarsak göstereceğiz.
2: Daha bir buçuk ay oldu. Namaza başlayalım. Allah da devamını inşallah devam ettiririm, öyle diyorum. Yani diyorum ki senin aşkından beni ayıracak bir şey varsa beni buradan kaldırma. Ya da dileğimi verme ki ben sana daha çok yakarayım diyorum.
1: Sabırla ve namazla isteyin diyor. Siz mürşidinizi hacet namazı kılarak Allah'a sormayı düşünür müsünüz?
4: Düşünürüm tabii. Hangisi daha iyi? Hangisi daha kestirme yol ya da işte bilemiyoruz. Hepsi çünkü yani giden yollardan çeşitleri.
0: Misafirimiz, mürşit konusunda her insanın yol göstericisi farklı. Benimki annem de olabilir dedi. Yol gösterici olarak kabul ettiğimiz herkes ve her şey aslında bir mürşit midir? Değil yani. Konunun Kur'an-ı Kerim'deki açıklamasına baktığımız zaman Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığın cümlesiyle vazifeye tayin ettiği kişi 7 safa 4 teslimi yaşayandır. Öncelikle insanla Allah arasında en üst seviyedeki mürşit Allah'ın peygamberleridir. Ve Allah-u Teala peygamberler için Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلُ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاهَ زَكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَبِدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nebiler arasında fetret dönemi var Maide 19'a göre. O zaman fetret dönemin olduğu yerde durum ne olacak? Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Bu veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala devrin imamı olarak seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktada huzur namazının imamı söz konusu. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazını kıldıran imam olmasın. Bu ya Allah'ın bir nebi resulüdür veya Allah'ın bir veli resulüdür. Ama mutlaka resuldür. İşte o daima hidayete erdirendir. Ama bir de onu temsilen kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler var. Herkesin yanı başında mutlaka birileri var. İşte Allah'a davet olunduğunda eğer kişi hacet namazı kılar da Allah-u Teala devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerden bir tanesi gösterirse o zaman ona gidip tabi olması lazım ki 7 safa varislerin içerisinde birisine ulaşabilsin. Maide 35'te Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminu takkullaha وَبْتَغُوا اِلَيْهِ وَسِيلَةَ Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ Onun yolunda cahit edin. Allah'ın hiçbir yaptığı sebepsiz değil tabi. Her şeyi merkezinde mutlak sebeplere istinad eder. Neyse Allah-u Teala'nın müşriklerine dikkatle bakın. O müşrikleri Allah-u Teala farz kılmıştır. Ama herkes mürşit olmak Allah'ın emriyle gerçekleşen bir husustur. Yani herkes mürşit olamaz. Halk arasında bir ifade şöyle. Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Evet gerçekten de Kur'an-ı Kerim bir mürşittir ama emrine itaat edilmesi halinde. İşte Kur'an-ı Kerim'in emrine itaat edilmesi halinde O zaman kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Eğer mürşidini Allah'tan sorarsa o zaman mutlak surette Allah-u Teala ona o kendisi için tayin ettiği mürşidi de gösterecektir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. İnsanları bir araya getirmek kadar insanları birbirinden uzaklaştırmak için vazife yapanlar da var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanları bir araya getirmek kadar birbirinden uzaklaştırmak da vazife yapanlar var mı? Evet, tağutlar var. İster Allah-u Teala adına fesat çıkaranlar desin, ister kübera ve saadatlar desin, ister hidayeti gizleyenler, Resul-i ayete lale edenler, zulmani imre lame edenler, bunlar aslında birlik ve beraberliği bozanlardır. Şeytanın, insan ve cin şeytanlar, şeytanın bu dünyadaki temsilcileri. Bütün toplumlarda hep insanlar arasında fitne arayan, insanlar arasını bozmak isteyenler, birliği bozmak isteyenler her zaman var olmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de vardır. Allah'ın dostları kendi aralarında her zaman birliği kurmuşlardır. Ama onların aralarında münafıkların sözlerine uyacak olanlar da vardır. Onlar zaten zayıf olanlardır. Belki İslamiyet'i de yaşamaya eğil olmayanlardır. Yani her daim negatif kutupta şeytan ve onu dost edinen avanesi negatif insanlar, öbür tarafta pozitif kutupta Allah ve onu dost edinen Allah'ın velileri, Allah'ın veli resulleri var. İşte bu iki grup mücadele halinde. Ahir zamanda mutlak surette bir asr-ı saadet yaşanacağına göre bir dünya sulhu gerçekleşecek. Herkes şunu idrak edecek. Aslında dinler yok. Tek bir din var. Din birliği kurulunca ki insanlar En'am suresinin 150 5. ayet-i kerimesinde İnnellezine ferakû dînehum 159 ve kanuşiha. Muhakkak onların dinini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Sen onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Yapmış oldukları şeyle onlara haber verecektir. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 52. ayet-i kerimesinde de minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kulu huzmim imaledeyim ferikun. Dolayısıyla bu dinde fırkalara ayrılmanın farkına varacaklar. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'a yönelmeleri halinde herkes aynı dinin çatısı altında birleşecek inşallah. Bu da tabi bu birleşmenin, dünya barışının yegane anahtarı dinde birliği oluşturmaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin birbirini sevdiği, birbiriyle dost olduğu bir dünya oluşabilmesi için Allah'a inanan herkesin zikir yaparak nefsini tezkiye etmesini emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi ne?
4: Zikir Allah'a bol bol anmak, onun varlığını bütün kalbinde hissetmek.
2: Ben zikirlere çok inanıyorum aslında. Benim de içime ferahlatıyor.
3: Allah'a yalvarmak, her şeyi istemek, günahlarımızın affolması için.
4: Şükür, zikir, tefekkür. Hepsi olması gereken insanlardan, Müslüman. zamanın gereklerinden.
2: Allah'ın her isminin bir anlamı var biliyorsunuz. Ben de onları çekiyorum. Yani bu insan işini ferahlatıyor. Yani benim için öyle. Anneme diyorum ki ikindi namazını kılayım. Hani gecikiyorum hani huzurlu. Yani böyle bilmiyorum. Benim sevgim bu şekilde.
4: Özellikle zor zamanlarda daha bir insanlar sarılıyor. Yani inançlısı inançsızı. Onlar daha bir. Çünkü bir şey bekliyor ya. Yani, imdat, bir yardım. Ama önemli olan her daim hatırlamak, zikretmek, dua etmek Cenab-ı Hakk'ı. Sıkıştığında değil de iyi zamanlarda da. Yani ibadetinde nasıl az ve devamlısı makbul Kur'an'ın da ibadetinde. Yani sürekli. Bir gün yapıp 10 gün yapmamak değil.
1: Allah zikrini çok yaparsak kalbimizde huşu oluşturacağını söylüyor. Huşuyla hacet namazı kılarsak mürşidimizi göstereceğiz.
2: İnşallah. İnşallah. Deneyeceğim o zaman bunu. Bir de böyle deneyeceğim.
0: Müsabihimiz özellikle zor zamanlarda insanlar zikre daha bir sarılıyor. Çünkü bir yardım bekliyorlar. Önemli olan her daim Allah'ı hatırlamak, zikretmek dedi. Allah'ın insanlara verdiği sıkıntılar kendisini hatırlatmak için midir? Evet, yani 7 tane musibet ayet kelimesine baktığımız zaman Allah-u Teala mesela Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olurduk. Yani Allah-u Teala musibetlerle insanlara kendisini hatırlatıyor. Zikretmelerini sağlıyor. Fussilet 49'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Fussilet suresinin 49. ayet-i kerimesi. Fussilet 49'da da insan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yese kapılır. Ümitsiz olur. Yetmez. Fussilet suresinin 51. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fussilet suresinin 51. ayet-i kerimesi. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi. Yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. Demek ki Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. Rum 33'te de insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onları kendisine rahmet tattırdığı zaman onlardan bir kısmı tekrar Rablerine şirk koşarlar. Zümer 8. Zümer suresinin 8. ayet-i kerimesi. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a işler kılar. De ki küfrünüze biraz metalanın. Öyleyse ister Fussilet 49 olsun, ister Fussilet Suresinin 51. ayet-i kerimesi, Rum 33 ve Zümer Suresinin 8. ayet-i kerimesi olsun. Aynı hakikati ifade ediyor. Yunus Suresinin 12. ayet-i kerimesi. Yunus 12'de de Allah-u Teala insana bir darlık, sıkıntı isabet ettiği zaman dokunduğun yatarken, otururken, yatarken bize dua eder. Bak, onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi geri döner. İşte bu müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani darlıkta zikredenler, bollukta zikretmeyenler kayıptadırlar diyor Allah-u Teala. Evet. Allah insanlara verdiği sıkıntılar kendisini hatırlatmak için midir? Evet. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Gerçekten de Muhterem Efendimizin buyurduğu vererek ve vermeyerek ihsan edilen her şey için hamd ve şükür kesin gerekli. Hayır sanarak kendisinin hoşuna gidecek şeyler için dua eden kişi şer dokunduğu zaman yese kapılır, huzursuz olur. Ama kendisine Allah-u Teala hayır duaları üzerine nimet verdiği zaman dua etmekten vazgeçer. Ancak şer dokunduğu zaman aklı başına gelir. Dua etmeye başlar. Mutmain olan kişi Allah-u Teala kendisini onun üzülebileceği şeyleri verdiği zaman da Allah'a dua eden, şükreden, sevineceği şeyleri verdiği zaman da dua eden, şükreden hizayın içerisinde insanlar Allah'a hem hamd etmek hem de şükretmek mecburiyetindedirler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın izniyle Efendimizin nimetiyle mübarek ellerinizden hasretle hürmetle öpüyoruz Cappar hocam. Bir sualim vardı, inşallah arz edebilir miyim? Dünya sulhunun oluşturulmasında en önemli katkıları yapacağı ifade edilen Mehdi Resul'den bütün müşrikler haberdar mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok severiz sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkide yarışıklı bir sistem söz konusu. En üst noktada Allah'ı temsil eden devrin imamı o Mehdi aleyhisselam. Onun arkasında kavim resulleri var. Kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi Mehdi Aleyhisselam'ı temsil ediyorlar. Nasıl Hazreti İsa Aleyhisselam'a "Ya İsa, sen mi kendini ve anneni bana ortak koşmanı söyledin?" Hazreti İsa Aleyhisselam, "Ya Rabbim, benim bu söylediğimi söylemediğimi en bilen sensin. Sen benim zatımdakini bilirsin ama ben seninkini bilmem." Şimdi burada da Mehdi Aleyhisselam Allah'ı temsil etmesi hasebiyle bütün Resulleri bilir, vekil mürşitleri bilir Allah'ın kendisine bildirmesiyle, ama bütün diğer veli Resuller, vekil mürşitler onu bilmeyebilirler. Nitekim Maide suresinin 109. ayet-i kerimesinde Resullere Allah'ın Resulleri bir ay toplanacağı ve sonra zerre cevap verildi diye buyuracağı gün bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki galiptekileri en bilen sensin ya Rabbim derler. Dünya sulhunun oluşturulmasında en önemli katkıları yapacak olan ifade eden Mehdi Aleyhisselam Resul'den tüm müşrikler haberdar mı? Allah bildirirse evet. Allah Teala ile ilişkileri olan ondan vahiy alabilen müşrikler vardır. Onlara Allah Teala bildirir. Ama o müşriklerin sayısı zamanımıza çok azdır. Ortalıkta çok sayıda müşrik var gibi görünür. Ama büyük bir kısmı realitede müşrik.

Biri hepinizin üzerine olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maazları var. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hüsn ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? İrci emri bir ölüm emri midir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, konferansın adından da anlaşıldığı gibi ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Bu dinimize Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak giren bir bidat olarak karşımıza çıkıyor. O zaman Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan her şey bidattır. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey de bidattır. Şimdi o slaytımızı gösterecek olursak net olarak bunu göreceğiz. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan bu iki şey bir bidat olarak karşımıza çıkıyor. Slaytımızı da gösterebilirsek inşallah 19 tane bidat, 19 tane zan Kur'an'da yer almıyor ama din tatbikatına sokulmuş vaziyette. Evet, Kur'an'da yer almayan, din tatbikatına girmiş olan 19 tane bidat, bu 19 bidatten bir tanesi de 16.'sı, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? İrci emri bir ölüm emridir. Sevgili kardeşlerim, 3 ayete dayalı olarak bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Evvela insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle biz insanları yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi minefse dizayn etmiş ve herkes annesinin karnından fizik vücut ve nefse doğar dünyaya geliyor ama doğar doğmaz daha evvel recm olunmuş olan Allah'tan müsaadeyi alan iblis iki vücutla dünyaya gelen ve nefsin manevi kalbindeki 19 afete şeytan %100 tesir ediyor. Bu durumda devamlı şeytanın nefsi aldatmasıyla aklın da nefse uyması sebebiyle devamlı kişi şer işiyor, derecat kaybediyor. Her derecat kaybı bir huzursuzluktur, mutsuzluktur. Ama Allah Teala bizi şeytanın elinde oyuncak olsun diye bırakmıyor. Doğar doğmaz zatından bize ruh veriyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde belirlediği gibi. Ve ruhta da 19 tane haslet var. Bu ruh Allah'ın zatından bize üfürüldüğü için bir emanet. Nefse berzah alemine ait. Fizik vücudumuz bu dünyaya ait. Ve nefs ölümü tadıyor. Ruh bize üfürülmüş. Ölen sadece fizik vücuttur. Şimdi ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Hayır. Fizik vücut ölüyor. Fizik vücut artık ruh için, nefs için mekan hüviyetini kaybedince Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Vazifeli melekler tarafından Allah'ın zatına götürülüyor. Fizik 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrede elektrik üreten mitokondriler var. Üretilen elektrikle elektrik alanları ve elektromanyetik alanlarla fizik vücut çekim gücünü devam ettirdiği süre içerisinde en kutbuyla ruhu kendisine çekiyor, es kutbuyla da nefsi kendisine çekiyor. Ve bu enerji üretimi mitokondrilerde devam ettiği süre içerisinde hayatiyet devam ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamet günü için nasıl uyuyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl sabah uyanıyorsanız da öyle dirilirsiniz diye kıyametten bir sahneyi ifade ediyor. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi her gece uykuda nefs vücuttan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor. Rüya alemini yaşıyoruz. Rüya alemi nefse yaşanıyor. Ama sabahleyin tekrar nefs fizik vücudun içerisine giriyor ve bize iade ediliyor. Ama ne nefsin vücuttan ayrılması ölümü vücuda götürür ne de ruhun vücuttan ayrılması. Çünkü fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman ruhumuz vücudumuzda durmuyor. Vücuttan ayrılıyor, başımızın üzerinde şahit oluyor ve fizik vücut ve nefsin birlikte işlediği günah miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Öyleyse üç şekilde ruh vücuttan ayrılıyor. Bir, ölümle ruhun vücuttan ayrılması. Evvela fizik vücut ölüyor. Secde 11'e göre. Kul yetevefekül melikün ve zine bi sümme ilâne turcaun. Secde 11. Sizin üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri gelip sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmüyor. Evvela fizik vücut ölüyor. Daha sonra ruhu yedeğine alan vazifeli melekler sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ruhu ulaştırıyorlar. Secde 11'i tekrar devreye alabilirsek قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكَ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وُكُولَ بِكُمْ سُمَا اِلَانَ تُرْجَعُونَ üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri gelip sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Demek ki evvela fizik vücudun ölümü söz konusu. Mitokondrilerine gönderilen elektriği kesiyor. Elektrik alanları bitiyor. Fizik vücut artık ruh ve nefs için bir mekan hüviyetinde değil. Bir misal vermek gerekirse depremden önce evin sakinleri evde oturuyor haldeyken depremle ev yıkıldığı zaman artık o evin sakinleri gelip evvelden oturdukları evde artık oturmuyorlar çünkü ev yıkılmış. Tıpkı bunun gibi ölümle birlikte fizik vücut mitokondriye gönderilen enerjiyi kesince fizik vücut ölüyor. Mekan hüviyetini kaybediyor. Ruh 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, vazifeli melekler Allah'a götürüyorlar. Nefs de 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada. 3 güne kadar kordon kopuyor ve vazifeli ondan sonra ait olduğu berzah alemindeki hayatına devam ediyor. Allah Teala Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde evet şu andaki secde 11 geldi size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani evvela fizik vücuttaki ölüm ondan sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Yani bu ayete göre ruh vücuttan çıktığı için kişi ölmüyor. İşte ölümle ruhun vücuttan çıkması, alınması Allah'ın zatına gitmesi. Bir de fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman Ruh vücutta kalmıyor. Allah Teala bunu Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. İnnel ve yuazzibullahu'l münafıkîne ve'l münafıkâti. Münafık erkeklerle münafık kadınların azaplanması. Ve yuazzibullahu'l münafıkîne ve'l münafıkâti ve'l müşrikîne ve'l müşrikâti. Yani müşrik erkeklerle müşrik kadınlar, münafık erkeklerle münafık kadınların azaplanması için. Demek ki Allah'ın emaneti olan ruh kimdir? Müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir münafıklar? Söylediği zaman yalan söyleyen, ahde vefa etmeyen ve emanete ihanet eden. Yani müşriklerine tabi olmayan. O zaman kim ki Allah'a ulaşmayı dilemezse, mürşidine tabi olmazsa, o kişi devamlı günah işliyor ve bitiminden sonra da ruh nefse azap ediyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, azap ediyor. Ama her günah işleyişinde ruh vücuttan ayrılmasına rağmen hiçbir zaman kişi ölmüyor. Bir üçüncü ruhun vücuttan ayrılması, وَيْتُوَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Mümin erkeklerin, mümin kadınların da tövbesini kabul etmek üzere. Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit tövbe var. Bir kişinin kendi kendine yaptığı tövbe, bir de 12 tane insanla hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşid önünde yapılan tövbe. İşte 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bizler gösterdiği mürşid önünde yaptığımız tövbede Allah o tövbeyi kabul ediyor Nisa 64'e göre. Ve bu noktada Allah bize 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi, evet, duamız kabul oluyor, tövbeyi kabul ediyor. Bu 7 nimetten bir tanesi, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mumin 15'e göre. İkincisi, kalbimize iman yazıyor Mücadele 22'ye göre. Üçüncüsü, günahlar sevaba çevriliyor Furkan 70'e göre. Ve dördüncü olarak burada ifade ettiğimiz ruh vücudu terk ediyor. Nebe 39'a göre Allah'ın zatına ulaşmak üzere. Öyleyse 7 şahitle huzurunda yapılan mürşid önündeki tövbede ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman ruhun 3 şekilde vücuttan ayrılması, birisi ölümle, diğeri de günah işlerken, günah işlediği zaman, fizik vücutla nefis günah işlediği zaman, üçüncüsü de 12 tane insanla Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirdiğimiz an. Bu 3 şıktan sadece bir tanesi ölümdür. O zaman ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ruh vücuttan ayrıldığı için değil, fizik vücut öldüğü için. 3 halde de ruh vücuttan ayrılıyor ama kişi ölmüyor. 1. Ölüm sırasında ölen fizik vücuttur. Fizik vücut mekan hüviyetini kaybettiği için ruhu yedeğine alan vazifeli melekler Allah'a götürüyorlar. 2. Günahın işlenmesi sırasında ruh vücutta ayrılıyor. Bitiminden sonra fizik vücut en nefsin birlikte yaptığı günah miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Halk arasında bu azabın vicdan azabı. Ve üçüncü olarak da 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşriklerini tövbe ederse, o zaman Nebe 39'a göre ruh vücuttan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse tekrar konferansımızın konusuna dönecek olursak, şunu görüyoruz ayetler muhacesinde: ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Hayır. Günah işlerken de ruh vücuttan ayrılıyor, insan ölmüyor. 12 tane insanla mürşid önünde tövbe ederken de ruh vücuttan ayrılıp seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşan yine insan ölmüyor. Öyleyse demek ki bu bir dinimize girmiş Kur'an ayetlerine muhalif olan bir bidat, bir hürafe. Bunun devamı nedir? Bunun devamı irci emri bir ölüm emri midir? Bu da değil. İlci emri ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşma emridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olan hidayeti açıklıyor. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını açıklıyor. Bu hidayettir. Bu hidayeti Allah Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bu 12 farz emirden bir tanesi de hatta sonuncusu irci emridir. O zaman bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak, Kur'an'da yer almayan din tatbikatına sokulan 19 tane bidat, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan 19 tane bidat. Şimdi o slaytımıza bakacağım. Kur'an'da yer alıyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölmez. İrci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Kur'an'da yer alıyor. Ama din tatbikatından çıkmış. Bütün nebiler Resul'dür. Ama her Resul nebi değildir. Bu Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Her nebi Resul'dür. Ama her Resul nebi değildir. Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Allah şeytana uyacak olan bir kişiye de ayet indiriyor. Arap 175 din tatbikatına var ama din tatbikatından çıkmış. Kur'an'da yer alıyor. Vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e uygun olan bilgiler Kur'an-ı Kerim'in öğretileri, ahlaki ve faziletli davranışlardır. Ve bunlar ne yazık ki şu anda söz konusu değildir. Mesela onlardan bir tanesi de hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Aynı zamanda yevmil ahir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma günüdür. Bunlar hepsi Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkmış. Ama bir de din Kur'an'da yer almayan din tatbikatına giren 19 bidatten bir tanesi de bugünkü konferansımızın konusu. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Gördük ki hayır. Günah işlerken ruh vücuttan ayrılıyor, kişi ölmüyor. Müşriklerine tövbe ettiğin zaman ruh vücuttan ayrılıyor, kişi ölmüyor. Bunlardan sadece bir tanesi ölümle fizik vücut ölüyor, mekan hüviyetini kaybettiği için vazifeli melekler ruhu yedeni alarak Allah'a ulaştırıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci irci emri bir ölüm emri midir? Hayır. İrci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Bir ölüm emri değildir. Eğer öyle olsa Allah Teala 73 ayet-i kerimede ruhunuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerçekleştirin. 12 kere farz kılıyor. Allah Teala intiharı mı emrediyor? Çünkü Allah Teala eğer burada irci emri bir ölüm emri olsa o zaman 12 kere üzerimize farz kılıyor. Kendinizi öldürün. Bir insanın kendisini öldürmesi Kur'an-ı Kerim'de yasak olan bir fiil, intihar emri yasaktır. Allah Teala Nisa suresinin 30. ayet-i kerimesinde 29-30'da ne buyuruyor? İsa, ey iman edin, birbirinizin mallarını batıl haksızlıkla yemeyin. Ama sizin aranızdaki yaptığınız şeyler hariç kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin. İntihar etmeyin. Hem kendinizi ve birbirinizi de öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Men yefale zalike duvane ve zulmen. Ama kim bunu düşmanlıkla ve zulümle yaparsa o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Yani dikkat ederseniz intihar da etmeyin, birbirinizi de öldürmeyin. Kim bunu düşmanlıkla, yani birbirinizi öldürerek düşmanlıkla yaparsa veya nefsine zulmeder yaparsa, intihar ederse o takdirde biz onu mutlaka cehenneme atacağız. Öyleyse Allah Teala insanları zorla cehenneme mi gönderiyor? Hayır. Kesinlikle intihar da yasak. Düşmanlıkla başkasını öldürmek de yasak. O zaman irci emri bir ölüm emri değildir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Ve Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılmış. Nitekim ruh bir emanettir ve emanetin sahibi Allah'tır. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde "İnnallaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Sahibi Allah. Ruhların sahibi. Allah Teala hadis Allah Resulü hadis-i şerifte ölmeden evvel Allah'a dönün, ölmeden önce Allah'a ulaşın ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar olan yardımlarda bulunsun. Öyleyse hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve Nisa 58'de bunu Allah Teala farz kılmış. Maide 7'de ve En'am 152'de ahdinizi ifa edin, misakinizi yerine getirin. Yunus 25'te teslim yoldan Allah'ın zatını Allah Teala davet ediyor. Berat 21'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını emrediyor. Rum 31'de Allah'a yönelin ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Lokman 15, Allah'a ulaşın yoluna tabi olun. Zümer 54, Allah'a yönelin, ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Bütün bu farz emirlere baktığımız zaman, Fecr 28'de irci emrinin ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emri olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e aykırı dinimize girmiş olan bidatler söz konusu ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. Kur'an'da yer alan ne? Kur'an'da yer alan 73 ayet-i kerimede Allah'ın zatından üfürülen ruhun bizde bir emanet olduğunu ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi bu emaneti sahibine hayattayken iade etmemiz, teslim etmemiz emrediliyor. Evvela ruh emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi aynı zamanda ahitlerinin de yerine getirilmesi manasına geliyor. Allah-u Teala Mü'minin suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتِمْ وَاَتِمْ رَاهُمْ. Onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir, uyan sadıklardır. Evvela ruh emanettir. Misaki yerine geldiği zaman fizik vücut emanet olur. Misaki yerine, ahit yerine geldiği zaman nefs emanet olur. Şimdi Allah-u Teala münafıkları tarif ederken münafıklar diyor yalan söyleyenlerdir. Nefslerinin Allah'a teslimine karşı kalpleri kapalı, dilinin söylediği kalbinde olmayan yalan söyleyenler. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu özellikten bulunursa o terk edinceye kadar da kendisinde münafıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Ruhu Allah-u Teala vermiş ama hayattayken Allah'a ulaştırmıyor. Konuştuğunda yalan söyler. Nefs tezkesini yapmıyor. Üç, söz verdiğinde cayar. Fizik ucunun ahdini yerine getirmiyor. Dört, husumet sırasında haktan sapar. Adaleti de yerine getirmiyor. Husumet sırasında düşmanlıkta haktan sapar. Bu dört özellik kimde varsa o Kur'an ayetlerine göre bir münafıktır. Mesela bu münafıklardan her kim kelime-i şehadet getirirse, ibadet yaparsa, ne yaparsa yapsın, bu özellikler varsa kesinlikle o kişinin gideceği yer cehennem. Hatta münafıklar cehennemin en derin yerinde bulunuyorlar. Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnel münafikune yuhadinullahu ve huve hadihum. İza kamu ile salati kamu küsala يُرَعَنَ النَّاسَ وَلَا يَشْكُنَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا. Bakın, muhakkak ki münafıklar Allah'la hile yaparlar. Onlarla hile yapandır. Onlar namaz kıldık, kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Onlar pek az zikrederler. 143'e bakalım şu an inşallah. Nisa 143'te. Münafıklar küfürle iman arasında bir yol tutarlar. Ve Allah onları derinliğe bırakıyor. 144 ve münafıkların cehennemin en derin yerinde yer aldıklarını görüyoruz. Evet, 145. İnnel münafikune fi derkil esfele minennar. 145'te de münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten kişi münafıklardan olmak istemiyorsa dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu hayattayken sahibine iade edilmesi, teslim edilmesi farz. Ve Allah-u Teala bunu üzerimize kesinlikle farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 baskın İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Bu olayları yaşayan, olayları yanlış değerlendirenler, hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerinden olaylar olarak kabul ediyorlar. İkinci basamakta Allah-u Teala bu şekildeki yanlış değerlendirmeye dayanarak bazı insanları seçiyor, bazılarını da seçmiyor. İnsanların %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine, yani hayattayken ruhlarını alıştırmayan, başkasının da ulaşmasına engel olanlar. Yani müşrikler, gizli şirk içinde olanlar. Ama geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Fakat bu seçilenler de her sene bir iki kere imtihan ediliyorlar. Ama bu seçilenlerden bir iki kere imtihan edilmesine rağmen kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, tövbe edip zikre başlamıyorsa, onun kalbi zikirsizlik sebebiyle kasiyet bağlıyor. Geri kalan insanlar seçiliyor ve Şura 13 Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı diliyor. Birisi Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Tövbe 126. Dünya hayatını seçiyor. Öbürü ise Şura 13. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelen ve yehti ileyhi men yunib, Allah'a yönelen kişi Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor. Dördüncü basamakta Rahim Esmesi Allah tecelli ediyor. Beşte baş gözündeki Cevr-i Müsüre'yi alıyor. Basar Hasan'ın kışatı perdeyi alıyor. O kişiyi mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Böylece o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Bu yedi furkanla birlikte Allah-u Teala o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Ve böylece amin olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Takva sahibi olmuştur. Allah-u Teala takva sahiplerini müjdeliyor. Yani kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Neyle? Bir dilekle. Ama Allah'a kul olabilmesi neye bağlı? Allah'a kul olabilmesi nefs tezkiyesine bağlı. İşte Allah-u Teala Tekamül 11'de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre rahmet kalbine sızıyor. Hadis 16'ya göre bu kalbine sızan rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. İşte Bakara 45-46'ya göre huşu içerisinde hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan talep eden kişiye Allah-u Teala mürşid gösteriyor ve 7 ayet-i kerimede farz kılan mürşide gidip tabi olduğu zaman 7 nimetten bir tanesi ruhun vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. O zaman 7 kademedeki nefs eskesine paralel 7 sene ruhun gök katı yükselerek Yedi alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşması o kişinin ermiş evliya olmasını ifade ediyor. Emmare'de %7 fazıl birikimi, Levame'de %7, Lüme'de %7, Raziye'de %7, Marziye'de %7 ve Tezke'de %7. Toplam %49 fazıl kalpte birikiyor. Ama bunların hepsi zikirle gerçekleşiyor. Ve sevgili kardeşlerim, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs sezgisiyle ve böylece de nefs sezgisine paralel ruhun da yükselerek Allah'ın zatına ulaşması kişi evrenin evliya kılıyor. Aynı zamanda o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Yani وَالَّذ۪ينَ اَنَّشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi kişi hem şeytanın dostudur hem şeytanın kuludur. İşte Allah'a ulaşmayı dilediği an kendisini Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan, şeytanın dostu olmaktan kurtarıyor. Ama Allah'a kul olabilmesi, Allah'a dost olabilmesi mutlak surette 12 tane insanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte 7 nimetten bir tanesi devri imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevrilmiyor ve ruh vücudu terk ediyor. 4. Fizik vücut kul olmaya başlıyor. 5. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. 6. Ve irade güçleniyor. Özellikle şeytanın dostu, şeytanın kulu olan bu insanlar Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorlar. Ne zaman? Mürşide tabi olduklarında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tekrar konferansımızın başlığına gelecek olursak ne görüyoruz? Ayetler muhacesinde ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Hayır. Evvela insan ölüyor, fizik vücut mekan hüviyetini kaybediyor. Secde 11'e göre ondan sonra ruhu yedeğine alan vazifeli melekler Allah'a ulaştırıyorlar. İrci emri bir ölüm emri midir? Hayır, inci emri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emridir. Kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için daveti müşrik önüne tövbe ederse bu tövbeyle birlikte Allah'tan 7 nimeti alır. Bu 7 nimetten bir tanesi de Nebe 39'a göre ruhun vücuttan ayrılması, sirat-ı müstakim ulaşması ve nefsin tezkiye kademesine paralel olarak ruhun da gök katlarında birer birer yükselmesini ifade ediyor. Nefsi emarede ruh birinci gök katında. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında. Nefsi mülhemede ruh üçüncü gök katında. Nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında. Nefsi raziyede ruh beşinci gök katında. Nefsi marziyede ruh altıncı gök katında. Ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. Böylece 7 tane kademede nefs tezkiyesini yaparak ruh da 7 tane gök katı yükseldikten sonra yoklukta 7 aleme geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve kişi ermiş evliya oluyor. O zaman ruh vücuttan çıkınca kişi ölür mü? Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir bidat. İrci emri bir ölüm emri midir? Hayır, bu da Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkaran bir bidat. İşte konferansımızın konusu olan ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü? Uydurulan bir hurafe. İrci emri bir ölüm emri midir? Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan bir hakikati bugün sizlere ifade ettik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, irci emrini Kur'an'ın farz kıldığı irci emri 12 kere farz kıldığı inci emrini yerine getirmek, ermiş evliyadan olmak istiyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Eğer Fatiha

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf mutluluğun anahtarıdır. Birinci sual, tasavvuf ne demektir? Evet, gerçekten çok güzel bir tanım. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasının adıdır. Her zaman muhterem efendim şöyle buyuruyor. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf, insan olmak isterseniz tasavvuf, Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Evet, tasavvuf, İslam dininin hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kim İslam'ı yaşarsa o bu tasavvuftur. Tasavvuf erbabıdır. Ama hangi İslam'ı yaşarsa? Tabii ki Kur'an'daki İslam'ı. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı İslam'ı, onunla birlikte sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşarsa o mutasavvuftur. Allah Teala hepimizin İslam olmasını istiyor. Takva sahibi olmak İslam olmaktır. Günümüz geleneksel din tatbikatı bütün İslam ülkelerinde duruma hakim durumda ve 100 yıl evvel yaşamış bir Mısırlı diyor ki veçimi batıya yönelttim, batıya döndüm. İslam vardı ama Müslüman yoktu. Batıya gittim, İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu. Doğuya döndüm, Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Allah Teala, İslam Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak İslam olmaktır. Mutlu olmak, cennet ve dünya saadetinin sahibi olmak İslam olmaktır. Kur'an'daki dini hayatın, yaşantının adı tasavvuftur. Her peygamber devrinde kesinlikle tasavvuf yaşanmıştır. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olan evlatları tasavvufu yaşadılar. Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenler tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olan onlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin tasavvufu yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler tasavvufu yaşadı. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe onlar tasavvufu yaşadılar. İşte sahabenin Resulullah'a tabi olmak suretiyle 7 sabah 4 teslim yaşaması Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kayıt altına almış. Havarilerin A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşadığını Allah-u Teala Saf 14'te ve Maide 111'de ona tabi olan havarileri sahabeye örnek gösteriyor. Siz de onlar gibi olun buyuruyor. Yetmez Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olan Rabbaniyun ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 79. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Ali İmran 79'da bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra ki bütün peygamberler Allah-u Teala size kitap ve hikmet verdim. وَاِذَا اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاكَ النَّبِيِّنَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابَ الْحِكْمَةِ سُمَا جَاكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulün peygamberlik vermesinden sonra onu insanlar Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz. Mümkün değildir. Fakat size sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe ademiş kullar olunuz. Bakın, kitabı tedris etmiş olmanız ve öğretiyor olmanız. Yani Resulullah'ın hadiste zikrettiği hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten olmanız hasebiyle Rabbani, kendini Rabbe ademiş kullar olunuz buyuruyor. Al-İmran suresinin 78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 78'de muhakkak ki onlardan ehli kitaptan bir grup mutlaka onu okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Ali İmran 78'de Bakara 79 arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Bakara 79'da ne diyordu Allah Teala? Onlar elleriyle emaniye bilgiler içeren kitap yazarlar. Sonra onu yazdıktan az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir, katından derler. İşte onlara yazıklar olsun elleriyle yaptıklarına ve kazandıklarına. Ve yazıklar olsun onların kazandıkları şeylere. İşte Bakara 79 ile Ali İmran 78 arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Her peygamber döneminde mutlaka tasavvuf yaşanmıştır. İkinci sual, mutluluğa ulaşmakta tasavvuf kavramının rolü nedir? Tasavvuf yoksa mutluluk yoktur. Tasavvuf, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle dini hayatın yaşanmasıdır. Nur 21'de Allah Teala ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Başlangıç noktasında herkes şeytanın adımlarına tabi. Evet, 19 negatif özelliğe baktığımız zaman herkes şeytanın kulu ve şeytanın dostu. Yani şeytanın adımlarına tabi. Ama Allah Teala Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor ve yaratılış dizaynına paralel ki Allah Teala bir fizik vücudumuz, bu zuhari aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve Allah'ın zatına üfrenen ruh, Allah'ın bizdeki emaneti. Ruhta 19 tane haset, nefse 19 tane afet. Yaratılış itibariyle bir denge içerisindeyiz. Ama ruh Allah'ın bizdeki emaneti ve Allah Teala geri istiyor. İşte ruhun Allah'a dönebilmesi her şeyden evvel nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi mürşide tabi olmadan olmaz. İşte 14 asır evvel nasıl sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olup 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirerek daha sonra nefsini tasfiye ederek tövbe yüze ulaştılarsa günümüzde de aynı şey söz konusu. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taaneti müşride tabi olursa Furkan 70'e göre Allah'ın taaneti müşride tövbe edecek. Tövbe ettiği zaman ibadetlerin sultanı zikir devreye giriyor. Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine az zikri farz kılmış. Ashab 41'de çok zikri farz kılmış. İsa 103'te daimi zikri farz kılmış. Yani tabir caizse az zikirle ruhun teslimi, çok çok zikirle fizik vücut teslimi ve daimi zikirle nefsin teslimini Allah Teala istiyor. İşte 14 asrıyla ve sahabe bu şekilde asr-ı saadete ulaştı. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde de daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşmaktır hayattayken. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah'a rahmetin işine dahil eder. Ama mürşit olmadan hiç kimse tasavvufun gerektirdiği nefs terbiyesini gerçekleştiremez. Üçüncü sual, tasavvufa her devirde ilgisiz kılınmasının sebebi nedir? İnsan ve cin şeytanlar. İşte Araf 146-147'de Se'asifu an hayatellezine ellezine tekebbirine filerdi bi gayri hakkın. وَاَنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاَنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَخِذُ سَبِيلًا وَاَنْ يَرَوْ سَبِيلَ غَيِّ يَتَخِذُ سَبِيلًا. Başlangıç noktasında herkes sebil-i gaydedir. Ama Allah'ın katından gelen hidayetçiler davete getirdiklerinde onlar yine ilgisiz kalırlar ve bütün ayetleri göstererek iman etmezler. İrşad yolunu benimsemeler ve gay yolu üzerinde ölüme kadar hayatlarına devam ederler. Bunlardan bazıları da emaniye bilgilerin sahibi. Bakara 44'te siz insanlara tezkiye olmayı söylüyorsunuz da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Bakara 78'de yine bidatlerle hayatını yaşayan bu insan ve cin şeytanlardan bahsediyor. Asap 67-68'de ise قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَعْتَعْنَا سَدَتَنَا وَكِبَرَنَا. İşte her devirde bu insan ve cin şeytanların şeytanın tesiri altında elleriyle yazdıkları emaniye bilgilerle bidatler üretmişler ve insanlar günümüzde bidatlerle din yaşıyor, dindeki hürafeler. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına giren 19 tane hürafe, 19 tane bidat var. İşte bu 19 bidat sebebiyle de Kur'an'da yer alan 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılmış. Bu dindeki hürafelerin sebebi insanların yanlış bir kültürü edinmeleridir. Yani yanlışları doğru bilmeleri sebebiyle bu noktaya gelmişler. Halbuki bütün doğruların sahibi Allah'tır. Ve Allah Teala şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O kültürün sahiplerinin de sahip oldukları makamlar, rütbeler itibariyle saygı gören insanlar olmaları ve söyledikleri yanlışları insanlara inandırmalarıdır. Doğru bilinen yanlışlar. Neyi doğru biliyor bunlar hepsi yanlış? Bütün Resuller peygamberdir. Doğru biliniyor. Akaidin temel kurallarından bir tanesi bu. Ama bütün Resuller peygamberdir. Doğru değil. Nebi Resuller peygamberdir ama Veli Resuller peygamber değil. Nebi olmadan Resul olmaz. Bu da doğru değil. Ama doğru bilinen bir yanlış işte. Belki buraya bunu da ifade etmek lazım. Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın örtüklü fuhşiyat münker, doğru bilinen yanlışlar. İnsanlar bunları doğru olarak biliyorlar. Doğru ama yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'le karşılaştığın doğru bilinen yanlışlar. Parantez içinde. Evet, bunu ilave edebiliriz inşallah. Allah peygamberden başkasına ayet indirmez. Bütün bunları hepsini Kur'an ayetleriyle karşılaştırdığım zaman bunların hepsinin insanların söyledikleri zanlar olduğunu görüyoruz ve doğru bilinen yanlışlar. Görüyoruz ki her devirde mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren bir azınlık ve yerine getirmeyen bir çoğunluk mutlaka var. Bugün tasavvufu yaşayanlar ve yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayıp İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesenler sebebiyle İslam bu haldedir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Halkımıza suallerini birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tasavvufu yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamadıkça insanların hem mutsuz hem huzursuz olacağını açıklıyor ve herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, böyle türbeleri ziyaret etmek.
3: Bize bunca nimet bahşeden kişiyi tanımak, bize bir hediye geldiğinde bile kurye getirdiğinde ismini öğrenmek isteriz. Bu dünyada da bize bahşedilen şeylerin sahibi kim? Bunu tanımamız, ona ulaşmamız denince bu aklıma geliyor.
4: İbadetlerimizi yerine getirip daha sonrasında isteklerimizi, arzularımızı dualarımızla talep ederiz. Dualarımızı ne kadar içten yaparsak, ibadetlerimizi ne kadar içten yaparsak Allah-u Teala'ya ulaşımımız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Ettiğimiz dualar.
4: Öncelikle yapmış olduğumuz ibadetler, iyilikler ona ne kadar kalbi duygularla onun Resulüne, onun aracılarına nasıl bir samimiyetle bağlı olursak o şekilde ulaşabiliriz.
3: Yani kalbimizle onu buluruz. Aramamız gerekiyor. Tüm duyularımız, Onun sıfatlarının bir tecellisi aslında. Ama kalbimizde onu bulacağımıza inanıyorum.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Bir evliya dostuma denk gelsem dua ederim. Bana bir arkadaş gelse onun evliya olduğunu istesem. Yani çok aslında ben o duayı çok yaptım ama.
0: Misafirimize Allah'a ulaşmak konusunda bir evliya dostuna denk gelsem, onun evliya olduğunu hissetsem dua ederim dedi. Bu devirde evliyalara denk gelmek mümkün müdür? Allah Teala her devirde mutlaka nebinin mirası vekaleten devrin imamı vardır diyor. Secde 24. Allah Teala her devirde tüm kavimlerin içerisinde veli resuller tayin ettiğini, ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ettiğini buyuruyor. Nahl 36 ve Muminun 44. Allah Teala her devirde maruf emreden münkerden nehyeden, Allah'a itaat edin hayırlarda yarışanlar olduğunu buyuruyor. Allah Teala Allah'ın mukarrab kulları, hayırda yarışanlar, salihler, muhlisler ve ul-elbab kullar olduğunu buyuruyor. Muhsinler olduğunu buyuruyor. Zahitler olduğunu buyuruyor. Öyleyse her devirde bunlar var. Kişinin böyle bir evliyaya ulaşabilmesi ki Allah-u Teala evliya tabi olmak şakir.

0: kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Her zaman diliminde mutlaka Allah'ın evliyaları halkın içinde vardır. Şahin Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Demek Allah kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenden. Kabulü duada Allah kimin duasını kabul ediyor? Müşridine tabi olanların. Velileri de halkın içinde saklar. Veliler demek halkın içinde var mı? Evet. Evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercu likâ Allah'ı Allah'ın yanına ulaşması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabe Allah'ın emrine uyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş ve tasavvufu yaşamıştı. Allah'ın bize de farz kıldığı mürşide tabiyet emri sizin için ne ifade ediyor?
2: Mevlana Hazretleri, Şems, yani onlarda zaten ayrı bir huzur var.
3: Sahabeler Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu yolda ilerlediyse günümüz çağında da evliyalara, tarikat ehillerine, bize yol gösterebilecek İslam alimlerine biz de tabi olup doğru yolu bulma açısından onlara aracı olarak kullanabiliriz.
4: Alimler peygamberlerin varisleridir. Bizim Rabbimizi bulmamızda bize hangi yoldan gitmemiz gerektiğini gösterir. Doğruya giden çok farklı yollar vardır. Bazısı kısadır, bazısı uzundur. Bizim de bağlanacağımız, yoluna intisap edeceğimiz alim bize kısa yolu gösterir diye düşünüyorum.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Mürşitler vardır ama ben bilmiyorum. Belki tarikat yoluyla bulunabilir. Ama gerçek mürşitler şimdiki gibi değil. Şimdiki mürşitler farklı.
3: Mutlaka vardır cemaatler veya tarikat ehilleri. Onlara tabi olarak bulabiliriz diye düşünüyorum.
4: Tabii ki her dönemde Allah-u Teala'ya bağlı, ona gerçekten kulluk eden Allah dostları vardır. Arayan bulur.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda doğruya giden çok farklı yollar vardır. Bazısı kısa, bazısı uzundur. Yoluna intisap edeceğimiz alim bize kısa yolu gösterebilir. Doğruya giden yolu nasıl tespit edebiliriz? Tabii ki her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. Vallahi kassese bili min acay ve lev şale hedakum ecmeyin. Eğer Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aitse o zaman o yolu neyle sorabiliriz? Hacet namazı kılarak Allah'tan sorabiliriz. Bakara 45-46. Ve estaînû bisabri ve salâti. İnnehâ lekebîretun ilâ'l hâşiyîn. Allah-u Teala sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Sahibi olmayanlar kimlerdir? Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mürşide ulaşması zordur, imkansız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere de Allah mutlaka mürşid gösterir. Çünkü onlar huşu sahibidir. Seçim bizlere ait değildir. Çünkü insanlar arasında farklar söz konusudur. Ve kim nasıl hedefe ulaşacaksa Allah-u Teala'dan sormak durumundadır. Bunun standardı nedir? İş dünyasını ne gösteriyor? Vasıfları nedir? Bu vasıflar standardında nasıl bir insan onu Allah'a ulaştırabilir? Onu tamamen Allah tayin ediyor. İşte onu bilen sadece Allah'tır. Hacet namazını kılan kişiye Allah-u Teala onu gerçekten Allah'a ulaştırabilecek olan mürşidi mutlaka gösterecektir. Allah Teala onun için hacet namazı farz kılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü sevgili hocam. Hürmetle hasretle mübarek okan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir sual arz etmek istiyoruz. Tasavvufa giren kişilerin

0: akli dengesini kaybedeceği söylentisi doğru mudur? Allah razı olsun. Tekrar Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok yoruyoruz. Dualarınızı diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tasavvufa giren kişinin akli dengesini kaybedeceği söylentisi doğru mudur? Külliyen doğru değil, yalandır. Sevgili kardeşim, herhalde bizim kadar dine düşkün olmamıştır hiç kimse. Hayatımız tamamen buna bağlı ama hiç de halimizden şikayetçi değiliz. Mutluluğun tek yolunun din olduğunu biliyoruz. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dine sımsıkı sarılmak durumundasınız. Çünkü din bize zikri emrediyor. Zikir ise nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmenin yegane vasıtasıdır. Yok ederseniz ne olur? Muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olursunuz. Mutluluk dinin muhtevasındadır. Allah'ın yolunda kimse kafayı bozmaz. Kafayı bozanlar şeytanın yolunda olanlardır. Evet, gerçekten eğer kişi kitaplardan tasavvufu öğrenmişse ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, mürşide tabi değilse, kendi kendine bir takım zikirler yapıyorsa, bir koruması yoksa, elbette bu tip olaylar yaşanabilir. Ama kalben ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala, onlar üzerinde şeytanın tesirini sıfırlıyor. İşte 4 tane ayet-i kerime. Şeytanın sultanlığı ameni olanların üzerinde yoktur. Kimdir ameni olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şeytanın sultanlığı Allah'a vekil kılanların üzerinde yoktur. Kimdir Allah'a vekil kılan? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen. Allah'ın, şeytanın sultanlığı kullar üzerinde yoktur. Kimdir kul? Kalben ulaşmayı dileyen. Ve bütün bu ayetler bize Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından korunacağı, şeytanın onlar üzerindeki tesirinin sıfırlanacağını Allah buyuruyor. Yetmez. Mürşide ulaştığı zaman ne olur? Bu sefer 4 tane koruma cihetiyle koruma kalkanı gerçekleşir. Yani koruma kalkanına baktığımız zaman Allah-u Teala kim mürşidine 12 tane insanla tabi olursa şeytanın sihir büyüsü ona tesir etmez. Kim mürşidine tabi olursa delalette olanlar onlara zarar vermez. Maide 105. Kim mürşide tabi olursa musibetler onlara isabet etmez. Kim mürşide tabi olursa şeytanın fısıltıları onlara zarar vermez Allah izin vermedikçe. Öyleyse görüyorsunuz ki tasavvufu yaşayanlar, onlar Allah'ın koruması altındadırlar. Bu kafayı bozanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, şeytana tabi olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah Teala tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyeye çıkaran insanlara mutluluklarının da gün ve gün artacağını söylüyor. Sizce zikrin huzur ve mutluluğumuz için önemi nedir?
3: Zikir demek Allah-u Teala'yı anmak demek. Nasıl namazlarımızı kıldıktan sonra günümüzde belki önem vermeyenler çok olabilir. Tesbihat yapıyoruz. Tesbihat da bir zikirdir.
4: Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzur bulur. Bize bunca şeyi bahşeden kişinin ismini anmak da mutluluğun bir formülüdür.
2: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
5: Ruhun rahatlaması için.
3: Ya zikir bence diğer ibadetlere oranla samimiyeti ve bağlılığı içerir diye düşünüyorum ben.
4: Kalple yapılır. Hani namazı hem kalple hem bedenle yaparız. Haccı hem malımızla, hem maddi hem manevi. Ama zikri sadece kalbimizle, kalbimizle niyet ettiğimiz şeyin dilimize vurmasıdır.
2: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Sürekli zikir yapmak da sürekli mutluluk anlamına gelmez bence.
4: Mutluluk daim değildir. Her zaman mutlulukla beraber hüzün de olur. Ama zikir yapmamız bu hüznün bile bir nimet olduğunu bize gösterir.
1: Kısa haberimiz, mutluluk daim değildir. Her zaman mutlulukla beraber hüzün de olur. Ama zikir yapmamız bu hüznün bile bir nimet olduğunu bize gösterir diyor. Zikir yapmak yaşadığımız hüzünleri giderir mi? Başlangıçta nefsimiz %100 afetlerle doludur ve onlara hakim olmadıkça bizim için dünyada mutluluk olayı tahakkuk etmez. Hep mutsuz bir insan olarak yaşarız. Hatalar işleriz. Arkadan nefsimizi azap edeceği için ruhumuz o zaman mutsuz oluruz. Allah ise azap edeceğim fizik bedenimizi azap ediyor. Sonra da başka insanlara zulmedersek, yanlışlar sergilersek o zaman da bu hüznü yaşarız. Hüznü iç dünyamızda uzaklaştıracak olan şey zikirdir. Zikrimizi artırdıkça her geçen gün o kişi daha güzele doğru adım adım yürüyecektir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadeniz olursa muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tarikat ile tasavvuf arasındaki farkı açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikat ile tasavvuf arasındaki farkı açıklar mısınız? Adına ister tarikat deyin, ister tasavvuf deyin. Ama bilin ki bu İslam'ın ta kendisidir. Kim İslam'ı yaşıyorsa onun yaşantısının adı tasavvuftur veya başka bir adıyla tarikattır. Tarikat de tasavvuf da bir ana hedefe dayalıdır. Bu hedef bir insanın ruhunun, beşerinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesidir. Tarikat sadece bu teslimlerin muhtevasını alan temel ifade eder. Bu hedeflere ulaşmak için dünyada yaşantısı lazım, gelen hayat tasavvufun muhtevası içindedir. O zaman tasavvuf da tarikattan daha geniş kapsamlı bir muhteva söz konusudur. Ama Yunus diyor ki şeriat tarikat yoldur varana. Yol Allah'ın zatında bitiyor, onun Allah'ın zatına ulaşması. Ama marifet hakikat anda inceri. Yani şöyle diyebiliriz. Tarikat, şeriat, tarikat nefs tezkiyesidir. Marifet, hakikat nefs tasfiyesidir. Nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi dinin tamamıdır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği 2 can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.
7: Fatiha ma's salawat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Bolu'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Dinler arası diyaloğun İslam'da yeri nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, dinler yok, aslında tek bir din var. Ama zaman içerisinde her devirde insanların %90'dan fazlası zanlarına göre babalarının dini yaşadıkları için bugün onların sebebiyle dinler olarak tabir söz konusu. Ama Allah'ın ezeli ilmiyle insanlar için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. İşte iki cihan saadetinin olmasa olmaz şartı ezeli ve ebedi tek bir din olan babamız İbrahim'in Hanif dininin yaşanmasıdır. Bunun da üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci bir ilah yok. Allah Teala Şuara suresinin 111 veya 112 113. ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyin. Belki diğer ayetlerde bu Allah'la birlikte başka bir ilah Nevire Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin Câsiye 23'te zikredildiği gibi hevasını ilah edilmesidir. İşte Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi bütün insanlar için vaaz ettiği bu din Allah tektir. Ama Allah'a inanıp da hevasına tabi olan insanlar, onlar da gizli şirkin içerisinde, gizli şirkten kurtulabilmek bir dileğe bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileğine ve Allah-u Teala Ul-Azm Nebiyerine verdiği şeriatı Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Nebire Sultan'a Peygamber Efendimiz'in şeriatının dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse her şeyden evvel şirkten kurtulmak. Bu şirkten kurtulmak bir dilektir. Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyi ayet-i kerimesi şu ara. Evet. Onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ama Allah Teala'nın emri ise Allah tektir. Öyleyse şirksiz olarak la tec'al ma'allahi ilahen ahar. Burada da Allah'la beraber başka ilah kılma. İşte Allah'la beraber başka ilahın olmaması nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Çünkü nefs tezkiye ve tasfiye olmadığı süre içerisinde o kişi nefsini ilah ediniyor ve şirkte kalıyor. Bir ikinci risk noktası da وَلَا تَفَرَّقُوا. Dinde fırkalara ayrılmayın. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, bir tanesi cehennem, diğeri hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72 cehennem, bir tanesi hariç. İşte o dinde fırkalara ayrılmamak Resulullah'a sahabe sualisi ve fırka aynı harici kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Bir insanın dinin ikinci safa olan sırat-ı müstakimde olabilmesi ancak mürşidine tabi olmasına bağlı. Ve Şuara suresinde birçok ayet-i kerimede, belki o kardeşlerimiz o ayet-i kerimenin sayısını verebilir. Bütün peygamberler gelip de takva sahibi olun ve bana itaat edin. Takva sahibi olun, bana itaat edin. Birçok ayet-i kerimede bu tekrarlanıyor. Bütün peygamberler bunu söylemişler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve tabi olun. Tabiyetle birlikte kişi dinle fırkalara ayrılmaktan kurtulur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Mürşidine tabi olmadıkça da kendisini dinle fırkalara ayrılmaktan kurtaramaz. 24 ayet. Takva sahibi olun ve bana itaat edin. Yani tabi olun. İtaat ve tabi olun. O halde buradan ne görüyoruz? Dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Ve bugün Yahudiler için %90'ında bu tamamen din tatbikatından çıkmış. Ama Allah'ın dinini yaşayan Yahudiler 7 sabah 4 teslim yaşıyorlar. Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyet var. Hristiyanlardan 7 sabah 4 teslimi yaşayan insanların %10'dan azı var. %90'dan fazlası yine. Müslümanlar için öyle. O zaman bu şirkte kalan dinde fırkalara ayrılanların tesiri sebebiyle diğerleri de kavga halindeler. Halbuki hangi inanç grubu içinde olsa olsun bunların bir araya gelmesi lazım. Allah Teala Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Enfal 73'te "Vellezine keferu ba'duhum an ya'bad." Yahudilerden 70 fırka, Hristiyanlardan 71 fırka, Müslümanlardan 72 fırka bunlar küfürdeler. Ulaşmayı dileyip müşriklere tabi değiller, küfürdeler ve bir araya gelmişler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُ مَا لُّٰهَ بَعْضُ Birbirlerini destekliyorlar. اِلَا تَفْعَلُوا تَكُونُوا فِتْنَةِ فِلَرْدِ وَفَسَادٍ كَب۪يرٍ Ama ey Yahudilerden 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, ey Hristiyanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, ey Müslümanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, siz de bir araya gelmezseniz yeryüzünde büyük bir fesat ve fitne oluşur. Fitne ve fesat oluşur. O zaman bu fitne ve fesadın önüne geçmek için dinler arası diyalog şart mıdır? Evet, vardır. Kesinlikle olması gerekir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, buyuruyor ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Gerçekten de Allah bir kulu severse Bakara 155'e göre devamlı bir imtihana tabi tutar. وَنَّبُلَوْكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِيِّ وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَنْفِسِ وَسَمَرَةِ وَبَشِرْ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Ne zaman kişi sabra ulaşıyor, daimi zikre ulaştığı zaman. Öyleyse nefsimizde 19 afet var olduğu süre içerisinde imtihanlar hep devam ediyor. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsak o zaman inşallah hedefimize ulaşmış oluyoruz. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin aynı afetini devamlı işliyorsak bu durumdan kurtulmak için Allah'tan nasıl talepte bulunmayız? Hem hacet namazıyla tapta bulunmalıyız, hem de o afetle ilgili esmaları çekmeliyiz. Öfke afeti mesela. Devamlı öfkeleniyoruz. O zaman esmalarla birlikte, diğer zikirle birlikte bu öfke afetiyle ilgili esmaları da çekmeliyiz inşallah. 269 kere Allah esması, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim çekmeliyiz. Günde 7 kere. Konya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, idrak ve iştiyak arasında bağlantıyı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, idrak kalbi bir olaydır. Başlangıç noktasında herkesin kalbin üzerinde mühür var, ekinet var ve dolayısıyla katte bu Allah'a ulaşma dileği olmadığı süre içerisinde kişi zikir yapsa dahi Allah'ın katından gelen zikir ya gelmez ya göğüse gelirse de kalbe sirayet etmez, hiçbir şey oluşturmaz. Sadece o kişiye derecat kazandırır. Tıpkı diğer mesele zekat veriyorsunuz. Bu zekat olayı kişiye derecat kazandırıyor. Hacca gidiyorsunuz, derecat kazandırıyor. Vesaire. Ama hem derecat kazandıran hem de kalbi temizleyen vasıta zikirdir. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Çünkü Allah'ın isimleri geçiyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Çünkü o namazlarda ayetler okunuyor. Ayetlerin sonunda esmalar var. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Öyleyse idrak ve iştiyak arasında paralel bir bağlantı var kişinin. İdraki ne kadar üst seviyede ise iştiyaki de o kadardır Allah yolunda. Birbirine paralel. İştiyak Allah yolunda kişinin hizmet talebini oluşturuyor. Allah yolundaki hizmetlerde kişi iştiyak sahibi ise o zaman o arabada oturanlardan değil, arabayı çekenlerdendir. Ama iştiyak sahibi değilse o zaman hizmette olursa da olur, olmasa da olmaz. Halbuki iştiyak sahibi kişi Allah yolundaki hizmette adeta mutlaka o hizmetin içinde olmak, var gücüyle her şeye yüklenmek, parasıyla, zamanıyla, gücüyle, her şeyiyle o hedefe ulaşmak üzere bir gayretin içinde olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam. Hazretli hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Isparta'dan Uğur Dinç ben. Hocam bir sualim olacaktı. İslam dünyasının içine düşmüş olduğu ayrılığın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslam dünyasının içine düştüğü ayrılığın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Hepsi Resulullah'ın öğretisiyle Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla tövbe ettiler, tabi oldular. Tabi oldular daha doğrusu 12 tane insanla. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Nefs teslimi, irşat ve irade teslimi. Şimdi günümüze baktığımız zaman bu sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslimin üzerine yerinde yerler esiyor. Bu 7 sabah 4 teslim din tatbikatından çıkartılmış. Birinci safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması için özellikle emaniyeli din öğretenler. Onlar diyorlar ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhlaşır. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerimede sahabe nasıl Allah'a ulaşmayı dilemişlerse bugün onun yerinde bir bidat var. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Fethi onda nasıl sahabe 12 tane insanla Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlarsa bugün ikinci bidat mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorlar. Enam 71'de onlar ruhları nasıl Allah'a teslim etmişlerse bugün üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Alimran 20'de ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucunda Allah'a teslim ettik diyorlar. Bugün Dördüncü bidat İslam'ın beş şartını vardır. Ben bu beş şartı gerçekleştiririm. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. Zümer 18, nefsin Allah'a teslimi 19 afetten kurtulmak söz konusuyken Zümer 18'e göre 5. bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim anlamaya yetmez. 6. safa hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün insanlar işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gel ihlasla bir namaz kılalım. 7. safa sahabe irşada ulaşmamıştır. Yani kısacası tamamen artık Kur'an'daki İslam yaşanıyor. Bidatlerle din yaşanıyor. Dinimize, din tatbikatına girmiş olan doğru zannettikleri 19 tane yanlış. Yani insanlar doğru zannettikleri yanlışlarla din yaşıyorlar. İşte 19 tane bidat. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker veya 19 tane bidat. Bidat da ilave edebiliriz. Doğru bir zannettikleri yanlışlar. Ama aynı zamanda Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram söz konusu. O zaman İslam alemi bu sebeple ayrılığa düşmüş. Ama dinde fırkalara ayrılmayan her devirde %10'dan az grup var. Onlar tasavvufu yaşayan, 7 sava 4 teslimi yaşayan, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. 5. sual Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir insanın daimi zikre ulaşması için yapması gerekenler ve takip etmesi gereken yol nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Bir dilekle o kişi, o talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yani Allah-u Teala biz dileyeceğiz, irademizi kullanacağız ama ruhun Allah'a ulaşmasını Allah gerçekleştirecek. Öyleyse bu Allah'ın garantisinde. Ruhun Allah'a teslimi. Ondan sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği fizik ucunun Allah'a teslimi dik yokuş olarak biliniyor. Bu yılları alıyor ama imkansız değil. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çok zor olsa da fizik ucunun Allah'a teslimi Allah'ın yardımıyla bu mümkün. Bu uzun zamanı alıyor fakat imkansız değil. Allah'ın yardımıyla kişi fizik ucunun Allah'a teslim edebilir. Fizik vücut teslimi %81 nura kişinin kalbinin ulaşmasını sağlar. Ondan sonra daimi zikirle kişi nefsini de Allah'a teslim eder. Daimi zikirde kişinin kalbi tamamen afetlerden temizlenir. Yerine 19 tane faziletin sahibi olur ki bu o zaman daimi zikre ulaşan kişi artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Nefsin afetleri de sıfırlanmış. O zaman çevredeki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, o kişiye bir negatif işaret talepte bulunurlar. Çevreden gelen, o kişiye tesir eden negatif bir olay, o kişinin nefsinin afetleri olmadığı için negatif görmez. Dolayısıyla daimi zikre ulaşan bir insan, peşinden otomatik olarak iradesini de Allah'a teslim eder ve böylece teslim yüküyle Allah'a teslim olarak Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başlar. Şimdi kardeşimiz diyor ki bir insanın daimi zikre ulaşması için gereken takip etmesi gereken yol nedir? Evvela ruhun Allah'a teslimi. Bu bir dilektir. Daha sonra fizik ucunun Allah'a teslimi. Bu zikrin artışıdır. Zikir çok zikir ve çok çok zikir. Bu da kişinin dünyaya rağbet etmemesi, zikre konsantre olmasıdır. En sonunda da Zümer 18'e göre daimi zikir. Nefsin 19 tane afetinin tamamen temizlemesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle kişi tamamıyla nefsini de Allah'a teslim eder. 6. sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz'in nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalacak olan ancak açlık ve susuzluklardır. Nice namaz kılanlar vardır ki namazlarından yanlarına kalacak olan ancak uykusuzluklardır. Hadisini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarında kalacak olan açlık ve susuzluktur. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bunu açıklayan hadisi, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Tekrar edeyim, tuttuğunuz oruç emanete ihanet ve yalan söylemek. İşte sevgili kardeşlerim, eğer kişi oruç tutuyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse, bir insanın emanete ihanetten vazgeçmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle yalan söylememesi mürşide tabiyetle olur. Münafıkların üç alametinden Allah Resulü bahsederken, bunlar emanete ihanet ederler, onlar ahde vefa etmezler, onlar yalan söylerler. Ama müminlerin de üç vasfı var. Onlar emanete riayet ederler, onlar ahde vefa ederler, onlar yalan söylemezler. İşte oruç bizi, münafığın üç alameti konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verildiği zaman sözünde durmaz. Konuştuğunda da yalan söylemiş. O zaman tuttuğumuz oruç ne olması lazım? Bizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirmesi lazım. Emanete ihanetten vazgeçirmiyor, yalan söylemekten vazgeçirmiyorsa o zaman o kişi münafıktır. Ama oruç tutsa, namaz kılsa da kendini mümin zannetse bile, evet. İşte bu münafıkların alametini, nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlara sadece açlıktır, susuzluktur. Nice geceleyin namaz kılanlar vardır ki onlar için de namaz sadece uykusuzluktur. Allah razı olsun. Bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayanlardır. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalpten Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bahsettiğiniz değişikleri yaşayamamın sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Dilden söyleyip de o dilin söylediği kalbe inmediyse Allah rahim esmasıyla tecelli etmez ve o kişi hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamaz. İşte dilin söylediği kalpte olmayanlar ama dilin söylediğini kalbin tasdik ettiğini, yani dilden ikrar, kalben tasdik. Öyleyse kalpten olan şeyi dilin ikrar etmesi lazım. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşidine ulaşsa, tabi olsa dahi ona bir fayda sağlamaz. Ama kalpten ulaşmayı diler de kalben tasdik eder, mürşid önünde de ikrar ederse o kurtuluştadır. Ama şimdi tersi söyleyeyim, kalplerinde olmayan diliyle söyleyenler. Kişi diliyle ikrar ediyor ama o dilin söylediği kalbinde yok. İster Maide 41, ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Hücurat 14 ve diğer bütün bu ayetler bize kalpten ulaşmayı diledikten sonra bahsettiğimiz değişikleri yaşayamamanın sebebi o kişinin dili kalbe indirmediğinin ifadesidir. O kişinin dilinin söylediği kalbinde yoksa bu değişikleri yaşayamaz, Allah rahim esmasıyla tecelli edemez. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir ve zekatın vermenin gerektiğini eşime nasıl anlatabilirim? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide zekat, çalışamayacak durumda olan 7 grup insanın hakkıdır bizim cebimizde. %2,5 haramdır. İşte zekatın kendisine verildiği kişilere baktığımız zaman Tövbe 60'ta, Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesi. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala fakirler, miskinler, amilinler, müellifet-i kulub, esirler, ihtiyaç sahipleri ve Allah yolunda olanlar, bunlar Allah-u Teala'nın bunlar için cebimize koyduğu %2'lik zekat vardır. Fakirler bir, miskinler iki, memurlar, zekat toplayıcıları üç, kalpleri İslam'a sanacak olanlara dört, kölelere beş, borçlulara altı ve Allah yolunda olanlara yedi, yolculara ait sekiz grup insanın malımızda hakkı var. %2,5 hakkı vermediğimiz takdirde haram yemiş oluruz. Ama bir de paranın kiri var. Bu paranın kiri de bir kere daha Bakara 177'de ifade ediliyor. Bakara 177, orada da 7 grup insanın zikrediliyor. Akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, ihtiyaçlara, kölelere ve esirlere. Bunun ortak noktasını bulursak, her ikisinin ayet-i kerimede geçenleri devre dışı tutarsak, aşağı yukarı 7 grup insan ortaya çıkıyor. Bir de bunların hakkı söz konusu. O halde biz bize haram olanı hak sahibine verdikten sonra paranın kiri de devreden çık. Bunun hepsinin toplamı %2,5 bir, %2,5 zekat, toplam %5 vermemiz halinde temiz rızıkların sahibi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah. İzniniz olursa bir sorumuz olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemek dinimizin ismi olan İslam'la nasıl bir bağlantı içermektedir? Açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a ulaşmayı dilemek dinimizin adı olan İslam'la nasıl bir bağlantı içermektedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratım mahlukatının içinde en çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insanın iki can saadetine sahip olmasını istiyor. Hiç insanın dışında hiçbir mahlukana vermediği ruhunu, zatından ruhunu insana üfürmüştür. Ve bize verdiklerinin hepsinin bir görevi var. Ruhun görevi ölmeden evvel sahibi olan Allah'a dönmek, teslim olmak. Fizik vücudun görevi yine sahibine teslim olmak, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememek. Nefsin görevi muhtevasındaki 19 afetten temizlenerek 19 faziletin sahibi olmak. Öyleyse her vücudun Allah-u Teala'nın bize verdiği görevleri var. Ama bunların hepsi ancak Allah'a ulaşma dileme anahtarıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen hiç kimse şeytana kovulmaktan kendisini kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse nefs tezkiyesini, mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesini yapamaz. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı ve cennetin de anahtarı. Bu dilek yoksa din yoktur. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam sual soruyor. قال ما الإيمان يا رسول الله قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وملائكته ورسوله وتؤمن بالقدر. Burada saydıkları 5 rükünden bir tanesi de lika Allah, yani lika Allah yoksa iman yoktur. İman yoksa din yoktur. İman ve din yoksa ahlak yoktur. Ve İslam alemi ne yazık ki bunların hepsinden yoksun olmuş. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz din tatbikatından emanet ve huşunun kalkacağını söylüyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve zikir. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Ama zikrin var olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemenin olması lazım. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek bütün milletler İslam'ın başına uçuşacak. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah o gün Müslümanların sayısının azlığına mi? Hayır diyor. Hubbü dünya ve kerihtükümül mevt. Yani yine her iki şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilememe ve dünya hayatına muhabbet zikirin yok olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememe ve zikir yoksa din yaşanmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Allah'a ulaşmayı dilememe ve zikir yoksa, evet tekrar diyor söylüyoruz, din yaşanmaz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

0: Peygamber Efendimiz diyor ya, benden sonra bir peygamber gelmeyecek, bir vahiy de gelmeyecek. Size iki kıymetli şey bırakıyorum, biri Kur'an, biri de sünnetlerim diyor.
1: Mevlana büyük, yani normal bir insan değil. Mevlana yanında Allah. Mevlana ne düşündü? Yani vahiy geldi Mevlana. Çünkü bir şeyler yazmıştı. Ona vahiy ona sordu.
2: Peygamber gibi vahiy aldıklarını zannetmiyorum. Yok öyle bir şey.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. Ma salavat.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan bir tanesi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sona ermiştir sözüdür. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakacağız. Allah Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde vahiy ile konuştuğunu beyan ediyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا هِجَابٍ اَنْ يُرْسَلَ رَسُولُهُ فَيُحَى بِذْنِهِ Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişki vahiy üzerine bina edilmiştir. Başlangıç noktasında Allah'ın kendileriyle konuşmadığı insanlara Resul göndermek suretiyle ona dilediğini vahyediyor. Hiçbir kavim yoktur ki o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara açıklamasın. Her kavimde Resul var ve Resul'ün konuşması vahiydir. İşte 7 tane ayet-i kerime. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَّل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ İşte Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Resul'ün konuşması Allah'ın onu konuşturmasıdır, vahiydir. Her kavimde İbrahim 4'e göre Resul var. Her kavimde Nahl 36'ya göre Resul var. Resul göndermesem azap etmem. İki gruba ayrılan insanlar cennetlikler, cehennemlikler. Hepsi kıyamet gününde itiraf ediyorlar, bize Resul geldi. Öyleyse Resul geldiyse insanla Allah arasındaki ilişkide kıyamete kadar vahiy devam edecektir. Yunus 2'de herhangi bir adama Allah-u Teala vahiy ediyor. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesi açıkça bize bunu ifade ediyor. Onlardan bir adama insanlara uyarması, Allah katındaki amin olanları müjdelemesi için ona vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Demek ki her devirde Allah-u Teala'nın kendisiyle konuştuğu Allah'ın Resulleri var. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Alimran 190-191'de ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenler. Eğer kavmin içerisinde Resul varsa ve bu Resuller ard arda gönderiliyorsa o zaman kıyamete kadar hep vahiy devam edecektir. Allah Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Vahiy dizaynın peygamberlerle sona ereceğini söylemek büyük bir yanlışa imza atmak demektir. Vahyin devam olduğu, Allah Teala'nın dilediği zaman bırakınız peygamber olan bir nebi olmayı, Resul olmayanlara da, peygamber olmayanlara da vahiy edeceğini Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde ifade etmiştir. İşte az evvel ifade ettiğim gibi herhangi bir adama Yunus 2 yetmez. Bakara 159'a, 259'a göre yine başka bir şekilde Allah-u Teala vahiy ediyor. 7 ayet-i kerimede vahyin geniş yelpaze içerisinde nasıl bize ulaştığını görmek mümkün. İşte tam 9 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın her şekilde insanoğlu beşerle vahiy yoluyla konuşacağını buyuruyor. Havarilere vahiy ediyor, herhangi bir adama vahiy ediyor, arıya vahiy ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, yerlere vahiy ediyor, vahiy ediyor yani. Allah Teala hiçbir devirde hiçbir kavme resul göndermeden azap etmez. Resul olamayacak yerlerde en küçük kabilede bile olsa Allah'ın ilmini ona ulaştıran mutlaka bir nezir vardır ve o ilmi Allah vahiy yoluyla ulaştırır. Bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Hepsi de Allah Teala'dan vahiy alıyorlar ve hepsi de aynı hakikati insanlara bildiriyorlar. Aminu olmayanları uyarıyorlar. Aminu olmayanlar kimlerdir? Batıla tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Aminu olanları da müjdeliyorlar. Müjdeli olanlar kimlerdir? Hakka tabi olanlar.
vahye tabi olanlar. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede vahye tabi olun diyor. Aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede zanna tabi olmayın. Batıla tabi olmayın. Evet, görüyorsun birbirinin zıttı. Aminu olanlar vahye tabi olanlar, hakka tabi olanlardır. Aminu olmayan, Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler de zanna tabi olanlardır. Zannın peşinden gidenlerdir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak, onlara dinlerini, kitaplarını unutturmaktır. Allah Teala bunun için her devirde bütün kavimlere Resul gönderiyor. Vahiy dizaynı bunun için kıyamete kadar devam edeceğini bize bildiriyor. Ve kıyamete kadar var olmakta da vahiy hep devam edecektir. Allah Teala şeytanın da insanlara vahyettiğine bahsediyor. En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesi, En'am suresinin 121. ayet-i kerimesi ve daha başka ayet-i kerimeler bize kesinlikle iblisin de insanlara vahyettiğini buyuruyor. Böylece peygamberlerin hepsini insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine vahyederler. Şeytanlar ve o dostları birbirlerine vahyediyorlar da Allah-u Teala neden vahyetmesin? Allah-u Teala başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle doluyken insan şeytanın emrindedir. Nefsimizin kalbini Allah-u Teala tamamen nurlarıyla doldurduğu zaman, kapladığı zaman şeytan artık insanın emrindedir. Ve şeytan insanlara hizmet eden bir yapıdadır. Onlarla yine uğraşacaktır ama her seferinde mağlup olmaya mahkumdur. Nebiler Sultanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Resulullah'ın sünneti nedir? Resulullah'ın sünneti vahiy üzere mücadele vermek. Bizimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturanlar kimlerdir? Fitneyi oluşturanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi kasiyet bağlayanlar. Şeytanın ilkaları bunlarda tesir vücuda getiriyor. Ve şeytan onlara üzerindeki oluşturduğu negatif tesirle hem bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme götürüyor. Öyleyse Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar vahyin devam edeceğini, daimi zikre ulaşan muhlisler, salihler, veli resuller ve onlar arasında seçilen devrin imamı hep Allah'tan vahiy ile insanlara yol gösteriyorlar, onları hedeflerine ulaştırıyorlar. Hepinizin de bu güzelliklere ulaşmanızı Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun. Rahmet selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vekil olmak, muhafız olmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre vekil olmak, muhafız olmak ne demektir? Allah Teala Enbiya 73'e göre nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler kendisiyle insanlar arasında hidayete erdiren imam olarak tayin ettiğini beyan ediyor Enbiya 73. Onlar dediği bütün peygamberler emrimizle hidayete erdiren, ruh Allah'ın emrindendir. Devrin imamının ruhuyla ölmeden önce olan ruhlarını Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Ölümle bu ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli ölüm melekleridir. Secde 11'de buyurulduğu gibi قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ اُوْكِلَ بِكُمْ سُمَّا اِلَى تُرْجَعُونَ. Ama insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırılması bu ayette belirtildiği gibi devrin imamıyla gerçekleşiyor. Devrin imamları arasında fetret dönemi var. Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde يَا اَلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَنِّي لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ أَن تَكُونَ

Onlardan bir tanesini secde-i müdürüne göre Allah Teala bir kere daha hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. Nebi Resul asaleten hidayete erdirendir. Veli Resul ise seçilen secde-i müdürüne göre vekaleten hidayete erdirendir. Her ikisi de Nisa 64'e göre 12 tane insanla müşriğine tabi olanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Nasıl avukatlar mahkemede hakim karşısında bir müdafaa içerisinde vekil olurlarsa, devrin imamı da Allah'ın huzurunda insanlara yardımcı olmak üzere o insanların vekilidir. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak görev yapar, öbür taraftan da insanların vekili olarak mağfiret talebinde bulunur. Yani Allah onu vekil olarak tayin etmiştir. Allah'ın vekilidir. Ama insanların da vekilidir. Onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Devrin imamı öyle bir kişinin hem vekilidir hem de muhafızıdır. Bu muhafız gelip kişinin başının üzerine yerleşince Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması söz konusudur. Bu noktadan itibaren o kişiye hiçbir büyü, hiçbir cin saldırısı söz konusu olmaz. Delalette olanlar ona zarar veremez vesaire. Allah razı olsun. İkinci sual, her insanın bir vekili, bir muhafızı var mıdır? Evet. Her devirde ister vekaleten, ister asaleten devrin imamı varsa ve devrin imamı Allah'ın insanlar için tayin ettiği vekilse ve insanlar da onu kendilerine vekil tayin ederlerse elbette var. Bu sebeple Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yuti'ur-resule fakat atallah." İşte devrin imamı olan Resul'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. En'am suresinin 207. ayet-i kerimesinde, 107. ayet-i kerimesinde En'am 107'de Allah Teala şöyle buyuruyor En'am 107'de. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil değilsin. Yani devrin imamı kim için vekil değil? Ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyenler için. Hem muhafız değil hem de vekil değil. Sen onlara vekil de değilsin. Ve cealnâke aleyhim hafize, seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve ma ente aleyhim bi vekil, ve sen onların üzerine vekil değilsin. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Gerçekten de işittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Ama Allah dilseydi şirk koşmazlardı. Onların Allah'ın dilemesi onun kalbi talebine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah da onlara işittirirdi. Onlar da şirkten kurtulmuş olurlardı manasındadır. Allah Teala'nın dizaynında iki nevi insan vardır. Bir, vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar. İki, vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar. Vekaletin başlaması ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşir. Evet, vekaletin başlaması ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşiyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaşabileceği bir yerdeki mürşide ulaşacaktır, ona tabi olacaktır. Tabiyetle birlikte devrin imamının ruhu bir muhafızdır, aynı zamanda vekildir.
Yani sadece müminlerin başının üzerine bir muhafız olması söz konusu.

0: konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişi hiçbir zaman bir muhafaza, bir vekile sahip olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alması mümkün müdür? Evet. Kişi zikrini düşürürse, fıska düşerse, o zaman koruyucu kalkan kalkıyor. Maide 105'te Allah Teala ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalla iza tedeytum. Eğer ey amenu olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani kim mürşide tabi ise o zaman delalette olanlar ona zarar vermez. Ama eğer kişi iç durumunu değiştirirse, bozarsa, o zaman Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi, Enfal 53'te, bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Yani onlar iç dünyalarını değiştirmedikçe, zikirlerini yapmaya devam ettikçe Allah Teala da o muhafaza onların üzerinden almaz. Ama zikrini bırakırsa, fıska düşerse o zaman devrin imamı onlardan alınır. Vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu süre içerisinde devam eder. Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerinde muhafızımızı geri almayız. Onu muhafazanın dışında bırakmayız. Onu hep koruruz. Ama hangi standartlarda? O kişi iç dünyasını değiştirmedikçe. İşte Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde önden arkadan onu koruyan, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde sağdan ve soldan onu koruyan hem muhafızı var hem de vekili var. O vekil Allah'ın da vekilidir. O vekil aynı zamanda tabi olan insanların da vekilidir. Tabi olan insanlar vekili olarak onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Yani Nebi ise Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahip ama Veli Resul ise vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sorular söyledik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah herkesi koruması altına almak ister ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hiçbir zaman bir muhafıza, bir vekile sahip olmayacaktır. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince yani Allah'ın emir ve yasaklarını hem kendin yaşayıp hem de etrafındaki insanlara tebliğ edip bunları insanlara iletip ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp insanların da onun ipine daha çok yakınlaşmasını sağlamak.
3: Allah'a güzel kulluk edersen Allah kendi muhafazasına alır.
4: Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak Allah'a ulaştırır.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ölmeden önce ruhumuzu ona ulaştırmamızı istediği için bizim de Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi ben de dostlarından biri olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
3: Yaparım.
2: Ölmeden önce nefsi öldürmek, yani bedeni değil de nefsi öldürmek, nefsani duyguları öldürüp Allah'a daha çok yakınlaşmak, kendi nefsini öldürdü mü hayatta da tat alır.
1: Az önce yaptığımız duayı birlikte yapmak ister misiniz?
3: Yapalım.
1: Ey yüce Allah'ım.
3: Ey yüce Allah'ım.
2: Bana emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ermişlerin, evliyaların sana nasıl erdiyseler.
2: Senin dostlarından olmak istiyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp insanların da onun ipine daha çok yakınlaşmasını sağlamak dedi. Allah'ın ipine sarılmak ve başkalarını da bu ipe ulaştırmak önemli midir? Evet. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Buradaki Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah Teala En'am 153'te وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ İşte bu benim sırat-ı müstakim, bu müstakim olan yolumdur. Ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. Demek ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in İmmül Mesut'tan rivayet edilen hadisinde yere düz bir çizgi çizince bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu fırkalara ait olan yollar, her birisinin üzerinde bir şeytan söz konusu, şeytanlar var. Onları yanlışa davet ediyorlar. Ama sırat-ı müstakim üzerindeki Allah'ın Resulü'nün hepsi sırat-ı müstakimde. Onlar da Allah'a davet ediyorlar. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Örneğin Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin suresinde Yasin vel Kur'an'la hekimin nekelemin müslümini Allah sırat-ı müstakim. Sen gönderilen Resullerdensin ve sırat-ı müstakimdesin. Sırat-ı müstakimde olan bütün peygamberler Allah'a davet ediyor. Bakara 256'da da tabi dinde zorlanma yok, serbest irade sahibi kişiye tebliğ yapılıyor. Tebliğe davete icabet ederse müjdelenenlerden oluyor. Etmezse kaybedenlerden oluyor. Ama dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın ipi sırat-ı müstakim, diğer ikincisi de o ip üzerinden Allah'a davet eden mürşittir. Ali İmran 112'de وَدِرُوبَتْ عَلَيْهِمُ زِلَّةُ اَيْنَ مَا سُخُّ فَحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ İşte bu herkesin üzerine zillan damgası vurulmuş. Allah'tan bir ipe, sırat-ı müstakime, o insanlardan bir ipe, o sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a davet eden mürşit müstesna diyor. O zaman iki ipten tetiren kişi kimdir? Rum 31'e göre Allah'a yönelen takva sahibi olan. Nisa 175'e göre de, Şura 13'e göre de aynı şekilde seçilen ve hidayete erdirilen, Nisa 175'te üzerlerine nimet verilen kişiler. Bütün bu muhtevayı göz önüne aldığımız zaman, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında son derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah'ın ipine tutunan insanları mutlaka insanlardan bir ipe, mürşide de ulaştıracaktır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra gene Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına, Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Allah-u Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek, fırkalara ayrılmamak demektir. Sırat-ı müstakim üzerinde olmak, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet etmek. Nitekim bütün sırat-ı müstakimde vazifeli olan Nebi Resuller, Veli Resuller hepsi Allah'a davet ediyorlar. İşte yedi sabah sırat-ı müstakime davet. Sırat-ı müstakime davete baktığımız zaman Allah-u Teala sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakim üzerindesin ve sırat-ı müstakime davet, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa o hepsinin muhafızı olmuştu, aynı zamanda vekili olmuştu. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Bir mürşide tabi olmak, onlar gibi yaşayıp Allah'ın emrini bilmek, Allah'ın emrettiği şekilde ölmek.
2: Hani tabii ki bir mürşide tabi olmak, o mürşidin hem ilminden hem de engin ufkundan yararlanıp Allah'a daha çok yakınlaşmak.
3: İman etmek, Allah'la araya birini koymak bana saçma geliyor. Kendi görüşüm.
2: Tabii bir mürşide bağlanmak bence güzel bir duygudur. Hani hiç bilmeyen bir insanın ilk önce bu mürşidin aşamalarından geçip o seviyeye ulaşması için gerçekten çaba vermesi lazım ve onu bulması lazım. Her mürşide de gitmemek lazım bu arada da.
3: Ama yani ibadet bence Allah'la kendi arandaki bir şey. Bence yani.
2: Hani Allah'ın sevdiği kullarla birlikte hani beni eyle diyoruz ya. Hani Allah'ım işte sen senin yolunda yürüyenlerle birlikte beni haşr eyle.
4: Ben de mürşidimi bulup onlar gibi yaşayıp Allah'ın emrini bilerek Allah'ın huzuruna o şekilde çıkmak isterdim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Allah'a aramıza birini koymak bana saçma geliyor. İbadet bence Allah ile kendi aranda bir şey dedi. Mürşide tabi olmak sadece ibadetler açısından mı gereklidir? Yani insanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Ve Allah Teala en sevdiği varlık olan insan için mutluluğu dilemiştir. Ama bu mutluluğu da bir reçeteye bağlamıştır. Bu reçete Allah'ın insanlara indirdiği kutsal kitaplardır. Allah Teala kutsal kitaplarında siz eğer benim sizin için tayin ettiğim mutluluk hedefine ulaşmak istiyorsanız o 7 safhayı geçmek durumundasınız. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepiniz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. 2. safha benim sizin için tayin ettiğim mürşide tabi olmak. Hepiniz hacet namazı kılarak mürşidinizi benden sorup benim size gösterdiğim mürşide tabi olacaksınız. 3. safha ruhunuzu ben teslim alacağım. 4. safha fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz. 5. safha nefsinizi teslim edeceksiniz. 6. safha ihlas ve 7. safha iradenin teslimi. İşte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi 7 safha ve 4 teslimden oluşuyor ve bunu Allah-u Teala belirlemiş. Reçeteyi veren Allah'sa ikinci bir alternatifi yoktur. Bakara 151'de insanlardan bir ipin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor, hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği doktorun 5 görevi söz konusu. Tabi olduğumuz zaman Furkan 70'e göre o güne kadar işlediğimiz bütün günahlar Allah-u Teala sevabı açıveriyor. Nisa 64'e göre de nefsimize zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi sen de onlar için mağfiret talebinde olsaydın Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder ve onun bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse mağfiret eşittir şefaat. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği günden küfürde kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbeyi yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Mağfiret eder, Allah'ın mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret düğümetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, izninizle bir sual arz edecektim. İçimizdeki korkulardan kurtulmak için Allah'a vekil kılmanın önünden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan hasretli hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, içimizdeki korkulardan kurtulmak için Allah'a vekil kılmanın öneminden bahseder misiniz? Korku afetinin yenilmesinde Allah'a olan güven en önemli rolü oynayacaktır. Bu korku eğer manevi bir korkuysa size şeytandan ulaşıyor. Allah'ın yolundan olduğunuza göre şeytanın size bir şey yapamayacağını kesin olarak inanç dizaynınızın içine yerleştirmelisiniz. Şeytanın size bir zarar vermesi mümkün değil. Ancak korkutabilir. Yalnız her korkutmak istediği insanı da korkutamaz. Öyleyse buna imani olacak şey, buna mani olacak şey Allah'a güven duyduğunuzu yükseltmeniz. Gerekirse bir defa daha tövbe alın ve çok zikredin. Her seferinde düşünün, hakim olan daima Allah'tır. Allah'a sığının, Allah'tan korumayı isteyin. Sizi mutlaka şeytandan, onun gizli ilimlerinden koruyacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlar Allah'ı zikrettiği ve hidayete kalma konusundaki niyetlerini bozmadığı sürece onları koruyan muhafızı geri almayacağını söylüyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmak Allah'a biraz daha yaklaştırır, Allah'a biraz daha bağlar, İslamiyet'e biraz daha bağlar, Allah'a biraz daha yakınlaştırır insanları.
2: Şimdi Yüce Allah diyor ki her an beni anın ki ben de sizi anayım. Şimdi sen Allah'ı ne kadar anarsan Yüce Allah da sana o kadar yardımcı olur.
3: İnsanda Allah korkusu olur zikir yapan bir insan. Yanlış yola düşmez bence.
2: Muhakkak ki kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur. Yani sen Allah'ı anarsan kalbin ve ruhun daha huzurlu olur.
3: Yani ibadet bence Allah'la kendi arandaki bir şey. Bence yani.
1: Sürekli Allah'ı Allah, Allah, Allah diye zikreden bir kişi sürekli mutluluğu yaşar mı?
2: Tabii manevi olarak gerçekten mutluluğu yaşar.
4: Çünkü Allah'a yakınlaştırır, peygambere yakınlaştırır.
2: Şems, Mevlana aşkı gibi. Bunların dünyada, dünya bağlantısı dışında aynı evi ruhu, yani dünyevi dışında bir perde oluşuyor. Bu da zikir sayesinde oluşuyor. Tabii hani artık kendi nefislerini öldürüp Allah'ın onlara verdiği bir maneviyatla, bu da zikirle oluyor.
0: Bir misafirimiz zikir sayesinde Şems Mevlana aşkı gibi dünya bağlantısı dışında bir perde oluşuyor. Kendi nefslerini öldürüyorlar, Allah'ın onlara verdiği bir maneviyat oluyor. Allah'a devamlı zikretmek manevi cephede insanlara ne sağlar? Zikir, çok zikir ve daimi zikir farz. Zümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenin biri olur mu? وَمَا يَزَكَرِ اُلَا اُلَا اُلَا İşte اُلَا اُلَا bilmediği konunun suallerini Allah-u Teala'ya sorarak cevabını alan kişidir. Nisa 103'te ise, Nisa Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız اُلَا اُلَا zikir ehline sorun. Alınan 7'de ise Kur'an-ı Kerim'in muhkem müteşabih ayetlerden oluştuğunu buyuruyor. Kalbi hasta olanlar teşabih ayetleri yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Rasihun her ikisi de Allah'tandır. Onlar tezekkür edemiyorlar, manasını bilmiyorlar. Ancak ulelbab. Ulelbab da kendinden bilmiyor, Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Allah daimi zikri farz kılmıştır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. Eğer Allah'ın adını ehli zikir dediği kişiler Allah ile o konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Hikmet sahibi alimlerdir. Ayetlerin manasını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlardır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı bilgilere dayanarak başkalarının bilmediği şeyleri cevaplaması da söz konusudur. Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarının üçü de daimi zikri ifade eder, hizahat eder. Her mertebe kişiyi daha büyük sırların sahibi kılar. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, efendim zimmetiyle ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, Allah'ın bizi muhafaza altında tutmasıyla zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyorum. Allah'ın bizi muhafaza altında tutmasıyla zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah-u Teala bana sığındığın sürece ben seni korurum. Ama bana tevekkül etmen şart diyor. Zikir ise tevekkülün temel işaretidir. Allah'ın şeytanın size hücumunu önleyen barajı kaldırmasından itibaren zikirleriniz aşağı gidiyorsa siz Allah'a karşı tevekkül sahibi değilsiniz. Öyleyse korunmak mı istiyorsunuz? Çaresi hazır. Zikrinize dört elle sarılacaksınız. Allah-u Teala hızlı bir artış istemiyor. İstediğiniz kadar yavaş gidebilirsiniz ama dikkat edin, 33 bin zikir seviyesinin ulaştırdığınız zikriniz oradan aşağı doğru gitmesin. Şeytan hep sizinle uğraşacaktır ama marifet ona galip gelmek, zikri arttırabilmektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde fizik vücudunuza yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhunun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın. Sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
1: Fatiha ma'as-salawat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ruh konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında ölüm sonrası hayatta da cehenneme gitmesinin arkasında insanların kendilerini bilmemeleri, kendileri hakkında bilgi sahibi olmamaları sebebiyledir. Şu an Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun, bu büyük kitlenin %90'dan fazlası insanı bir fizik beden ve bir ruhtan ibaret biliyorlar. Yani dünyanın çoğunda insanlar iki vücudun sahibidir. O şekilde biliyorlar. Bu kutsal kitaplardaki hakikate uymuyor. İnsanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. O zaman ilmi ve rahmeti kuşatan Rabbimizden ruhu öğrenelim. Rabbimizden en şerefi varlık olan insanı ayetlerle öğrenip ona göre Allah'ın emrettiği kanunlara uyarsak, hayatımızı yaşarsak biz de ahbariyun, rabbaniyun gibi Hazreti Musa'ya tabi olanlar gibi, biz de havariler gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar gibi, biz de sahabe gibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar gibi asr-ı saadeti yaşarız. Allah'ın muradı ne? Allah Teala'nın da muradı, en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada sonsuz mutluluğu yaşaması, ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmasını istiyor. Öyleyse insanların zanlarına tabi olarak %90'dan fazlası kutsal kitaplardaki dini yaşamamasının arkasında Allah'ın hakikatlerini bilmemesi cehaletleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yaptığımız bütün incelemeler, kutsal kitaplardaki hakikatler bize insanlar arasında şu üç temel hastalığı ifade ediyor. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. İşte insanların cehaletten kurtulmaları evvela kendilerini öğrenmelerinden başlıyor. Yunus ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumak. O zaman sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızda evvela insanı, yani kendimizi Allah'ın ayetleriyle tanımaktan geçer, tanımakla başlayacağız. Allah Teala İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ نَرُوحُ Sana ruhtan soruyorlar. قُرْ الْرُوحَ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbinin emrindendir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın insanı eşrefi mahlukat kılmasının arkasında zatından üfürdüğü ruh var ve ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhu bilmemiz yeterli midir? Tabii ki hayır. O zaman
Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e göre bakalım beraberce. Allah Teala insanı nasıl yarattığını ayetlerde açıklıyor. Onu bir bir görelim. Necir suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi nefsimiz, berzah alemine ait. Ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Sevgili kardeşlerim, nefs berzah alemine ait ve nefsin manevi kalbinde doğuştan 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, bu 19 hastalığa %100 tesir eden düşmanımız İblis, şeytan var. Şeytan bir cin. 3 ayet-i kerimede şeytanın cin tayfesinden olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ve bu cin olan şeytan Allah'ın emrine isyan etmiştir. İşte Hicr 27'de cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı, Araf 12'de İblis beni ateşten yarattın buyuruyor, duruyor. Kehf 50'de İblis hariç hepsi secde ettiler melekler, o cinlerdendi. İşte cinlerden olan İblis Allah'ın emrine isyan ediyor ve Allah-u Teala onu huzurdan kovuyor. Kibirlenenlerin benim katımda yeri yok. İblis Allah'tan müsaade istiyor. Arap suresinin 12 ve 13. ayet-i kerimelerinde bana kıyamet gününe kadar buradan çık git, sen racm olundun ve kıyamet gününe kadar da lanetim üzerine olsun. İşte lanetlenen bu iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince insanların nefsine tesir etmek suretiyle onları da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada onlara azabı yaşatmak istiyor. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada azabı, ölüm sonrası hayatta hayatı cehennemde geçirmesi için yaratmamıştır. Allah insanı çok sevmiş. Sevdiğini nereden biliyoruz? Hiçbir varlığa vermediği ruhu Allah insana üfürmüştür. Evvela insan eğer şeytanın tesiri altında devamlı nefsine uyarsa hayatı mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Mutsuzluk üçgeninin bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Her olayda derecat kaybettiğimiz her olayda mutlaka şeytanın tesiri vardır. Ve iblis bu sebeple kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Hepsini kendime birlikte cehenneme götüreceğim. Ama Allah Teala muhlis kullarım hariç. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala fizik beden ve nefsle şeytanın oyuncağı olarak insanı yaratmamış. Her şeyi sizin için yarattım ey insanlar. Ama insanı da kendim için yarattım. O zaman ne anlayacağız? Her şey sizin için. Bu her şeyin içerisinde şeytan da var mı? Evet. Yerler, gökler, iblis, cinler, melekler, şeytanlar, her şey
İnsan için. Ama insan kim içindir? İnsan da Allah içindir. İşte Allah için olmanın odak noktasında Allah-u Teala zatından bize ruhu üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ثُمَا سَوَّهَا وَنَفَاهَا ف۪ي مِنْ رُوْه۪ي. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman devamlı mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşarız. Ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer kesinlikle Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala bu hayatı bize bahşetmek üzere katından resuller gönderiyor. Allah Teala bütün resullerini hidayetle vazifeli kılıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de iki grup resulden bahsedebiliriz. Hidayetle görevli nebi resuller, hidayetle görevli veli resuller. Sevgili kardeşlerim, hidayetle görevli nebi resullerin sonuncusu Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve görüyorsunuz ki hidayetle görevli nebi resuller en sonuncusu Peygamber Efendimiz ama kıyamete kadar daima huzur namazının imamı hidayetle görevli vazifeli veli resullerden seçiliyor. Her devirde mutlaka hidayetle görevli veli resul vardır. İşte onlar insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? Bakara suresinin 120 ve Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Evet, hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73 Kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallah vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte hidayetin öğrenilmesi istisnasız Allah Teala'nın bizi cehaletten kurtarması anlamına geliyor. Öyleyse ruh nedir diyor? Sual soruluyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala da cevap veriyor. Ruh Rabbinin emrindendir. İşte Allah'ın emrinden olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi üzerimize 12 kere farz kılınmıştır. Allah Teala'nın emaneti olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel ruhumuz emr alemine aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Fizik vücut bu zahiri aleme aittir. Alem farklılıkları sebebiyle asla ruh nefs olamaz, nefs de ruh olamaz. Ama gelin görün ki insanlar dini kutsal kitaplardan öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak diyorlar ki ruh eğer iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle yapmış olduğumuz araştırmaya bakarak beraber görelim. Ruh ile nefs arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Bu 12 özelliğe baktığımız zaman hiç kimsenin ruh nefstir, nefs de ruhtur demesi söz konusu değil. Allah Teala nefsin seva edildiğini, dizayn edildiğini buyuruyor Şems'e diye. Ama Allah Teala ruhu üfürüyor. Görüyorsunuz ki tanımlamadaki fiiller bile farklı. Allah Teala nefsi tezkiye etmeyi üzerimize farz kılmış. Fakat ruhun da Allah'a ulaşmasını farz kılıyor.
Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs başlangıç noktasında nefsi emmarede, ruh ise Allah'ın emrinden ahsen bir yapıda. Yani nefsi emmarede, ruh ise ahsen İsra 85'e göre. Nefs 19 afetle malul, ruh ise 19 tane hasretin sahibi. Nefs ölümü tadar, ruh ise Allah'a döner. Nefs berzah alemine ait, ruh emr alemine ait. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işler, zulmeder. Ruh asla bir şer işleyemez, günah işleyemez. Nefs cennet ve cehenneme gider. Ruhun cennet ve cehennemle asla bir ilgisi yok. Nefs serbest iradenin sahibidir. Ruh ise Allah'ın kontrolündedir. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz nefsi ahsene ulaşabilecek standartlarda yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَابِرِينَ Sonra esfeli sahibine reddettik. Ruh ise tek yönlü bir varlıktır. Allah'ın emrindendir. Öyleyse bu ayetlere rağmen hala insanlar eğer ruh iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur olayı bu ayetler mücadelesinde tamamen kellem yakındır. Hiç hükmü yoktur. Asla kimse bunu iddia edemez. Öyleyse şu kainatta üç vücuda sahip olan varlık o insandır. İnsanın dışında üç vücutta yaratılan başka bir mahluk yok. İşte bu sebeple Bakara 30'da Allah-u Teala وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعَلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün halifesi, yeryüzünde Allah'ı temsil etme yetkisine sahip olan varlık o insandır. Ve insanı da bu makama ulaştıran Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşik sistem içerisinde piramidi incelediğimiz an en üst noktada Allah'ın nebileri, peygamberleri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Ama her imam nebi değildir. Her imam mutlaka Allah'ın halifesidir. Ama her halife kesinlikle imamdır. Her resul halife değildir. Ama her halife mutlaka resuldür. Ve bu standart içinde olaya baktığımız zaman en üst noktada Allah'a en yakın olan nebilerdir. Sonra huzur namazı imamları, sonra Allah'ın yeryüzündeki halifesi, sonra her kavimde Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı veli resuller, onun altında veli müşrikler ve aşağıya doğru muhlisler, ulu'l-elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 tane veliaht makamında vazifeli olan hidayetçiler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi insanlar eğer sosyal medyada ve başka yerlerde insanı iki vücutta ifade ediyorlarsa bu bize şunu gösteriyor. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Neden? Çünkü iki vücudun sahibi olan hiç kimseden ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını öğrenemiyoruz, söyleyemiyoruzlar ve asla böyle bir açıklama kendilerinde yok. Onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Neden böyle diyorlar? Çünkü onlar her ne kadar ruh deseler de o şekilde isimlendirseler de bahsettikleri nefstir. Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs diye söylüyorlar. Halbuki öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki temel hüküm olarak nefsin tezkiye ve tasfiyesini üzerimize farz kılmış. Bütün peygamberler, bütün huzur namazının imamları, bütün veli resuller, veli mürşitlerin hepsi aslında Allah tarafından nefs tezkiyesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle görevlendirilmişlerdir.
Allah'a en yakın olan nebiler Kur'an-ı Kerim'de 5 görevle Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Görevlerin birincisi, nebilerin 5 görevinden birincisi ayetlerin tilaveti. İkincisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Üçüncüsü kitabın öğretilmesi. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti bir hazırlık sınıfıdır. Evet, bu hazırlık sınıfında kişi ne öğreniyor? Allah'ın lisanını öğreniyor. Ayetler vahidir ve Allah'ın konuşma lisanıdır. Evet, şimdi ayetlerden nasibini alan, ayetlerin manasına varan insanlar, onlar mutlak surette Allah-u Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide 12 tane insanla ulaşıp tabi olacaklardır. Kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa ondan sonra ne gelir? Ondan sonra 4 tane hidayet birden başlıyor. Bakın hemen birincisi nefsin hidayeti. İkincisi ruhun hidayeti. O ayetlerde açıklamak istiyorum. O Bakara 151'de. İkincisi ruh, fizik vücudun hidayeti. Evet. Nefsin hidayeti bir. Fizik vücudun hidayeti iki. Nefsin hidayeti üç. Ve iradenin hidayeti dört. Dört tane hidayet birden başlıyor. Sadece farklılık ne? Farklılık ayetlerin tilaveti. İşte bütün Allah'ın mürşitleri, resulleri, vazifelileri insanları Allah'a davet ederler. İster Hazreti Musa ona tabi olanlar, Allah'a daveti ayetlerde görüyoruz. İster Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olan havariler, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. İster Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 52. ayeti kerimesi ve 52. ayeti kerimesinde bakın Allah Teala ne diyor? İsa onlardan inkar hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol. Öyleyse görüyorsunuz ki Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler hep Allah'a davet etmişler ve bu yolda dini yaşamışlardır. Gelelim yine havarilerin bir başka ayette söyledikleri ve Peygamber Efendimizin Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu kunu ensarileke ma kâlellezine İsa ibn Meryem'e Sad 14, Saf 14. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ey iman edenler, Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dediği zaman onlardan bir taife biz Allah'ın yardımcılarıyız, havariler. Ve bir kısım Ben İsrail onlara iman etti, bir kısmı da inkar etti. Öyleyse her devirde Allah'ın tasarımında olan devrin imamı ve ona birinci dairede tabi olanlar, onlar hep Allah'a davet ediyorlar, Allah'a davet ediyor, Allah'a davet ediyorlar. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Ve sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, bu fırkaya inacı kimlerden oluşuyor? Cevap çok manidar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ve En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde bakın sadece bu iki ayet-i kerime kalsın ne diyor? Yusuf 108'de Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe. Kul hazi sebili edu ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Benim ve bana tabi olanların görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Ve En'am 153'te benim sırat-ı müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ona tabi olun. Ondan başka yollara tabi olmayın yoksa
dinde fırkalara ayrılmışsınız. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim denilen Allah'a ulaştıran bir yol var. Ve bu yolla Allah Teala Allah'ın zatından üfürülen ruhu emaneti sahibine iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesindeki bununla birlikte 12 ayet var. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emrediyor. Evet sevgili kardeşlerim, hangi kutsal kitaba bakacak olursanız bakın, istisnasız insanın üç vücut ve serbest irade ile yaratıldığını göreceksiniz. İşte Tevrat'ta fizik vücut, işte İncil'de fizik vücut, işte Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut. Bakın beraberce kutsal kitaplarda fizik vücut. Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. İşte yine kutsal kitaplardaki ruh, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. Bakın ruhun ne buyuruyor. Ve işte Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleriyle nefsimiz. O halde sevgili kardeşlerim, bütün insanların elinde nebilerine Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda Allah'ın en şerefli varlığı olan insan ayetlerde bir bir uç uçta anlatılmışken insanlar zanlarına tabi olan insanlar diyorlar ki insan bir fizik beden ve bir nefsten, bir fizik beden bir ruhtan yani iki vücuttan ibarettirler. Öyle olunca ruhu din tatbikatından çıkartan kimdir derseniz o insanların baş düşmanı şeytandır. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş, hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış, vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş ve ne yazık ki iblis denen bu mahluk, insanların baş düşmanı, böylece ruhu din tatbikatından çıkartarak, insanı iki vücutla insanlara kabul ettirerek, zanlarına tabi olarak, insanlar dini yaşamaktan tamamen mahrum bırakılmışlardır. O zaman sevgili kardeşlerim, işimiz çok kolay. Allah'ın emrinden olan ruhu hayattayken sahip olan Allah'a iade etmemizi, ona teslim etmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan insanların hepsi 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte beraberce bakalım 19 negatif özellik. Görüyorsunuz ki ayetleri bilmeyenler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktedirler, isyandadırlar, zalimdirler, cahildirler vesaire 19 tane negatif özellik. Ama sevgili kardeşlerim bu 19 negatif özellikten kurtulmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o birdenbire 19 negatif özellikten kurtulur, 19 tane pozitif özelliğin sahibi olur. İşte bu sebeple cennetin anahtarı Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler acaba diğerlerinden ne farkı var? Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve Rahim esmasıyla tecelli ettiklerinin baş gözlerindeki perdeyi Caber Müsturi alıyor. O kişi Resulü Resul olarak, mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor.

olursa olsun, hangi oranda dini yaşadıkları iddia etse etsinler, hiçbirisinin bu dünyada mutlu olması mümkün değil. Ahirette de cehenneme, cennete gitmesi mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sadece neyi dilemedikleri için? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte üç ayet-i kerimeyle bunu ispat ediyoruz. Birisi Zümer 65, diğeri Yunus 45, üçüncüsü de Kehf 105. 105, 65, evet 45. Hepsinde ortak nokta ne? Ortak nokta, kim lika Allah'ı yalanlarsa hüsrandadır, cehenneme gidecektir. Kim şirkte olursa ameli boşa gider, cehenneme gidecektir. Kim ayetleri inkar etse lika Allah'ı, amelleri boşa gidip cehenneme gidecektir. Yani bu dileğin sahibi olmayanlar gayretleri ne olursa olsun kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah emanet olan ruhu bize vermiş. Ve hayattayken ruhu kendisine ulaştırmayı diliyor. Biz bu dileğin sahibi olduğumuzdan Rahim esmasıyla Allah tecelli ederek 12 tane insanla bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olan kişi 7 inan şartının sahibidir, 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin sahibidir. Ve bu şekilde kalp şartı, 7 nimetin sahibi olan insan en büyük ibadet olan zikri yapmaya başlar. 4 tane hidayet birden başlıyor. O slaytımızı gösterebilirsek ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 hidayet birden başlıyor. Ve bu noktadan itibaren en büyük ibadet olan zikir, ibadetlerin sultanı zikretmeye başlıyoruz. Nefsi emmarede yaptığımız 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %7. Nefsi levhamede %7. Nefs-i mülhemede %7, nefs-i mutmainede %7, nefs-i raziyede %7, nefs-i marciyede %7 ve nefs-i tezkiyede %7. %2 de rahmetten gelmişti. %51 kalp aydınlandığı zaman bu kişi Allah'ın garantisinde dünya saadetinin yarısını ve 3 tane cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın bizler için dilediği mutluluk, huzur o kadar kolay ki sadece bir dilek. Bu noktadan itibaren ne yapacak kişi? Fizik vücut teslimi için harekete geçtiği zaman ben sana fizik vücudumu da teslim etmek istiyorum ya Rabbim. O noktada da biz Rabbimizi vekil tayin edersek ve vekil tayin ettiğimizin belirtisi, alameti, farikası ne? Zikrimizin artışı. Yani 3 saatlik zikrimizi 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a çıkartırsak bu zikir artışı bizim kesinlikle kalpten fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettiğimizin belirtisi, garantisini bize veriyor. Ve çok kısa süre içerisinde de Allah'ın vekaleti altında Allah'a tevekkül ettiğimiz zaman zikir artışlarıyla birlikte dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Bu sefer 4. cennet dünya saadetinin %81'i. Ama Allah'ın bizler için tayin ettiği mutluluk, daimi zikirde nefsimizin Allah'a tesliminde. İşte Yunus onun için ne diyor? Uslu değil delidir halka salusu satan. Nefsini Müslüman isim varisa kerameti. İşte sevgili kardeşlerim, en büyük keramet nefsin Allah'a teslimidir. Kim nefsini Allah'a teslim edebilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Kim dik yokuşu aşabilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Ruhun teslimi neye bağlı? Sadece bir dileğe bağlı. Evet sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sadece bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz. Tek bir ayet-i kerimeyi idrak ederseniz kesin bu sonuca ulaşırsınız. Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَٰهَ اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Şimdi çoğu kişi der ki emanet şudur, şudur, şudur. Hayır sevgili kardeşlerim, bakın. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Öyleyse evvela bütün insanlarda emanet olan ruhtur. Şimdi o slaytımıza bakalım beraberce. Emanet olan ruhun hadislerle ve ayetlerle anlatımı. Evet, emanet olan ruhun, evet emanete riayet etmek, bunlar ayetler. Ayet ve hadislerle emanet. Dikkat edin, ayetler bunlar ve hadisler de. Tam 7 tane ayet-i kerime, tam 7 tane hadis ve bu emanet olan ruhun hayattayken
sahibi olan Allah'a ulaş.

0: araştırılması ve teslim edilmesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımlarımızdan siz de nasibini aldıysanız, siz de bir dilekle ben de kalpten ulaşmayı diledim. Ben de mutlu olmak istiyorum. Ben de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani'nin gibi huzur ve saadeti yaşamak istiyorum. Ben de şehitlerden olmak istiyorum. Ben de kıyamet günde arşın gölgesinin altında bulunmak istiyorum. Ben de dalaletten kurtulmak istiyorum. Ben de hidayete ermek istiyorum. Ben de Allah'ın kelamını kalbime nakşetmek istiyorum. Ben de şeytandan kurtulmak istiyorum diyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: kitap sancakta
0: nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz, sizin ticaretiniz kar getiriyor, siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat. Allah'a.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın birçok ayetinde kullandığı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak ne demektir? Gerçekten hem Yunus 7-8 hem Araf 146-147'de Allah-u Teala bu hakikati bildiriyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7. Ama ikinci merhalede var, onlar mürşitlerine ulaşmayı da dilemeyenler, irşad yoluna girmeyi, nefsini tezkiye etmeyi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemeyenler, gay yolunda kalmayı tercih edenler. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Daha öteye doğru gaflet hep devam ediyor. Yunus 7-8'de Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil konusu söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi de hemen aklıma geldi. İnsanlar cennetlik amel işlerler. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalınca cehennemlik kitabın hükmü devreye girer ve cehennemlik amel işlemeye başlarlar ve cehenneme girerler. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kal ederken kitabın hükmü ön plana çıkar ve kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. Kitabın hükmü kitap ayetlerden oluşuyor. Yani ayetlerin hükmü, yani ayetlere iman edenler ve ayetlere iman etmeyenler. Cennetlik amel işleyip ayetlere iman etmeyenler, onlar ne kadar cennetlik amel işlese dahi gidecekleri yer cehennem. Ama cehennemlik amel işlemesine rağmen ayetlere iman edenler, onlar daha sonra cennetlik amel işlemeye başlarlar ve cehenneme giderler. Cennete giderler. Öyleyse asıl olan ayet, Allah'ın ayetlerine iman edenler. Nitekim Allah-u Teala hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde hem de Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Sen deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in birinci görevi de ayetleri tilavet etmek. Ayetler tilavet ettiği zaman ayetlere iman edenler kurtuluştadır. Rum 53'te de yine ayetlere iman edenler kurtuluştadır ve onlar birinci safa teslim olanlardır. Araf 146'da da yine aynı şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ayetlerden gafil olanlar yok. Bir de ayetleri yalanlayanlar var. Onlar da irşat yolunu benimsemeyenlerdir. Allah razı olsun. Gaflet içinde bulunan herkes aynı statüde midir? Araf 146-147'de Allah Teala Seesrifu en ayatellezine tekebbüne ferdi bi gayri hakkın. Ve yere kulli ayetin la yuminu biha. Bütün ayetleri görseler iman etmezler. Ve yere sebile rüştü la yetekudu sebile. İrşad bunu görseler yol edinmezler. O zaman onlar gay yolundadırlar. Gay yolunun müntesipleri kimlerdir? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Ama Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِاللَّكَ اللّٰهِ وَمَكَانُوا بُتَدِينَ Öyleyse ayetlerden gafil olanlar, ayetlere iman etmeyenlerdir. Bir de ayetleri yalanlayanlar, onlarlar da لِكَ اللّٰهِ tekzip edenlerdir. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِاللّٰكَ اللّٰهِ Anolsun, لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar, onlar hüsrandadır ve onlar amelleri boşa gidiyor. Herhangi bir açıdan kişi gaflette olabilir. Gafletin içinde bulunanlar Allah Teala tarafından çeşitli kategoriler içerisinde mütalaa ediliyor. Birinci grup Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. İkinci grup Allah'ın ayetlerini yalamakla kalmayıp örtenler. Küfredenler. Üçüncü grup Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Yani şöyle birinci grup Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. İkinci grup Allah'ın ayetlerini örtenler. Üçüncü grup Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Dördüncü grup Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Ve beşinci grup zilmalimlerle amel edenler. Bunlar hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Beş grup insan söz konusu. İşte aynı zamanda insan şeytanlar, cin şeytanlar olarak da ifade edilebilir. Bunlar ateşe davet edenler de olarak da zikredilebilir. Hangi ifadeyi kullanırsan kullanalım. Bunlar kurtuluşta olmayan insanlardır. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar uzak delalettedir. Bir yakın delalette olmak var, bir de uzak delalette olmak var. Yakın herkes başlangıç noktasında yakın delalettedir. Bir ikinci grupta delalet üzerine hak olanlar. Seçilmiş olmalarına rağmen ölüme kadar kalben ulaşmayı dilemeyen, kalbi Allah'ın ayetlerden gafil olanlara meyledenler. O zaman onlar da kurtuluşta değil. Üçüncüsü var, Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak için ne yapmamız lazım? Çok basit, Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Çok Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda artık Allah'ın ayetlerinden gafil değiliz. Allah'ın ayetlerine iman ederiz. Zaten ondan sonraki hayatımızda bu ayetlerin hepsini adım adım öğreneceğiz. Unutmayın, başımıza hangi olay gelmişse gelsin, hepsi özellikle bizi üzen olaylar, musibetler diye nitelendirdiğini zaman olayların hepsi bizi Allah'ın yoluna sokmak için birer sebeptir. Musibetlerin hepsi birer sebeptir. Allah Teala Bakara 155 156'da ve ne bileyim kum bir şeyin min al khafi vel cu'i min aksin min mali ve enfusi ve semerat onları korku, açlık, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz. Bunlar hepsi birer musibet. Sabredenleri müjdele. İşte Allah'ın yoluna sokmak için bunların hepsi birer imtihan, birer musibet. Böyle bir dizaynda kabul ve yarat müessesesi kişinin kalbi yapısındadır. Bütün aksiliklere rağmen kişi Allah'ın yolunu kabul etmezse Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Allah'a ulaşmayı dilemek 12 kere ayetimizin üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala herkese bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere bunu üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konu çok önemli. Konumuz ilgili hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hayatımızın en önemli kararının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, dilemediğimiz takdirde gaflette kalacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah sevgisi, imanın güçlü olması.
3: Namaz kılmak, oruç tutmak.
1: Yaşarken ruhunuz Allah'a ulaşsın ister miydiniz?
2: Ay keşke. Çok güzel bir duygu. Daha onun istediği gibi daha güzel bir şekilde yaşamak. Kavgasız, gürültüsüz hayat ya.
4: Bedensiz değil mi onu bileme? Ruhu hiç yok olmayacak. Allah ruhundan üflediği için bize, Allah da ölmeyeceğine göre biz insan orada artık ölmeyeceğiz.
3: Ben de çok istedim.
1: Kalbimize bakıyor. Acaba dünya hayatını mı istiyor, beni mi istiyor diye.
4: Allah yalnız öyle kalbe bakmaz. Aklı vermiş, fikir vermiş. İslam demek ilimdir. Yalnız namaz kılarsak şu telefonları, şu saatleri hepsini elin insanlarından alırız, onları zengin yaparız. Bir elimizde Kur'an-ı Kerim olacak, bir elimizde ilim olacak.
1: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepleriniz var mı?
2: Ona layık bir kul olmak isterim. Yani ben çok mahcubum. Yani dört dörtlük bir hayatımız yok. Onun vicdan azabı da var bizde.
4: Allah'ın insan çok seviyorsa hemen yanına gitmesi lazım. Ama ölümden korkuyoruz. Hani Allah'ı seviyorduk.
1: Yaşarken.
4: Yaşarken. Kim Allah'a ulaşmak istemez ha? Bir insan annesine babasını nasıl seviyorsa, evladını nasıl seviyorsa Allah'ı daha fazla sever. Bizim gibi fiziği yok ki ona sarılalım, öpelim, koklayalım.
2: Allah'ım seni çok ve çok seviyorum. Seni istiyorum, seni istiyorum. Rabbim. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah bize ruhundan üflediği için Allah da ölmeyeceğine göre biz insanoğlu da ölmeyeceğiz. İnsanda ruh olduğu sürece ölmeyecek midir? Tabii ki ölecektir. Allah Teala ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayattayken ve ölümle. Ölümle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan, ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, onların ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor ve yok oluyor. Artık onlar için böyle bir durum söz konusu değil. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran ve bunu daha ötelere taşıyıp da mekaya ulaşanlar için, işte onlar için indi ilahide kainat durdukça onların ruhu da baki kalacaktır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وَكُولَ بِيكُمْ سُمْ اَلَيْنَ تُرْجَعُونَ Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri size mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İşte Bakara 46'da ve Bakara 156'da ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bahsediyor. Birisinde onlara musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve inne ileyhi raciun. Yani ölümle Allah'a döneceğiz. Bakara 46'da ennehem mülaki rabbuhum ve ennem ileyhi raciun. Rabbime mülaki olacağım ve tekrar Rabbime rücu edeceğim. Öyleyse ölümle Rabbe rücu mutlaka her iki ayet-i kerimede var ama bir de ennehem mülaki rabbuhum hayattayken Allah'a mülaki olmak ve biz Allah içiniz diyenler. Bu durumda baktığımız zaman ifade ettiğim gibi tekrar 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala ruhun dünya hakkında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere farz kılıyor. İnsanlar Allah-u Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor. Oysa ki Allah'a ruhu insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Hayat veren Allah'tır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhların Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi Ölümle ruhu Allah'a ulaşanları açıklıyor. Ama tek ölümle ruhu Allah'a ulaşanları, ikinci tek Bilal Sultan'ı Peygamber Efendimiz, ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar için cehennem vacip olur. Hayattayken ruhun Allah'a ulaştıranlar için veya başka bir deyimle şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar için cehennem, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşanlar için de cennet vacip oluyor. Şirkten kurtulmak bir dilektir. Kişinin kalbine ulaşmayı dilemesi. Dilediği an Allah Teala mutlak surette onu, ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ruh insana hayat verir, vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle ruhu Allah'a ulaşır olayı Kur'an ayetlerine tamamen aykırıdır. Ruh insana hayat verir diyor. Kur'an ayetleri Hicr 23'te hayatı bize veren Allah olduğunu buyuruyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür deniyor. Bu da doğru değil. Secde 11. Evvel kişi ölüyor, daha sonra ruh Allah'ın zatına ulaştırılıyor. Sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Bu da doğru değil. Hem Bakara 156 hem Bakara 46 hayattayken de ruhun ve ölümle de ruhun Allah'a ulaşacağını Allah-u Teala açıkça beyan ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların gafletten kurtulması için her devirde Allah'ın hakikatlerini anlatan Resuller, Mürşitler gönderdiğini açıklıyor. Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
2: Onlar bir vesile, bir gönderici, yani bizlere anlatmak, yani bir şeyleri bilmek. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'imizde her şey çok güzel geçiyor. Ama onu bilip araştırmak, okumak çok güzel. Evet, Kur'an okuyoruz ama onun açıklamasını okumak çok güzel. Biliyoruz ki bu dünyada imtihan dünyası geçiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini, çok güzel her şeyin güzel olacağını, işte 40 sene güzel olacak, sonra Deccal Aleyhisselam gelecek. Bunları biliyoruz ama işte daha çok bilmek, daha çok okumak, Rabbimi daha çok hatırlamak, rahatlık.
4: Mürşit ilimdir işte. En antik mürşit ilimdir.
5: Evlilerden, hocalarda Kur'an okuyanlar, çok iyi insanlar var.
4: İnandık işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inandık. Son peygamber. Mürşit falan filan yok. Belki Mehdi Aleyhisselam gelirse o var.
1: Peki nasıl bulabiliriz? Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl bulabiliriz?
4: Kendisi gelecek. Onu biz bulamayız.
1: Allah Teala diyor ki hacet namazı kılın.
2: Evet. Gece namazları, hacet namazları, evet.
1: Deyin ki ben sana ulaşmak istiyorum. Bu konuda tayin ettiğim mürşidi bana göster diye dua edin. Ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister misin?
2: İsterim. Rabbim bana hacet namazında mürşidimi göster ya Rabbim. Size ulaşan Allah'ım çok güzel.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Belki Mehdi Aleyhisselam gelirse o var. Gelmesi beklenen Mehdi Aleyhisselam bir peygamber midir? Hayır, değil tabi. Peygamberlik Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de son bulmuştur. Ashab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَادٌ رَجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ خَاتَمَ النَّبِيِّ. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte, tabi ayetler bize farz kılıyor, 7 hadiste de kendisinden sonra her devirde mutlaka imamlar, halifeler gelecek. Her devirde devrin imamı aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Aynı zamanda hidayete erdiren Mehdi'dir. Öyleyse benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra imam ve halifeler gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirdeki imama, her devirdeki halifeye itaat Resul'e itaattir. Her devirdeki İmama itaat, Resulullah'a itaattir. O zaman olay buysa ne yapılması lazım? Herkes her devirdeki imana, imamı araştırıp Allah'tan sorması lazım. Benden sonra nebi gelmeyecek ama alimler gelecek. Halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Öyleyse yine alimler gelecek. Serruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı var. Ve hacet namazı ki Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? Mübeşşirat salih rüyadır. Bir başka açıklamasında üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte hacet namazının kılınması halinde Allah'ın rüyamıza müşrit göstermesi müjdeli bir rüyadır. Ve Resulullah'ın da benden sonra nübüvvet yok, mübeşşirat vardır demekle mürşidinizi Allah'tan sorun buyuruyor. Nübüvvet sona erdiğine göre kayyum Resulleri ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından gönderiliyor. Mesajda 24. O dönemde yaşayan kayyum Resulleri arasında Allah'ın seçtiği vekaleten devri imam var. Ama bu nebi Resul değil. O bir veli Resul. Nebi Resul ile veli Resul arasındaki fark birbirinden farklı. Tam 10 tane özellik var. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de evet 10 tane özellik görüyorsunuz. Nebi Resul aynı anda iki nebi yoktur. Aralarında fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kabını Allah-u Teala onlara veriyor. Aynı soydan gelirler. İnsanlardan seçilirler. Nebi Kerim'i sadece peygamber için kullanıyor. 5 görev ve vazife edilir vesaire. Ama veli Resuller böyle değil. Aynı anda ne kadar kavim varsa onlar arasında bir veli Resul var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar hep var olacaklardır. Nebilere verilen şeriat kabili amel ederler. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberlerin dışındakiler için de kullanılan 4 görevi vardır vesaire. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde Mehdi aleyhisselam bizdendir. Bizim soyumuzdandır. Allah nasıl bir dini bizimle başlattıysa onu sona erdirecek. Mehdi aleyhisselam bizdendir, soyumuzdandır. Allah nasıl bu dini bizimle başlattıysa onunla sona erdirecektir. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah muhterem hocam. Muhterem hocam, uygun görürseniz inşallah bir sualimiz olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimler fıkıh açısından hemen hemen nebiler seviyesindedir buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız muhterem hocam? Sizi çok ama çok ama çok seviyorum inşallah muhterem hocam. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimler fıkıh açısından hemen hemen nebiler seviyesindedir buyuruyor. Gerçekten de örneğin Hazreti Musa ile Hızır aleyhisselam kısasına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada fıkıh açısından demek de dünyaya mütalik sistemlerde ifadesini kullanıyor. Biliyorsunuz ki fıkıh dünya üzerindeki işlevlerde maddi tatbikatı ifade eder. Nebi olmak fıkıh açısından üstün olmayı göstermiyor. Allah'ın bir işareti var. İlmi ledünü biz nebi olmayanlara da veririz. Fıkıh açısından alimler şeriatı öğrenip tatbikatını yaptıkları zaman nebilerin fıkıh tatbikatının da aynını da ya da ona yakın bir seviyede gerçekleştirebilirler. Örneğin Hazreti Musa'ya bir nebiydi ama dünya tatbikatında hikmet sahibi bir alim olan Hızır Aleyhisselam'la aynı seviyede bir görüntü sergileyemedi. Hazreti Musa Aleyhisselam dünya şeriatıyla yaratılmıştı. Hazreti Musa Aleyhisselam dünya şeriatı için yaratılmıştı. Görevi de dünyadaki şeriatı tatbik etmekti. Onu en güzel şekilde tatbik ediyordu. Ama ilmi ledün son standartları hayır. Örneğin Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam kısası bunu kesin bize ispat ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak için devamlı Allah'ı zikretmemizi farz kılıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İçindeki o sıkıntı, o dallık açılır, ferahlık olur. Daha çok Rabbine yaklaşıyorsun. Sıkıldığımızda, daraldığımızda, hani maddi sıkıntı çektiğimizde şifa bulmak için yani zikir çekmek çok güzel. Yani rahatlatıyor.
4: Tam Allah için zikir yaparsan çok şeyler değişir. Yiyeceğin pis olduktan sonra sen istediğin kadar Allah Allah Allah de o yiyecek yine pis. Sen onun namuslu bir şekilde, dürüst bir şekilde yapmadıktan sonra bir şey olmaz ki.
5: İçinin güzel değişir.
1: Gaflette olmamak, ilim sahibi olmak, ayetleri idrak etmek ile zikrin bağlantısı olabilir.
2: Olur. Biz neden bu sıkıntıları yaşıyoruz? İnsanlarda iman azlı olduğu zaman her sıkıntının içine giriyoruz. Ama sen Rabbine yönelirsen Rabbim de sana bir kapıları açacak. Ne kadar Rabbine yakın o zaman sıkıntılardan uzaksın.
4: Bir bebek nasıl der anneciğim anneciğim sen de Allah Allah diye de Allah'a yaklaşırsın. Ondan daha güzel bir şey var mı? İnsan kendini güvende hisseder. Sen Allah'ın gerisini korkma. Allah senin arkanda.
1: Sürekli Allah'ı zikreden bir insan, düşmanlarına karşı bile iyilik eden, evet, herkesi seven birisi olur mu?
2: Evet.
5: Herkese barışık olur.
1: Peki bizler yeterince sulh ve sükun içinde miyiz? Allah'ı yeterince zikrediyor muyuz?
5: Allah az. Namazımız eksik, yalanımız çok. Millete kalbi kırmak çok.
0: Bir misafirim sen Rabbine yönelirsen Rabbin de sana kapılar açacak. Ne kadar Rabbine yakın o kadar sıkıntılardan uzak olursun. Allah'a yakın olan insanlar hiçbir sıkıntı yaşamayacak mıdır? Her olayın iki tane bakış açısı olduğunu hiç unutmayın. Ya olayları Allah'ın emrettiği şekilde veya şeytanın emrettiği şekilde değerlendirirsiniz. Allah'ın emrettiği şekilde her değerlendirme bizi mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde bütün değerlendirmeler de bizi mutsuz kılar. İşte Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, onların nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, her olayı Allah'ın gözlükleri değerlendirir. Yani dürbünün hep bir tarafına bakanlardır. Ya da olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Onlara göre sadece huzur vardır. Sadece mutluluk vardır. Saadet vardır. Başkalarının davranışları ne olursa olsun onları pek alakadar etmez. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimize bıraktığı etkisi. Hazreti Eyüp olayı bunu açıkça ifade ediyor. Başkaları için çok negatif gibi teayyün eden olaylar Hazreti Eyüp'ün hiçbir zaman hamdinde şükründe eksikliğe sebep olmuyor. Malını Allah alıyor hepsinden. Veren sensin, alan sensin, sana hamd ve şükür ederim. Çocuklarını alıyor herkesinden. Veren sensin, alan sensin, sana hamd ve şükür ederim. Ve sağlığını alıyor. Yine Allah-u Teala hep hamd ediyor, hem de şükrediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sorumuz olacaktı inşallah. Tevbe suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kimlerle birlikte olmamız gerektiğini işaret ettiğini söyleyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kehf suresinin 28. ayetinde Allah-u Teala'nın bize kimlerle birlikte olmamız gerektiğini işaret ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Allah-u Teala günün her vaktinde Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle birlikte ol diye buyuruyor. O insanlar hep Allah'a teslim olmak niyetindedirler. Ruhlarını teslim edenler, beşlerini teslim edenler ve nefslerini teslim edenler, iradeni teslim edenlerdirler. Yani onlar Allah'ın zatını dinleyenler deyince ruhlarını Allah'a teslim etmeye niyetindedirler. Ruhlarını teslim edenler beşlerini teslim etmeyi diliyorlar. Beşlerini teslim etmeyi dileyenler nefslerini teslim etmeyi diliyorlar. Nefslerini teslim edenler de iradelerini Allah'a teslim etmeyi diliyorlar. Herkes Allah'a daha üst seviyede teslim olma yolunda. Allah Teala burada kalbini zikrimizden gafil kılmış, hevasına tabi olan kim içinde haddi aşmış kimselere itaat etme diyor. Sahabenin bir başka cephesi de daha aydınlık durumu ifade ediyor. Allah'ın bu ayet-i kerimesinin arkasındaki olay Resulullah'ın yanında olmak. Selman-ı Farisi bir grup fakir Müslüman varken şehrin ineği gelenlerinden üye ile gelir. Selman-ı Farisi giydiği abanın içinde terlemiştir. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların kokusu seni rahatsız etmiyor mu? Biz buranın ileri gelenleri ve liderleriyiz. Biz Müslüman olursak herkes Müslüman olur. Onların yanından uzaklaştır da sana uyalım der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların isteklerini yerine getirmeye yeltenir. Bu ayet inince o fakirleri aramaya başlar. Onları görünce yanlarına oturur ve şöyle der. Allah'a hamdolsun ki ümmetimin içinde bana nefsimi kendileriyle beraber tutmamı emrettiği kimseler yarattı. O gafiller Allah'ın emirlerini terk edip heva ve heveslerine uymuşlardır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali bir uyalda ilerlememizi sağlayacak olan iştiyakimizin devreye girmesi için ne yapmamız gerekir? Allah yolunda hep başkalarının mutluluğu için çalışmanız lazım. Yani Allah'ın yardımcıları olmanız lazım. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Hayır. Ama Allah Teala hep bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanların mutluluğu için çalışırsak o zaman Allah'a yardım etmiş oluyoruz ve Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. İkinci suali ilmel yakin, anil yakin, hakkal yakin nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebriya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakin hepsidir. Gerçekten din ilmel yakin, anil yakin ve hakkal yakin üç yakinin bütününü ihtiva ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah Teala'nın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması o kişiyi ilmel yakin sahibi kılar. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi o kişiyi yine irfan sahibi kılar. Nefsin Allah'a teslimi hikmet sahibi kılar, yani aynı yakini sahibi kılar. İradenin Allah'a teslimi ise o kişiyi hakkal yakinin sahibi kılar. Yani kısacası bir bir teslimlerimizi gerçekleştirdiğimiz an hepsi bu muhtevanın içerisinde yer alıyor. Antalya'dan bir kardeş Muhterem Hocam, birinci suali, ibadetlerimizi layıkıyla yapabilmemiz, rabıta kurmak, bir zikrimizi yapmak, namazlarımızı güzel bir şekilde kılmamız için ne tavsiye edersiniz? Zikrinizin artışını tavsiye ederim ve Allah yolunda başkaları mutluluğu için gayret içerisinde olun. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak başkalarını mutlu etmektir. Yaratılış gayemiz budur. Hani Osmanlı'da ne kendi eyleye rahat ne aleme verdi huzur. Mefhum muhalifine hareket edersek, biz eğer rahat edersek, yani nefs tezkiyesini yaparsak ve peşinden çevremizdeki insanlara da mutluluk verirsek o zaman biz Allah'ın emrini yerine getirmiş oluruz. İkinci suali, zikirlerimizde aksama olursa 3 gün yapması gitsek yerinden 7000'e mi dönmemiz gerekir? Doğru olan nedir, açıklar mısınız? Ara vermeyin. Zikirde hiçbir zaman ara vermeyin. zikir hayatınızın en önemli vasıtası olması lazım. Niyet amel mi? Niyet amelden üstün. Ama hedefe ulaşabilmek için de %100 bir vasıtaya uymak durumundayız. Öyleyse hedeflerin içerisinde en önemli hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Vasıtaların içerisinde de en önemlisi zikirdir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz zikir emri bir malum neyin mülkerin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Ve bu dünyada insanın en önce üzerinde duracağı şey zikir emri bir malum neyin mülker ve insanlara iyilik yapmak. Emri bil malum neyin mülker insanlara iyilik yapmak zikrin bir yardımcısı olarak devreye giriyor. Aydın'la bir kardeşim muhterem hocam, bugüne kadar çok günah işlemiş bir insanda tövbe etmiş de bağlansa kurtuluşa erebilir mi? %100 evet. Allah-u Teala Furkan suresinin 68-69 70. ayet-i kerimede bunu buyuruyor. Mevlana Celaleddin Rumi onun için ister kafir, ister putperest, ister mücusi, ister veli, 100 kere tövbeni bulmuş olsan yine gel. Ve yine Zümer suresinin 3. ayet-i kerimesinde ey nefsine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Olay bu ise o zaman Allah'a ulaşmayı dilip mürşide tabiyet o güne kadar işlediğimiz her türlü negativiteyi eğer mürşide tabi olmuşsak Allah'ın tayinli mürşide bütün günahları sevaba çevirir. Kütahya'dan bir izleyicim muhterem hocam, tasavvuf ne demektir? Bir kişinin tasavvuf ehlinin olabilmesi için ne yapması lazım? Basit tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimini kişinin bu dünya hayatında yerine getirmesidir. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Tasavvuf da teslimi külliyle Allah'a teslim olmaktır. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, televizyonda yaratılışla ilgili bir şey gördüğümde araştırmak aklıma geliyor ama sonra diyorum ki niye araştırayım ki? Zaten her şey Kur'an'da var. Bu şeytanın vesvesesi mi, açıklayabilir misiniz? Araştırmak, yani yeniden Amerika keşfetmeye gerek yok. Allah Teala Kur'an'da açıklamış. Ama bu demek değildir ki biz ilmi de araştırmayacağız. İlmi de araştıracağız. İlimle Kur'an birbirinin karşısında değildir. İlim ilerledikçe sadece Kur'an hakikatlerini ispat eder durumdadır. Onun için dinsiz ilim kördür. İlimsiz din de hayır, dinsiz ilim de topaldır. Yani muhtevasında din yer almayan ilim topal, sadece zahiri alemin veçesini, muhtevasını alır. Ama ilimsiz din de kördür. Gerçekten ikisi de bir bütünü ifade ediyor. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahireti ve dünyayı bir bütün olarak ele almışsa yarın ölecekmiş gibi ahirette hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. İşte yarın ölecekmiş gibi ahirette dendiği zaman 7 safayı bize söylemiş oluyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyayı çalışın. Bu da daimi zikri bize söylüyor inşallah. Ankara'dan muhterem hocam, tebliğ yaptığım bir arkadaşım eğer Allah'ın dostu olmayı dilersem Allah ağır imtihanlar gönderir diye korkuyorum dedi. Ona bu konuyu nasıl izah edebilirim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu konuda Allah Teala bize Hazreti Yusuf'u misal veriyor. Belkıs Hazreti Yusuf'a tamah ediyor. Onunla beraber olmak istiyor. Ama oranın kralının hanımı işte herkes onun dedikodusu yaparken o da onlara diyor ki tamam diyor beni kınıyorsunuz ama şimdi sizi bir teste tabi tutacağım. Hazreti Yusuf onların karşısına çıkıyor ve her birisinin eline bir bıçak ve meyve kesmelerini istiyor. Ama herkesin Hazreti Yusuf'a olan şeyinden ellerini kesmesine rağmen acı duymuyor. Halk arasında bu söz şöyle de ifade edilebilir. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Allah-u Teala'nın imtihanlardan muradı sadece bizim mutluluğumuzdur. Bizi sıkıntıya sokmak şu bu değil, daha fazla mutlu olmak. Bir kere üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı hiç huzursuzluğun olmadığı katışıksız zirve noktada mutlu yaşadığımız bir devreyi ifade ediyor. Sadece Allah bizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor, o kadar. Geri kalan ne gerekliyse Allah onu tamamlıyor ve ne şeytanın hayatımızda olduğu ne nefsin afetlerinin bize tesir ettiği bir olay yok. Sadece 7-8 aylık süre içerisinde sonsuz mutluluğu yaşarız. Ondan sonrasında Allah-u Teala tekrar Allah'a tevekkül edip zikrimizi arttırmamızı bizden istiyor. Bunu yapmamız halinde biz sadece mutluluğu yaşarız. Zikir varsa imtihan yok. O zaman kardeşimiz şunu söylüyor. Diyor ki eğer Allah'ın dostu olmayı dilersem Allah ağır imtihanlar gönderir diye bir kere yok. Yani ulaşmayı dilediğin an Allah'ın garantisine giriyorsun. Mutlaka ruhunu Allah kendisine ulaştırınca kadar imtihan yok. Bu dönemde 7-8 aylık süre içerisinde imtihan yok. Ama bu konuyu ondan sonra da zikrini arttırırsan 3 saatlik zikri sana Allah-u Teala hibe ediyor, hediye ediyor sana. Marifet bu 3 saatlik zikri arttırmak. 4 saate zikrini ulaştırırsan 4 saatlik süre içerisinde imtihan yok. 5 saate ulaştırırsan 5 saat içinde imtihan yok. 6 saat, 7 saat yani imtihanın olmaması senin zikir artışına bağlı. Zikrini ne kadar arttırırsan o kadar imtihandan muaf olursun. Daimi zikre ulaş. Daimi zikre ulaştığın zaman şeytanın kapısını zikirle kilitlediğin için artık imtihan söz konusu değil. Sadece mutlulukları yaşarsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Mütenem Hocam, kişi hangi ölçüde nefsini tezkiye ve tasfiye edebilir kendi başına? Kendi başına hiçbir şey yapamaz. Sadece kendi başına kalben Allah'a ulaşmayı dileyebilir. O da yine mutlaka hikmet sahibi alimi işitmesi lazım. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet doğruyla diriltir. Öyleyse hikmet doğruyla kalbimizin dirilmesi ancak hikmet sahibi alimi işitmemize bağlıdır. İşte Araf 204 bunu söylüyor. فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an kıraat ettiği zaman onu dinleyin, işitin, böylece rahmete kavuşursunuz. İşitmek kalben ulaşmayı dilemekle mümkündür. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler işitir. İşitenler veya davete icabet edenlerdir. Olay buysa o zaman kişi sadece bunu diler. Ondan sonra da Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşid vasıtasıyla onun nefsini tezkiye eder. Ruhunu kendisine ulaştırır ve sanki kendisi yapmış gibi de onu mükafatlandırır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk konunun sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kasas 56'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnneke la te'ti men ahbebte velakin Allah ye'ti men yeşav. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin meali, sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah Teala'nın insanlardan istediği mutluluktur. Hedef, bütün insanların her devirde yaşayan, kainattaki bütün insanların mutlu olması, huzur ve saadeti yaşayan insan ve cinler olmalarını Allah Teala hedeflemiştir. İndirdiği kutsal kitaplarla insanları bu hedefe ulaştırmak üzere her zaman hazırdır. Kur'an-ı Kerim'in son şeriat kitabı, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim,

Melekler emr aleminde yaşayan varlıklar, cinler gayb aleminde yaşayan varlıklar, insanlar da zahir aleminde yaşayan varlıklar. Allah Teala bu üç asıl varlıktan resuller seçiyor. Meleklerden seçilen resuller hidayette vazifeli Resul Cebrail Aleyhisselam'dır. Peygamberlerin mürşididir. Allah Teala Taha 96'da, Şura 51'de, Hac 75'te ondan bahsediyor. Ama bir de üzerimize vazifeli kıldığı kiramen katibe melekleri Allah'ın Resulleridir. Ölüm melekleri Allah'ın Resulleridir. Tekrar Resuller haritasına baktığımız zaman, evet, Allah meleklerden Resuller seçer. Amel defterimizi kayıt altına alan Resuller, Zuhruf 80'de zikrediliyor. Ölüm melekleri de Enam 61'de. Gayb aleminin varlıkları cinlerden de Allah-u Teala Resuller seçer. Enam 130'da, Ya maşerel cinni vel insi, elem yetikum resule minkum, yakusuna aleykum ayati, ve yenzurunukum liqayumukum haza. Kalu şehitna ala anfusuna, magaratun hayatü dünya, şehidu ala anfusum ennehum kanu kafirin. Okuduğum bu ayet-i kerimedeki Türkçe mal, ey insan ve cin topluluğu, size Allah'ın ayetlerini anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden Resuller gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri de şahit oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meleklerden Resuller var, cinlerden Resuller var, insanlardan Resuller yok mu? İnsanlardan da Resuller var. Bir, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği hidayetle görevli nebi Resuller. Bir de Allah-u Teala'nın nebisine verdiği şeriat kitabıyla amel eden, kendisinden sonra her kavimde hidayetle görevli veli Resuller var. Buradan hareketle diyoruz ki şu dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan ne kadar kavim varsa hepsinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller tayin ediyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki veli Resullerden bir tanesini Allah-u Teala Ali İmran 179'a göre seçiyor ve Secde-i Müdür'de göre vekaleten demri imamı olarak tayin ediyor. Cin 26-27'yi göre de Allah-u Teala gaybi ona bildiriyor. Hidayete erdiren de sadece devrin imamıdır. Devrin imamları ister nebi resuller olsun, ister veli resuller olsun Allah'ın tasarrufundadırlar. Allah'ın tasarrufunda olan veli resuller, nebi resulleri ve veli resuller Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi bu hakikati bize bildiriyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْنِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Dikkatle bakın, okuduğum Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e hitap ederek sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, onların ruhlarını kendine ulaştıramazsın ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Burada da onları emrimizle hidayete erdiren, onları dediği bütün nebiler, bütün nebileri emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. İki ayet-i kerimenin birbiriyle ilişkisi, birisinde diyor ki, ikisi de muhatap, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Birisinde onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın, öbüründe ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran kişisin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hidayete erdirmekle Allah-u Teala vazifeli kılmasına rağmen burada

0: kayırma mı yapıyor? Hayır. İkisinin arasındaki fark, birisinin kalbinde hidayet dileği var, diğerinde yok. Yani kavim resullerinin ardı arkası kesilmeksizin gelip o kavimdeki bütün insanlara hidayeti tebliğ etmeleri, onların da serbest iradeyle hidayeti dilemeleri asıldır. Kasas 56'da hidayet tebliğ edilmesine rağmen o kişi hidayeti dilemiyor. Hidayeti dilemeyen kişinin ruhunu hidayete erdiren imam Allah'a ulaştırmıyor. Öbüründe ise hidayet tebliğe muhatap olduğu zaman hidayeti diliyor ve kalben hidayeti dileyen kişiyi de Allah-u Teala'nın Resulü kendisine onun ruhunu ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. Evet. Öyleyse asıl olan kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da kalbinde bu talebi gördüğü kişiyi kendisine ulaştırması. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna hadis. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette mi? Evet, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bize bildiriyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette, yani 19 negatif özelliğin sahibi. Dikkatle bakın. Bakara 198, Ali İmran 164, Enam 77, Şura 20, Şura 52, Cuma 2, Duha 7. Özellikle bu ayetlerde geçen kişilerin Enam 77'de Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim diyor ki, Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka delaletteki kavimden olurdum. Musa 20, Şuara 20'de Musa Aleyhisselam, onu yaptığım zaman, bir Kıpti'yi öldürdüğüm zaman o delalette olanlardandım. Şura 52'de sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek. Ve Cuma 2'de onlar ondan önce, Allah'a ulaşmayı dilemeden önce delaletteydiler. Duha 7'de Allah seni delalette buldu da hidayet erdirmedi mi? Öyleyse kesin bir hakikat var. Başlangıç noktasında üç vücut serbest iradenin sahibi olan bay ve bayan bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi ve delaletteler. Ekrana o slaytımızı getirebilirsek 19 negatif özellikte ne var? Herkes ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cehalettedir, fitnededir, sağır dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalara ayrılmış vaziyettedir, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa gidiyor ve hepsinin gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'de en kısa süre, Kur'an-ı Kerim'in özeti olan en kısa süre Vel-Hasr suresi, Allah Teala insanların bir rötgenini çekiyor. Evet, bütün insanların rötgen filmi çekildiği zaman neyle karşılaşıyoruz? Allah Teala kesin bir dille, Allah'a yemin ederim, asra yemin ederim, İnsanlar hüsrandadır. Yani kimdir hüsranda olanlar bir kere daha? Ayetlerden gafil olanlar hüsrandadır. Şirkte olanlar hüsrandadır. Küfürde olanlar hüsrandadır. Delalette olanlar hüsrandadır. Fıskta olanlar hüsrandadır. İsyanda olanlar hüsrandadır. Zulmedenler hüsrandadır. Cahiller hüsrandadır. Fitneler hüsrandadır. Sardisi ve köle hüsrandadır. Şeytanın kulu dostu olan hüsrandadır. Hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran nedir? 7 ayet-i kerimede günahları sevaplarından fazla olanların hepsi hüsranda olduğunu Allah-u Teala bildiriyor. Mü'minin suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 103. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala وَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفِسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ. Şimdi 7 ayet-i kerimedeki hüsranda insanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 27'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı kesenler hüsrandadırlar. Nisa 119'da Allah kimden başka şeytanı dost edinirse onlar hüsrandadır. Yani şeytanı dost edinenler hüsrandadır. Araf 9'da günahları sevaplarından fazla olanlar, ayetlere zulmedenler hüsrandadır. Araf 178'de delalete olanlar hüsrandadır. Tövbe 69'da dünyayı tapanlar hüsrandadır. Mümin 78'de andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Allah'ın izni olmadan Resulün bir ayet getirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiştir. Batılı isteyenler orada hüsranda uğramışlardır. Yani batılı isteyenler bidatlerle meşgul olan hüsrandadır ve Allah-u Teala noktayı koyuyor Asr suresinde. Bütün insanlar hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, hüsranda olmak cehenneme gitmek manasına geliyor. Ameli boşa gidenler vesaire. O zaman Allah'ın Resulleri insanlara hidayetle geliyor. Hidayetle gönderilen Resullerin tek gayesine insanları kurtuluşa ulaştırmak. Yani onları hüsrandan kurtarmak. İşte bütün Resullerin tek gayesi hidayet tebliğiyle Allah'a davet olunuyor. Hidayet tebliğ ediliyor. Ve Allah-u Teala hidayeti dileyenlerin kurtuluşa ulaşacağı zikrediliyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine dikkatle bakın Allah-u Teala ne buyuruyor. Nur 54'te buyuruyor ki Rabbimiz Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Buradaki itaat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bundan sonra eğer dönersin itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Sizin üzerinize düşen ise size yükletilen itaattir diyor. İtaat ederseniz hidayet erersiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, itaat hidayeti yaşamaktır. İtaat bir teslimiyettir ve kesinlikle evvel emirde 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlatılan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılınıyor ve Allah-u Teala Resullerini hidayette görevli kılıp hidayeti tebliğ etmesiyle insanların hidayeti dileyerek itaat etmesini bekliyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde ne buyuruyor? Buyuruyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinlemeyi? Hikmet sahibi alemi dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaati emrediyorum. İşte size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Allah Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e 1 şey emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum. Cihadı emrediyorum. Hicreti emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. İşte bu dinin 3 esasından bir tanesi neymiş? Vahdet Allah'ın tekliğidir. Bu itaati gerektiriyor. Ve teslim ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve bunun sonucu nedir yani? Vahdet, teslim ve tevhidin yani tek Allah'a iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek bir cemaat. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Âl-i İmrân 110'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Kuntum hayrin ümmetin uhrecet lin-nas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Siz insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin en hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emredersiniz ve münkerden nehy edersiniz. Siz Allah'a iman ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın muradı tek cemaati oluşturmak. Ama bu tek cemaatin içinde ne var? 7 safa 4 teslimi yaşayan insanlar var. Evet. Bu tek cemaatin içerisinde 7 safa ve 4 teslimi yaşayan insanlar var. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. Kimdir Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar? Allah'a itaat eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşan ve irade teslimini yapanlar. Her aslında ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. O zaman hayırda yarışan kişi kimdir? Hayırda yarışan kişi 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden, Efendimizin açıklamasıyla Allah'a hayran olanlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. 14 asır evvel sahabenin hepsi bu standarda ulaşmış mı? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman o sabikun el-evvelin, evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memnun ve mezun kılınanlar var ya, onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı da ensardan Medine'deki yardımcıların, bir kısmı da onlara ensar muhacire ihsanla tabi olanlardan. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı oldu. Allah da onlardan razı. Onları Allah alttan da ermakla akın cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. İşte insanlığı bekleyen, kamil insan olan herkese Allah'ın mükafatı budur sevgili kardeşlerim. Ama bu tek cemaate, yani 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden tek cemaate içinde yer alanlar, onlar hep İslami şanlardır. Ama şimdi tekrar o hadise dönelim. Kim cemaat bağını boynundan çıkartırsa o şeytana takılmıştır. Cemaatten ayrılan kimdir? Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Evet. Kim cahiliye davasını iddia ederse, yani andolsun ki İslam bağını kuşkusuz kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse, yani fıska düştükten sonra tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye sistemleri müdafaa ederse kuşkusuz ki o cehennemi kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Nebile Sultanı Peygamber şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani fıska düşen, bu cemaatten ayrılan herkes istediği kadar sabahtan akşama kadar namaz kılsın, oruç tutsun vesaire. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah sizi Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir Allah-u Teala. O halde sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın dini hiç değişmemiştir. Zaten dinde tekamül yoktur. Dinin sahibi Allah'tır. Allah-u Teala herkese 7 sabah 4 teslim farz kılmıştır. Adem Aleyhisselam'a verilen sayfelere bakarsak bunu görürüz. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şeriatında 7 sabah 4 teslimi görürüz. Mehdi Aleyhisselam'ın tasdik ettiği ul azne bilen şeriatında bir kere daha 7 sabah 4 teslimi görürüz. Yani insanlık tarihi boyunca İnsanların Allah'ın insanlardan beklediği şey 7 safa ve 4 teslim. İşte Kur'an ayetleriyle 7 safa 4 teslim Allah'a ulaşmayı dilemek. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Mürşide tabiyet 2. safa. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. 3. safa ruhun Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Fizik vücudunda Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Ve nefsin Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. 6. safa İhlas. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ve son safa 7. safa İradenin Allah'a teslimi, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ama şu anda Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil elimizde var. Ve son Nebi Nebire Sultanı Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim elimizde var. Tevrat ayetleriyle, Zebur ayetleriyle, İncil ayetleriyle ve Kur'an ayetleriyle bir kere daha 7 sabah 4 teslimi görebiliyoruz. Ve bu 7 sabah 4 teslimin yaşanmasında asli unsur kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları insanlara açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleridir. İşte Tevrat, Zebur'u da ilave edelim. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Evet. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Zaten ilk üçüne Tevrat, Zebur ve İncil bir kitapta toplanmış mukaddes kitap denilmiştir. Ayrı olan Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim mukaddes kitabı tasdik ediyor. İnsanlar inanır onlarla Allah arasında ama olay bu. İkinci safa ne görüyoruz? İkinci safada tekrar müşride tabiyet, Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri, Kur'an. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an. Dördüncü safa zikrün Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Altıncı safa irşada ulaşmak, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Görüyorsunuz ki dinler yok. Tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam. Üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve tevhid tek cemaati oluşturmak. Evet, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat 7 sava 4 teslimi yaşayanlardan oluşuyor. Bu tek cemaat hayırlarda yarışanlardır. Evet, tek cemaat. Tekrar ediyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim. Belki insanlar diyecek ki ya benim dikili bir ağacım yok, neyi teslim edeceğim? Allah Teala zatından üfürülü ruhu teslim etmesini istiyor. Allah Teala halaka fiiliyle yarattığı fizik vücudun teslimini istiyor. Allah Teala seba fiiliyle dizayn ettiği nefsinin teslim edilmesini istiyor. Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyi teslim etmesini istiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu, Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dinin iki kaynağı olarak belirttiği kutsal kitaplar ve bu kutsal kitaplar her devirde açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleri. Yani hidayetle görevli Nebi Resuller, şeriat kitabının sahibidirler. Hidayetle görevli Veli Resuller, o Nebi'nin şeriatıyla amel edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Haşr suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve tenzur nefsin ma kaddemet ligad ve ittakullah innallaha khabirun bima taamelun. Ey amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayetlerle örtüşen hadiste ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar! Tutum ve davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu, sopu, kabilesi ileri götürmez. Yani demek ki bazı insanlar var, soylarıyla övünüyorlar. Bazı insanlar var, çocuklarıyla övünüyorlar. Bazı insanlar var, mallarıyla övünüyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölüyü ne takip eder? Üç şey takip eder. Bir, ailesi takip eder. İki, malı takip eder. Üç, ameli takip eder. İkisi geri döner, bir tanesi kendisiyle birlikte kalır. Nedir o kendisiyle birlikte kalan? Ameli. Evet, ölüyü mezarda kadar üç şey takip eder. Ailesi takip eder, malı takip eder ve ameli takip eder. Bunlardan ikisi geri döner. Biri baki kalır, ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır. Öyleyse Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyor Allah Teala Haşr 18'de? Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Yani amel olarak ne yaptığına baksın. Öyleyse amel olarak biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz şu anda sevgili kardeş amel olarak? Tamam. Amel olarak zikrediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz size bir fayda verir mi?
1: Hayır.
0: Evet, gördüğünüz gibi öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette hidayetin dilenmesi lazım. Hidayet yoksa zikretseniz de o zikrin size bir faydası olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. İşte davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu sopu kabilesi ileri götürmez. Yani Allah katında soy sop bir değer ifade ediyor mu? İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisine gelmeden önce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bahsettiği başka bir ayet var. Hucurat 13. Ya eyven nasu enne halaklakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile lite'arafu enne ekremakum indallahi yetkakum. Ey insanlar, muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sizi milletler ve kabileler kıldık. Birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Yani Allah katında kıymetli olan soy mudur? Allah katında kıymetli olan mal mıdır? Allah katında kıymetli olan çocuk ve makam sahibi olmak mıdır? Hayır. Allah katında kıymetli olan takvaca en üstün olandır. Kur'an-ı Kerim'de ayetler itibariyle kaç safa takva açıklanıyor? Kim söyleyecek? Evet, 7 safa takva. O 7 safa takvanın slaytını ekrana taşıyabilirsek, evet. Allah Teala öncelikle hitap ettiği insanlara, bay ve bayan herkese, Rum 31'e göre Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu birinci safa takva. Birinci safa takva olmadan hiç kimsenin günahını Allah Teala örtmez. Ama diyelim ki adam 100 kişinin katili. Kendi kendine düşünüyor, ya diyor, bu kadar günah işledim, 100 kişinin katiliyim. Benim kurtuluşum var mı? Ne diyorsunuz, kurtuluşu var mı? Hangi halde var? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileme halinde var. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet-i kerimede? Zümer 53'te. Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim lâ taqnatû min rahmetillâh. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Yani ne diyelim? En büyük günah kişinin kainat kadar günah işlemesi. Öyle değil mi? Bir insan ne kadar günah işleyebilir? En büyük günah kainat kadar günah. Ama Allah-u Teala'nın rahmeti kainatı kuşatmış mıdır? Evet, demek ki hiçbir noktada Allah'tan, rahmetinden ümit ne yapmayacağız? Kesmeyeceğiz. Ümitsiz olmayın. Ne var ümitsiz olmanın karşısında? Dua var. Dua ederseniz, ya Rabbim ben de sana ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum derseniz, Allah'ın rahmeti mutlaka sizi de kuşatır mı? Evet, kesinlikle. Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah Teala mutlaka rahmetini size gönderecektir. Öyleyse insanların üstünlüğü neyledir? Soyla, sopla değil, takva iledir. O sebeple ayet-i kerimede ey insanlar, şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir. Arap olmayana, Arap olmayanın da araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük neyledir? Üstünlük takva iledir. Takva nedir? Genellikle kitaplarda takva Allah'tan korkmak olarak zikredilmiş. Ama Allah'a giden yolun giriş kapısı sevgiden geçer. Öyleyse takva nedir? Takva Allah'ın emirlerine %100 itaat, yasaklarını işlememek. Yani takva Allah'ın emrini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını yapmaktan sakınmak, Allah'ın emirlerini yapmamaktan sakınmak. Bunun manası ne? Allah'ın emrine %100 itaat, yasaklarına %100 uyma. Bu takvayı belirliyor ve mutlaka kişinin takva sahibi olmasını Allah-u Teala istiyor. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'ın Resulüne düşen tebliğ, bize düşen itaat. Neye itaat? Tabii ki Allah'ın emirlerine itaat. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir Arap bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulullah, tebliğ ettiğin her şey, ben %100 iman ediyorum, doğrudur. Ama yaşım 70, işim bitmiş. Bana öyle bir şey söyle ki, bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey eksik yapmayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? اَتَّازِمُ لَاَمْرِ اللّٰهِ اَشَفَقَتُ خَلْقِ اللّٰهِ İşte Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrine itaat edenler kimler? Kimlerdir Allah'ın emrine itaat? Allah'ın emrine itaat edenler, yedi sıfat takvayı gerçekleştirenler, takva sahipleri. Mahlukata şefkat, en üst seviyede, mesela bugün Risalet Nurlarından Muhterem Efendimizin en çok seni seveni, seni en çok seveniz. Şu anda insanlar içerisinde insanları en çok seven kimdir? Muhterem Efendimiz. Yani en çok seni seveniz, seni en çok seveniz insanlardan dedim. Tabii ki dediğiniz doğru. En üst seviyede yaratan Allah herkesi her şeyden daha fazla sever. Ama insanların içerisinde en çok insanı seven kimdir? Hani sordum. Kimdir o zaman? Allah'ın en çok sevdiği. O insanları en çok sevendir. Yani kişinin Allah katındaki makamı mahlukata olan sevgisiyle de paraleldir, orantılıdır. Siz Allah katında hangi makam işgal ediyorsanız o kadar Allah'a itaat ediyorsunuz. Aynı zamanda o kadar da mahlukata nedirsiniz? Seven birisisiniz. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte sevgili kardeşlerim, bu meyanda Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim. Buraya çok dikkat edin. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Kalp gözünüz açılır. Allah! Kalp gözünüz açılırsa Allah'ın katından neyi görürsünüz, inen neyi görürsünüz? Yağmur şeklindeki rahmeti görürsünüz. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Buna kimlerdir? Bunlar işitenlerdir. Hani ayet-i kerimeye bakalım. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ne diyordu? وَاِنَّوِ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ لَا اَسْكَيْنَاهُمَا اَنْغَدَكَنْ Eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onlara mutlaka bol su, rahmet ile sulardık. Bol bol rahmet ulaştırdık. İşte fizik bedeni bir arazi olarak düşünün. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, yani bazı fizikçiler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım araziler ise bir tek değildir ama suyu üstünde tutar. Mesela kayanın üstünde kaya hiçbir zaman suyu emer mi? Suyu tutar. Kayanın o suyu tutması nelere fayda verir? Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Çölde gidiyorsun, susamış vaziyettesin, su yok. Ama bir kayada yağmurdan gelen yağmur orayı su çanağına çevirmiş ve Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler, hem de ekin ve hayvanları sularlar. Demek ki bazı araziler var, mümbittir, verimlidir. Suyu tutar, bol bol ürün yetiştirir. Bazıları da suyu içeri almaz ama hayvanlar ve insanlar için su tutar. Bu yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder. Yani Allah'ın katından gelen yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder ki o ne suyu üstünde tutar ne de ot bitirir. Ne diyorsunuz? Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dilini anlayıp Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, bunu öğrenip başkasına öğreten kimseyle buna iltifat etmeyen ve Allah'ın benimle gönderilen hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Üç çeşit grup insan var sevgili kardeşlerim. Yağmur yağıyor, ne suyu tutuyor, ne ot bitiriyor. Onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İnnellezîne keferû, Nisa 167-168-169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kaddelû delâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu yaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîka ilâ tarîki cehenneme. Bakın Allah Teala onları ne yapmıyor? Kendileri ulaşmayı dilemiyor. İnsanlar Allah yolundan saptırıyorlar. Onlar zalimdirler ve asla Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmıyor. İla tarik-i cehennemi. Bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Diğer grup da iki grup. Ashab-ı yemin ve sabikun olarak düşünün. Yani cehenneme giden insanlar ama henüz daimi zikre ulaşmamış cennete gidecek ashab-ı yemin, hem de en üst noktada 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Buhari'den nakledilen bu hadiste ayetlerle %100 örtüşüyor. Sevgili kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da nedir? Saf 8-9. Öyle değil mi? Ya liyurdüne lütfu nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nuri velev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah kafirler kereyi görseler de nurunu tamamlayacak olandır. Allah'ın nurunu söndürenler kimler? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Ama Saf 9'da ne diyor Allah Teala? Resulünü hidayet ile ve dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek için hak dinle gönderen odur. Resulü neyle gönderiyor demek ki? Hidayetle ve hak dinle. Bu hak din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça adıyla İslam, teslim dini. O halde sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Yani hangi zaman dilimine gir? Mesela şu anda Adem Aleyhisselam'ın zamanında aklımıza farklı bir din geliyor mu? Nuh Aleyhisselam'ın zamanında farklı bir din geliyor mu? İbrahim Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz, Süleyman Aleyhisselam ne kadar şey varsa hepsinin tebliğ ettiği din aynı din. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 80 belki 83 ve 84'ten itibaren Allah Teala tek tek bütün peygamberlerin isimlerini söylüyor ve bunların hidayete erdirdiğini ifade ediyor. O ayetlere beraber bakalım. 84'ten itibaren başlayalım. En'am 84. 83'ten başlayalım. 183. En'am suresinin 83. ayet-i kerimesi. Evet. İşte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dinin sahibi Allah'tır. Ama bu dini Allah kimle bize tanıtıyor? Hazreti İbrahim'le. İşte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hükmeden hükmetin sahibidir, alimdir. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Gelelim 84'e. Enam 84. Ona, Hazreti İbrahim'e İshak ve Yakub'u bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Yani İbrahim'den evvel kimi hidayete erdirmiş Allah-u Teala? Nuh Aleyhisselam'ı. Nuh Aleyhisselam'dan önce kimi hidayete erdirmiş? Hazreti Adem, evet. Nuh Aleyhisselam'dan önce Hazreti Adem'i hidayete erdirdik. Onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri biz mükafatlandırırız. Yani bunlar hepsi kimin zürriyetindendir? Kim söyleyecek? Evet. Bak, onun zürriyetinden İshak ve Yakub'u. Yakub'un kaç oğlu var? 12 oğlu var. Biri iki tanesi Bünyamin ve Yusuf. Diğerleri de diğer 10 tane oğlu. Hani Yakub Aleyhisselam'ın 12 oğlu ve Yusuf ve Bünyamin, bu 12 oğlundan iki tanesi başladık. Hepsini hidayete erdirmiş. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirip onun zürriyetinden. Yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetinden şu anda insanlar yaşıyor. Nuh Aleyhisselam zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyyub Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri. Bunlar hepsi Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti. Devam ediyoruz şimdi. 85. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, küllün mine salihin. Hepsi nedirler? Salihlerdendirler. 86. İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, küllün fedelne alel alemin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepsi Allah'ın kendisine verdiği, şeriatta verdiği nebiler, onları Allah-u Teala hidayette vazifeli kılıyor ve tekrar ediyorum. Hidayet Allah'a teslim olmaktır. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İraden hidayeti, iraden Allah'a teslimi. İşte vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid, daha doğrusu teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Bu tek cemaatin elemanları, Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. İşte Allah-u Teala, Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükür etsek az. Kafamızda şu şöyleydi, bu böyleydi. Bir şüphe aklınıza geliyor mu? Yani insanlık tarihi boyunca Allah'ın bir tek dini var olmuştur. Bu dini yaşamakla vazifeli olan serbest irade sahibi cinler ve insanlar var. Ama bu konuda vazife olan bir de melekler var. 3 asıl ve 3 ile karşı olmak üzere 6 tane alem. Bu 6 alemden 3 aslı emr aleminde melekler, gayb aleminde cinler, emr aleminde insanlar. Allah meleklerden de Resuller seçer. Cebrail Aleyhisselam, Kitab-ı Katibin melekleri, ölüm melekleri. Allah cinlerden de Resuller seçer. Kavimlerine tebliğ yapmak üzere. Ama Allah insanlardan da Resuller seçer. Bu Allah'ın insanlardan seçtiği Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller ve onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala'nın ardı arkası kesilmeksizin vahiy ile vazifeli kıldığı, o kavmin lisanıyla ayetleri açıkladığı Veli Resuller. Hidayetle görevli Veli Resuller. Nebi Resuller de hidayetle görevli, Veli Resuller de hidayetle görevli. İşte Resulullah'ın hadiste Allah'ın benimle gördendiği hidayet ve ilim gökten yağan bir yağmura benzer. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim gönderdiği yağmura benzer. O halde sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa din yoktur. İşte Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani kalplerinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler. Öyleyse bir insanın kalbinde hidayet yoksa hangi amelin sahibi olursa olsun o nereye gidecektir? Gideceği yer cehennemde. Hidayet yok. Hidayet ne? Ruhun hidayeti. Sırasıyla ifade etmek gerekirse ruhun hidayeti bir. Fizik vücud hidayeti iki. Nefsin hidayeti üç. İradenin hidayeti dört. Dört tane hidayet, dört tane teslim. Ruhun hidayeti dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasakları işlememek. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi. İradenin hidayeti, iradenin tamamıyla Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah-u Teala. Ve Allah Resullerinin hepsini de hidayetle görevli kılmış. Şimdi bir slaytımız var, onu göstermek istiyorum. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında Allah-u Teala'nın birbirinden farklı ayetlerle zikrettiği 10 tane özellik var. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Son Nebi midir, son Resul müdür? Evet. Çünkü Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Hangi ayet gereğince? Al-İmran 81. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e ne olmuştur? Sona ermiştir. Hangi ayet? Ahzab 40. Bütün nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Meryem 87. Onların olmadığı dönemlerde vekaleten şefaat yetkisine sahip olan Enbiya 28. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Enbiya 73. Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Secde 24. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Cuma 2. Alman 164. Ve Nebi Resuller şeriat kitabının sahibi. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aralarında fetret dönemi var Nebi Resullerin. Ama Veli Resul'ün arasında fetret dönemi yok. Aynı anda iki nebi yoktur. Ama aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Bu farklı özellikler Kur'an-ı Kerim'in hakikatleridir. Ve Allah-u Teala bize bunları tek tek bize bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbetinin sözleri burada tamamlanıyor tabii. Ama sohbetimiz devam ediyor. Pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor tabii ki. Şimdi sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, sizi dinledim, çok etkilendim. Söylediğiniz gibi Allah'a ulaşmayı kalpten diledim. İnsanları, doğayı, hayvanları sevmeyi başladım. Eskiden severdim ama böyle değildi. Çok farklı bir sevgi. İçimden herkese sarılmak, etrafa daha kelebekler gibi uçmak istiyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek böyleyse bundan sonraki aşamalarda neler olacak diye düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an, yani kapıyı içeriden açtığınız an. Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Nefs mi, ruh mu? Evet, gördüğünüz gibi bilemediniz. Şimdi kalbinizde %7 fazıl birikmeden ruhunuz birinci gök katına yükselebilir mi? Kalbinizde %7 fazlın birikimi sağlayan fizik vücudun zikri ama Bu nur nerede toplanıyor? Kalbinde. Öyleyse %7 fazıl kalpte olmadığı takdirde hiçbir zaman ruh Allah'a yükselebilir mi? O zaman gök katlarını, Allah'a giden yolun kapılarını kim açıyor? Evet. Nefs açıyor. Başlangıç noktasında nefsiniz manevi karanlıklarla dolu ve bu karanlıklar 19 afete tesir eden kimdir? Kim söyleyecek? Şeytan. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan bu hastalıkları gönderdiği karanlıklarla arttırıyor mu? Şeytan ifsad edenlerin başında değil mi? İşte Allah Teala Bakara suresinin 8 9 10. ayet-i kerimesi, özellikle 10. ayet-i kerimesinde fi kulubim meredin. Onların kalplerinde hastalık vardır. Fezadehumullahu mered. Ama Allah hastalıklarını artırmıştır. Kişinin kalbinde 19 tane hastalık olmasına rağmen bu hastalıkların daha da kararmasını sağlayan kim? Şeytan. Evet. Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız, şeytan. Onun için insanlardan Allah'a ve yümlerge iman eden kişi aslında gerçekte yalan söylüyor. Diliyle söylüyor ama kalbiyle değil. Allah Teala da onlar diyor, Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama farkında değiller. Sadece kendilerini aldatırlar, farkında değiller. Kalplerinde hastalık var, Allah Teala da hastalıklarını arttırmış. Sebep ne acaba? Bakara 11'de bakın. Ne diyor Allah Teala Bakara 11? Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde "Ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardî." Yani bu kalplerinde hastalık olup da hastalıklar artanların özelliği ne? Fesat çıkaranlar. "Ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardî." Yeryüzünde fesat çıkartmayın dediğimizde onlar ne diyorlar? "Kâlû innemâ nahnu müslimûn." Biz ıslah edicileriz. Mesela şu anda İslam'ın 5 şartını yerine getirenler ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz. Biz kesinlikle bu dinin gerçek sahipleriyiz. İslah edicileriz. Ama devam ediyor Allah Teala Bakara 12'de. Bakara suresinin 12. ayet-i kerimesinde "Ela innehum humul mufsidun ve lakin la yeshurun." Onlar fesat çıkaranlardır ama farkında değiller. Bakara 13. Bakara suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala onlara, insanlara inandıkları gibi siz de ameni olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Tekrar edeyim. Onların, insanların iman ettiği gibi, Allah'a ulaşmayı dilediği gibi siz de Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman onlar ne diyorlar? O sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi ameni olalım? O zaman onlar ne olay bizi Allah'a ulaşmayı dileyen ne olarak görüyorlar? Aptal, kafasız, beyinsiz olarak görüyorlar. İman ettiği gibi imamın önünde. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Fakat bilmiyorlar. Sefih olanlar kimler demek ki? Sefih olanlar bunlar. Allah'ın yolundan saptıranlar. Bakara 14. Ameni olanlarla buluştukları zaman, yani bu dilden iman ettim ama kalpten iman etmeyen. Amin olanlara buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kalben dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle beraber oldukları zaman ne diyorlar? Biz de sizinle beraberiz, yani biz de sizin gibiyiz. Ama yalnız kaldıkları zaman ne diyorlar şeytanlarıyla? Biz onlarla alay ediyoruz. Onlar. Şimdi Bakara 15'e gelelim. Bakara suresi 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala, Allah da onlarla alay ediyor. Onlar bizimle alay ediyorlar. Allah kimle alay ediyor? Onlarla alay ediyor. Onlara mühlet veriyor. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalıyorlar. Ve bu insanlar kimlerdir? Bu insanlar Bakara 16, işte burası çok önemli. Onlar Hidayet karşılığında neyi satın almışlar? Evet. Her devirde olay budur sevgili kardeşlerim. Cehennemlikler hidayet karşılığında delaleti satın alırlar. Allah'ın Resulleri Allah neyle gönderiyor? Kim söyleyecek? Hidayetle. Taha 123. Kale bita cemiyan ba'dikum li ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. Öyleyse bütün Resuller hidayetle gönderiliyor. Konferansımızın konusu Resullerin hidayetle gönderilmesiydi. Resul deyince aklınıza ne gelmesi lazım? Hidayet gelmesi lazım. Eğer Nebi Resul'le Nebi Resul'se hidayetle görevli, Nebi Resul şeriat kitabının sahibi. Veli Resul'se hidayetle görevli, o şeriat kitabıyla ne yapandır? Amel edendir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da nereden kurtulacaklardır? Fitneden kurtulacaklardır. Benimle nasıl insanlar şirkten kurtulmuşsa onunla da kesinlikle fitneden kurtulmuşlardır. Fitnenin elebaşları kimlerdir? Evet. Ne diyordu hadis-i şerifte? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur, şatafatlı, kandilli, parlak, her şey tamam. Ama içindekiler hidayetten nedirler? Mahrumdurlar. İçindekilerin kalbinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler, yani o camileri dolduran insanlar, onlara bir öğretici vardır yani. İşte onların kalplerinde o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların hemşerileri, fitne onlardan çıkmış, tekrar nereye dönüyor? Tekrar onlara dönüyor. Tekrar onlara dönüyor. Fitne. Fitne nedir? Hatırlayın bakalım, başka bu fitnenin geçtiği hadislerden bir tanesi hatırlayın. Neyi hatırlıyorsun? Evet. Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz ne diyordu? Ya Ali, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Öyleyse fitne varsa Kur'an yok. Kur'an varsa fitne yok. İşte şu anda Mehdi Resul neyle amel ediyor? Kur'an'la. Mehdi Resul'ün karşında olanlar neyle amel ediyorlar? Emaniyeyle. Evet, gayet açık ortada. Onlar emaniyeyle amel ediyorlar. Mehdi Resul ise Kur'an'la emrediyor, Kur'an'la amel ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şey ayan beyan açık ortada. Mukaddes kitap olan Kur'an-ı Kerim elimizde, mucize-i baki. Hicr 9, inne nahnu nezelne zikre ve inne levle hafizun, bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Hamd ederiz, şükrederiz. Mucize-i baki olan Kur'an-ı Kerim'i Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz 40 yıl boyunca en güzel bir şekilde Allah'tan aldığı öğretiyle açıkladı ve elimize teslim etti. 19 cilt Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. Böyle bir eser var mı başka bir yerde? Olacak mı? Hayır işte. Bu Allah-u Teala'nın son insanlığa en büyük armağanı. Şu anda tabii belki insanlar diyecek ki bir avuç insansınız, tamam. Ama bu ilerleme bir avuç olacak kadar devam edeceğimiz anlamına gelmez. Her gün insanlar inceliyorlar. Özellikle kardeşlerimizin yaptığı konferanslar insanlara sunuluyor ve insanlar yavaş yavaş idrak etmeye, kardeşlerimizin ne kadar üst seviyede bir diyargamlıkla insanlara hizmet ettiğini anlıyorlar ve onları davet ediyorlar ve yavaş yavaş bu güzellikler insanlara yayılacak. Biz insanlardan ne istiyoruz? Allah'ın istediğini istiyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Sadece sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Biz bu hizmette, konferanslarla, tebliğlerle, Allah için yaptığımız hizmetlerle ne istiyoruz insanlardan? Sadece mutlu olmalarını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Sadece Mutlu musunuz? Dilden mi kalpten mi? Sizi mutlu an kim? Allah. Allah, evet. Her zaman Allah bizimle beraber.

0: tabi olduğum günden bu yana Allah yolunda hizmet eden aciz bir kardeşiniz. Benim kısaca kendimi tanıtmam size bu. Benimle sizin aranızda hiçbir fark yok. A'dan Z'ye kadar eğer bir güzellik gördüyseniz o bana ait değil, Allah ve Resulüne aittir. Her zaman söylüyorum. Ve hayatımız boyunca da böyle bir gayret içindeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Sosyal medyadan bir başka kardeşim Muhterem Hocam. Gerçekten bu kadar huzursuzluğun, hastalıkların, derdin, sıkıntının olduğu bu zamanda mutluluk var mı? Bir dilekle her şeyi değiştirir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Çünkü nedir? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep düşünürler ve düşünceleri kendi sınırları içinde. Diyorlar ki bu mu? Mesela ben şu anda bu yer çekimi var olduğu süre içerisinde güneşe gidebilir miyim? Hayır. Ama Allah bizi güneşe götürürse evet mi hayır mı ne diyorsunuz? Evet. O Allah. O her şeye kadir. O bir şey olmasını istediği zaman sadece ne der? Ol der. Bir kadar basit yani. İşte biz insanlar için imkansız yoktur. Neden? Ne vardır imkansızın karşında? Allah var. İmkansızlık yok. Allah var. Mesela hep kısa anlatılırlar. Üç tane Allah dostu bir mağaraya sığınmışlar ama girerken kapı açık ama gel gör ki bir heyelan geliyor. Çok büyük bir kaya parçası o mağaranın kapısını ne yapıyor? Kapatıyor. Bundan çıkış var mı yok mu ne diyorsunuz? Evet. Herkes diyor ben cahiliye döneminde Allah için şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, bunu yapmıştım. Ve kayanın bir kısmı açılıyor. Tabii bu kısa ama aslında o kayayı imkansız gibi görünen bir insan için o kaya Allah için nedir? Çok kolay. Çok kolay ve o imkansızı imkanlı hale getiren daima kimdir? Allah'tır. Biz ona güvenir, ona dayanırız. Tevekkül edenler kime tevekkül etsinler? Allah'a tevekkül etsinler. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kardeşlerimiz arasında bazen kin, zan, kibir afetlerin daha kabarık, dominant olduğunu hissediyoruz. Bu zaman nasıl düşüncede bulunmayız? Onlar da bu afetleri görüyorsak hem dönüp kendi nefsimize bakmamız gerekir. Yoksa onlar güzelce tavır eder. Ya sevgili kardeşlerim, bizimle diye insanlar arasındaki ilişkide İki şeye dikkat etmemiz lazım. Bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar, bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar. İkisi de aslında bizim ektiğimizdir. Diyeceksin ki bu kadar sana Allah güzellik görüyor, senin eserin mi? Hayır. Biz bir ekiyoruz, Allah 700 veriyor. O zaman bu güzelliklerin sahibi kim oluyor?
1: Allah.
0: Evet. Öyleyse şu anda dünya üzerinde ne kadar güzel şeylerle, güzelliklerle karşılaştıysanız, o güzellik sahibi kimdir? Allah'tır. Çirkinlikler kimden kaynaklanıyor? Evet, nefsimizden kaynaklanıyor. Öyleyse bir kişinin davranışlarından, mesela birisi gelmiş bize bir tokat atıyor. Olabilir, tokat atıyor. Biz de elimizi yukarı kaldırıyor, hücum etmeye başlıyorsak, bu konuda dersimizi almış mıyız? Değil. Tokat attığı zaman biz ne yapıyoruz? Derecat kazanıyoruz. Öyle değil mi? Derecat kazanıyoruz. O zaman derecat kazanan bizim bu adam bize iyilik yapıyor. Derecat kazanmak önemli midir? Çünkü kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa gideceği yer neresi? Cennet. Cennet hayatımızda dünya hayatı mukayese edildiği zaman kabili kıyas bir açıklama olabilir mi? Cennet hayatı sonsuz. Dünya hayatı 3 günlük. Bir, o 3 günlük tokata dayanmak var. O sonsuzu garantilemek söz konusu. Bir de hayır, sonsuzu unutup 3 günlük dünya hayatı için yumruğu çakmak var. Hangisini tercih ediyorsunuz? Evet, yani Allah Teala bütün kanunlarını bizim lehimize dizayn etmiş. Öyleyse kesinlikle ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken o kişiye negatif davranışla değil, aksine tam tersi sabrederek ve onun attığı tokat bize tesir ediyorsa şöyle dönüp kendimize bakmamız lazım. Demek ki nefsimiz etkileniyor. Örneğin şimdi sualim var size.

0: Daimi zikirdeki bir insana bu tokat atılsaydı ne olurdu? Kim söyleyecek? Evet. Negatif istikamette etkilenmezdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir yanağınıza tokat attığı zaman ben ne yaparım diyor. Öbür yanağını çeviririm. Bu kimlerin işi? Bu daimi zikirdeki olanların işi. Yani şeriat kısası, tarikat afı ve hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Gerçi Hristiyanlar bizi anlamıyorlar. Geçen bir kardeşimiz İncil derslerine katılıyor. Ben bu ayetleri kendilerine vermiştim. O da diyormuş ki yahu sizin Kur'an'ınız bize uymuyor. Bak Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki bir yanına tokat atırsa öbür yanına çevirsiz ise karşılık verin kıtal. Kısası tatbik edin diyorsunuz. Öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz? Olur mu? Onlar Kur'an'ın nasıl bir yaşamla yaşanması gerektiğinin basamakları ne yazık ki bilmiyorlar. Bilseler ne yazık ki bunu olmaz. Hepimiz başlangıç noktasında nefs sahibiyiz. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Bunu ne yaparsak yapalım biz affedici olamıyor çünkü afetler bizi ileri atıyor. Ama nefs tezkesini yapan bir insan affedebilir mi? Ne diyorsunuz? Rahatlıkla affedebilir çünkü Allah Teala onun nefsinin %51'ini nurlandırarak şeytanın etkisinde kalan %49'a biz galip gelebiliyoruz. Ne ile? Af ile. Ama arkasından kalbimiz %100 nurlanmış. Birisi bize tokat attığı zaman biz ne yaparız? Ne diyorsunuz? Efendim? Affederiz. Ötesi de vardı. Ya şimdi o daimi zikrin sahibi olan bir insanın kendisinden sadır olan iyilik yapmanın dışında başka bir alternatif var mı? Kötülüğe karşı neyle? Hayırla mukabele etme. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerimede bize ne anlatıyor? Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Yani Hristiyanlar bu ayetleri biliyor mu Kur'an'dan? Bilmiyorlar. Sadece bildikleri İncil'den bana bir tokat atana öbür yanağını çeviririm. Kardeşim bu senin yaptığın dilden. Ama bir de insanın yaşama noktasına bunu yaşaması ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın Rad 21:2'de ne diyor? Onlar seyyiati hasenatla savarlar. Muminin 96'da ne diyor? Seyyiati kötülüğü onlar güzel olanla yok ederler. Kasas 54'te ne diyor? Onlar seyyiati kötülüğü hasenatla savarlar. Kusat 34'te ne diyor? Onlar seyyiati kötülüğü hasenatla savarlar. Bunlar hepsi daimi zikrin sahibi hayra ulaşmış olan insanlar. E şimdi ne yazık ki Hristiyan kardeşlerimiz bu ayetleri okuyorlar mı? Okusaydı kardeşimize böyle bir cevap verir miydi? Hayır veremezdi. Derdi ki bak Kur'an-ı Kerim'de bizim İncil'de bir ayet var. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı 4 tane ayet var. Yani öyle tekrar ediyorum. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Hakikat daimi zikrin sahibi olan insanlar. Daimi zikrin sahibi olan insanlar. O zaman sevgili kardeşlerim böyle bir durumda kardeşimizde kötülük görüyorsak aslında gördüğümüz o kötülükler kimde de kaynaklanıyor? Evet. Yani o bizim bir ayna görüntümüz. Biz onda görüyorsak aslında onlar hepsi bizde. Böyle bir şeyin farkına vardığımız zaman ne yapmamız lazım? Hemen zikre özür dilememiz lazım, zikre başlamamız lazım ve ona değil, kendimizi değiştirmemiz lazım. Muhterem Efendimiz ne diyor? Sevgi gözlükleriyle bakın, sevgi dürbünüyle bakın, sevgi teleskobuyla bakın. Sevgi gözlükleriyle baktığınız zaman öyle kabul ederim şeriat. Sevgi dürbününe baktığınız zaman tarikat. Sevgi teleskobuyla baktığınız nedir? Hakikat, sevgi, sevgi, sevgi. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam vesveseden nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz sevgili kardeşim? Ne diyor? Evet harika. Tebrik ediyorum hepiniz. Çok güzel cevap. Zikir bütün vesveselerin panzehiri. Evet zikir hemen vesvese geldiği zaman neye başlayacağız? Zikre başlayacağız. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam iki tane okul arkadaşım var. Biri Allah'a inanıyor. Kur'an'ı kabul ediyor ama diğeri kabul etmiyor. Bu iki insanla normal dostluk kurup konuşabilir miyim yoksa uzak mı durmalıyım? Sevgili kardeşlerim, onlara tebliğ yap ama uzak dur. Yani niye uzak dur diyorum? Kendisine faydası olmayan bir insanın sana faydası olabilir mi? İkisi de şu anda nedir? Kendisine faydası var mı? Birisi inanıyor. Allah Teala diyor ki tamam bana inanabilirsin ama kurtuluşta değilsin. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanabilirsin, yine kurtuluşta değilsin. Farz olduğuna da inanabilirsin, yine kurtuluşta değilsin. Ya ne yapman lazım kurtuluşta olanın için? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Şu anda ikisinin arasında bir fark yok. İkisi de Allah yolunda değil, kimin yolundadır? Şeytanın yolunda. Öyleyse şeytanın yolunda olan bir kişi, sen de onunla arkadaşlık yaparsan, üzüm üzüme ne olur? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de kararmak istemiyorsan uzak dur. Ama tebliğ yap inşallah. Fırsat buldukça her zaman herkese tebliğ yapın. Ama onlarla beraber hayır. Peygamber Efendimiz ne diyor? El merru ala dini halili. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, son zamanda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor? Evliyaların 3 tane özelliği var. Kim söyleyecek? Çok güzel bildiniz. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Tekrar ediyorum. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Şimdi kardeşimiz diyor ki son zamanlarda zikrimini, diğer görevlerini yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Bundan sonra yediklerini yarı yarıya indir. Konuşmalarını da yarı yarıya indir. Çünkü bunun çoğunda dedikodu var. Yarı yarıya indir ve uykunu da yarı yarıya azalt. Uykuda yarı yarıya azaltırsan ne olacak? Çok fazla zikredeceksin. En kısa zamanda köşeyi dönersin inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, devrin imamı hangi mezheple amel ediyor açıklar mısınız? Hanefi mezhebiyle. Bütün mezhep ama aslında devrin imamı mezhepler üstü. Devrin imamının mezhebi nedir? Kim söyleyecek? Kur'an mezhebi. Evet, devrin imamının mezhebi Kur'an mezhebi ama şu andaki standartlar içerisinde fıkhi açıdan, ameli açıdan nasıl bir şey? Hanefi mezhebinin ameli standartları içerisinde oluyor. İkinci suali, duanın dinimizdeki yerini açıklar mısınız? Allah Teala Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Öyleyse insanın Allah katındaki değerini belirleyen nedir? Duadır. Ve Efendimiz hedeflere ulaşanlar kimlerdir? En çok Allah'a dua edenler. Allah'ın Resulleri kimlere beraber bulunur? Kim söyleyecek? Ay Allah razı olsun, çok güzel. Dua edenlerle beraber. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Vesbir rabbeken fi nefsike. Vesbir nefseke ma'allezine yed'une rabben bil gadati ve aşi yudine ve çevum. Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Öyleyse Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri kimlerle beraberdirler? Allah bize neyi emrediyor? Tövbe suresinin 119. ayet kelimesinde. Ya eyyühellezine aminu takullaha ve kunnu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve kimle beraber olun? Sadıklarla beraber olun. O zaman Allah Teala diyor ki dua edenlerle beraber ol, peygamberine sadığa öyle diyor. Sen dua edenle beraber ol. Ama dua eden kişi kiminle beraber ol diyor? Sen de sadıkla beraber ol. Evet. Dua eden kişiye sen sadıkla beraber ol. Sadığa da sen de dua edenlerle beraber ol. O zaman sevgili kardeşlerim, her zaman bizim bu beraberliği korumamız gerekiyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın indinde bir tek din olmasına rağmen Yahudilerin kutsal günü cumartesi, Hristiyanların kutsal günü pazar, Müslümanın kutsal günü cuma günü olmasını nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tek şeriat, yani burada hepimizin mesela Yahudilerin cumartesi günü bir araya gelip birbiriyle kaynaşmaları, hal ve hatır sormaları, yedi sabah dört teslimi yaşayarak mutlu olmaları, bunların en tabi hakkı. Yani Selefendimiz şu anda bütün kardeşlerimiz belli günlerde ne yapıyorlar? Allah'ın zikir sohbetini yapıyorlar. Bu sohbetleri arttıran kardeşlerimize Allah Resulü Efendimiz izin veriyor mu? Veriyor. Mesela haftada bir gün değil de iki gün bir sohbet yapacağız diyen kardeşimize hayır sen yapamazsın diyebilir miyiz? Hayır. Üç gün ben yapacağım diyen kişi hayır ne yapabiliriz diyebilir miyiz? Hayır. Öyleyse bunu bu şekilde bir rahmet olarak düşünün. Yani Yahudilerin cumartesi günü toplanmaları, Hristiyanların pazar günü toplanmaları, Müslümanların cuma günü toplanmaları rahmet midir yoksa eziyet midir? Rahmettir. İtilaflar rahmettir. Ve mesela bugün biz de ne diyelim? Haftada 4 gün toplanacağız diyelim. Nurun ala nur. 4 gün Allah'ın koruması altına giriyoruz. Allah bizden bunu istiyor. Öyleyse bu zaviyeden bakmamız lazım. Bir farklı olarak düşünmememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki insanların en büyük hatalarından bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Efendimiz'den öğrendiğim, insanların yanlışlarıyla meşgul olmak. Hiç unutmuyorum, tekrar ediyorum. Ulus'ta Efendimiz'in icra ettiği bir konferans vardı. Konferansın bitiminden sonra işte nelerimiz eksik, nelerimiz daha iyi yapmamız lazım diye bir tezekür toplantısında birileri Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden bahsetti. O gün bugün hiç unutmuyorum, Allah-u Teala onlar hakkında bir şey konuşmamızı istemiyor buyurdu. İşte ne yazık ki bugün insanlar nasıl zaman içerisinde insanlar iman tartışmasına girmişlerse, bu iman tartışması onları bir faydaya, bir sonuca ulaştırmış mı? Sadece onları birbirine ne yapmış? Ayırmış vaziyette. İşte bugün aynı şekilde olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer zanda bulunacaksak insanlar hakkında nasıl zanda bulunmamız lazım? Hüsnü zanda, yani onların güzel taraflarını konuşacağız. İnsanların yanlışlarını konuşmak bizim işimiz değil. Tekrar ediyorum. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlar bir takım hatalar yapmışlar. O hataları konuşmak bizim neyimiz değildir? Bizim haddimiz değil sevgili kardeşlerim. Konuşacaksak ne konuşacağız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam ve evlatlarından bahsederken ne diyor? Onun bir evladı Habil, kendisini öldüren Kabil'e nasıl bir teslimiyet gösterir? Kur'an'da onu söylüyor. Takva sahibi olduğu için. Nuh Aleyhisselam hakkından bahsederken gemiye binenlerden bahsediyor. Hiç o boğulanlar şöyleydi böyle kaçışıyorlar diyor mu? Hiç öyle bir şey yok. Yani Allah'ın sistemine de baktığımız zaman geçmişte bahsettikleri nedir? Hep güzellikler ve çirkinliklerin sadece cezaya muhatap olduklarını ifade ediyor. Öyleyse biz de öyle olacağız. İnsanların yanlışları onlarla Allah arasında, biz ona girmeyiz. Ve böyle bir ihtilaf, böyle bir şey rahmettir. Devamını dileriz. Mesela bugün gönül zamanımız olursa Yahudiler cumartesi günü toplanıyor bir yerde. Onların toplantısına izin verilirse katılabilir miyiz? Evet. Hristiyanların pazar günkü kilise toplantısına katılabilir miyiz? Evet. Müslümanların cuma günü? Evet. Yani insanların birlik ve beraberliğini biz desteklemeliyiz. Sevgiyi yaymalıyız. Ve bütün insanlara sevgi gözlükleriyle bakmalıyız. Zaten Mevlana'nın sözüdür. Sevgi gözlükleriyle bakmayan halka müderris olsa hakikaten nedir? Asidir. İsyandadır. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, zikrin çekilişini Taiflerdeki yerleriyle anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, vücudumuzda 7 tane nokta var. Ben de kısa bir cümleyle, Mevlana'nın cümlesiyle sana efendim. Mevlana ne diyor? Ben bir kamıştım. Şems 7 delik deldi, hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Sen de aynı şekilde fizik vücudu bir kamış olarak düşün. 7 delik, işte kalp, ruh, hafi, afa, yani çıtaydım. Kalp, ruh, sır, hafi, afa, letafi, nefs, letaifi, ruh. Burada çekilen zikirler belli. O standart içerisinde ifade edeceksin inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali. Kaderinde evlilik olmayan bir insan ne yaparsa yapsın evlenemez mi? Hiç. Evlenmeyenler insanlar kaderlerinde olmadığı için mi evlenmiyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin evlenmesini istiyor. Efendimizin sohbetlerinden anladım. Her dünyaya gelen bir erkek bir kadınla evlenmek, her kadın da bir erkekle evlenmek üzere. Bunun sebebi ne? Neslin çoğalması. Allah istiyor mu? Elbette Allah istiyor. Neslin çoğalmasını istiyor ve tabii bu çoğalan nüfusun da en üst seviyede mutlu olmasını istiyor. Kaderinde olmaması demek, şartlar el vermiyor demektir. Yani kişi evlenmek istiyor ama diyelim ki hastalıklar sebebiyle bir türlü evlenemiyor. Veya şartlar el vermiyor. Bu onun şeyin değildir. O Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde değerlendirilir inşallah. İkinci suali, kaderin gerçekleşmesi için zaman mı gerekiyor? Zamanı gelmeden kader gerçekleşmez mi? Her şeyin Allah katında bir zamanı var. O zaman geldiği zaman zaten o kaderi oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, evlilik müsaadeli bir kaderdir. Bir kaderin de çeşidi var. Müsaadeli kader. Yani Allah-u Teala kişinin eşinin seçiminde kendisine serbestlik vermiş mi? Vermiş mi, vermiyor? Vermiş, çünkü bir kadın diyor dört şey onda aranır. Ya güzelliği için, ya malı için, ya soyu için, ya dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar. Biz hangisini tercih edelim? Ya Resulullah, dört seçenek sundun. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İmanı için, dini için diyor. Öyleyse bakın, bir kere kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı. Neyi tercih edelim diyor? İmanı. Bu hadis hangi ayetle örtüşüyor? Bakara 221. Bakara 221'de Allah ne diyor? Bakara 221'de müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani mümin olunca, iman sahibi oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkekler onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle müşrik hür birinden hoşlarsanız bile elbette daha hayırlıdır. Öyleyse burada ölçü belli. Hangisini tercih edeceğiz demek ki? İmanı tercih edeceğiz. Yani mümin olan, Allah'a ulaşmayı dileyeni tercih edeceğiz. Allah Teala bunu ifade ediyor. Allah'ın izniyle. Ve evinde otur, armut piş, ağzıma düş olayı yok. Gayret edecek, seferber olacak ve Allah Teala da muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir de dergahlardan gelen sualler var. Birinci sual İstanbul dergahından. Ev sohbetlerinde uymamız gereken kurallar nelerdir? O evlerde ne kadar süre kalabiliriz? Malayani konuşmalarda bulunmamak için neler yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman bizim için en seviyede örnek Efendimiz. Biz de bakın şimdi ben mesela bana sual soruyorsunuz. Ben Efendimizin söylediklerini öğreneceğim. Bir de yetmez. Bunları hayatıma tatbik edeceğim. Ama Efendimiz bunu otomatikmen yapandır. Yani söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Yaptırdığı nedir? Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman en üst seviyede örnek Efendimiz. Sonradan kardeşlerimizin yeni yeni şeyler icat etmeleri hoş değil. Mesela bazı kardeşlerimiz kendi kendine bir takım şeyler açıyorlar. Soruyoruz kardeşim, mesela mihin.com Efendimizin zamanında var mı? Var. Şu anda da var mı? Var. Bizim mihin.com'a mı yönlendirmemiz lazım, yoksa yeni bir kapı mı açmamız lazım? Hangisi? Evet sevgili kardeşlerim, hedefi saptırmamak lazım. Efendimiz hayatında ne söylediyse ona uymamız lazım. Şu anda bile birçok kardeşimiz bize sual soruyor. Biz Efendimizin zamanında sorulup da cevabı alındı. O suallerin cevabını saklıyoruz ve o kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bizim için kesinlikle en üst seviyede Allah'a yakın olmak, Efendimiz'e teslim olmaktan geçer Allah'ın izniyle. Öyleyse olayları bu şekilde, ama şimdi sohbet bitti, malayını konuşma. Malayını konuşma hiçbir zaman güzel değil ama siz kendi hakkınızda birbirinize hal ve hatır sorabilirsiniz. Hatta böyle bir gün düzenleyebilirsiniz. Ya bugün mesela haftanın 3 günü biz tezekküre geliyoruz. Bir günde gelelim beraber çay içelim, kahve içelim vesaire. Buna da insanın ihtiyacı var. Yani beraberlik mesela cemaat niye rahmettir? Tefrika azaptır. Herkes kendi evinde ama o beraberlikteki mutluluğu yaşayamıyor. Mesela şu anda biz dünden daha mutlu değil miyiz? Ne diyorsunuz? Bize bu mutluluğu sağlayan nedir? Bu beraberlik yani. Bu beraberlik. Dolayısıyla her zaman beraberliği tercih ediniz. Olabilir. Yeter ki biz bu gayretin içinde olalım inşallah. Böyle kuralları da sık sık böyle tek tek elbise giyerek bir yere ulaşamayız. Farklılıklar daima nedir? Rahmet olarak görmeliyiz ve birbirimize daha sevgi noktasında kaynaşmalıyız inşallah. Rize dergahından zikir ehli değil de zikir ehli olabilmemiz için nelere dikkat etmemiz lazım? Allah'ı düşünerek zikir yapmamız lazım. Zikir ehli olan insan hapishanedeki gibi ne yapıyor? Tesbih. Hayır, tesbih ne yapıyor? Tesbih dolandırıyor yani. Ama zikir ehli olan insan Efendimizin buyurduğu gibi Allah'ı düşünerek, huzur namazını düşünerek ve ona göre kalbine indirerek yapması gerekir inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'da mı kardeşimiz, her imtihan ya da olaydan alacağımız ders var ise biz o olayı nasıl değerlendirmeyiz? En güzeli nasıl? Sevgili kardeşim, çok basit, çok kolay. Her olayda Allah var mı? Her olayda şeytan var mı? Var. Şeytan ne yapıyor? Şeytan olayı kendi lehine, bizim kendisine tabi olmamızı, başkasını huzursuz etmemizi, başkasıyla kavga etmemizi, kendisiyle birlikte nereye gitmemizi istiyor? Cehenneme. Allah ne istiyor? Allah da mutlu olmamızı, mutlu etmemizi ve Allah'ın yolunda sabit kadem olmamızı istiyor. Başkalarını yaratmamızı istiyor. O zaman olayları bu şekilde değerlendirin. Birbiriyle kavga edenlerin arasında biz hemen en kısa zamanda o kavgayı yatıştırmak, barıştırmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Onların şeytanla bağını ne yapmamız lazım? Kopartmamız lazım. Şeytanla insanların bağını kopartmak nedir? Biz çözer, biz bağlarız. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçok tasavvufta olmayan insanlar, evlilik sahibi karı koca insanlar var, kavga ediyorlar. Ne yapmamız lazım ilk etapta bunları? Allah'a yönlendirmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Anne baba size çocuklarınızı dilettirin. Ve tövbelerini aldırtmaya çalışın. O konuda yardımcı olun. Ve zikir yapmaya başlasınlar. Allah'ın yardımı da geldiği zaman her şey çok güzel olur. Af nedir? Af? Barışın zekatıdır sevgili kardeşlerim. Af barışın zekatıdır. Sivas dergahından kardeşimiz, bizden inşaada ulaşmadan mürşidimiz vefat etmişse mürşidin ruhu başımızın üzerine kalıyor mu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kalıyor. Nereye giderseniz gidin, hangi dönemde olursanız olun. Devrin imamı var mı?
1: Var.
0: Hangi dönem olursa olsun Allah yoluna giren insanların başındaki ruh kimin ruhudur? Devrin imamının ruhudur. Her devirde varsa, devrin imamının ruhu da varsa onlar elbette başımızın üzerinde yer alıyor inşallah. 5. Ezdemit dergahından Sevgi Mutluluktur dergisinden aldık inşallah. Tebliğ yaptıklarımıza veriyoruz, hediye ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Tebliğ yapmaya müsait zaman olmuyor veya erkek tanıdıklarımız oluyor. Tebliğ yapmayı verdiğimizde de tebliği ulaştırmış oluyor muyuz? Elbette. Bir kaset, bir dergi, bir başka döküman, hem bir de iki birebir bir cümleyle ona söylerseniz tebliğ oluyor. Ama Efendimizin tebliği nedir? Sualine verdiği cevap nedir? Tebliğ yüz yüze karşı tarafı ikna etmektir diyor. Ama bunlar da bir vesile midir? Evet inşallah. Allah razı olsun. Elazığ dergahındaki kardeşlerimiz, tebliğ hizmetlerinde kardeşlerimize en güzel şekilde nasıl teşvik edebiliriz? Verimli bir hizmet ve zikir için doğru düşünme alışkanlığını hayatımıza tatbik edebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bodrum katını siz inşa edin. O zaman hayatınızın boyunda Allah yolundaki hizmetler hep hangi zaviyede olmalı? Bodrum katını inşa etmek. İncil'deki ayet ne diyor? Allah tektir. Kalbinle Allah'ı sev. Canınla Allah'ı sev. Aklınla Allah'ı sev. Gücünle Allah'ı sev. Ama bir de komşunu ne yap? Kendin gibi sev. İşte biz de dışımızdaki insanları kendimiz gibi sevdiğimiz zaman onları kesinlikle bu istikamette hizmete teşvik etmeliyiz ve bu hizmette başkalarının mutluluğunu istikametin olması lazım. Zor mu kolay mı? Çok kolay sevgili kardeşlerim. Yapan insanlardan alın. Başlangıç noktasında insanda bir medeni cesaret yok. Ürkek davranıyor. Yani ya ben konuşursam şöyle olur. Halbuki konuşmaya başladığın zaman sana yardım eden kimdir? Allah'tır. Sevgili kardeşlerim tekrar ediyorum. Sahip olduğumuz bütün güzelliklerin arkasında kim var? Allah var. Bütün çirkinler de bizim. Öyle sahibimiz var. Sen niye bu hatayı yaptın? Şunu şöyle yaptın. Bizi devamlı sorguya değil. Tam tersi bizi hayır istikametinde devamlı cesaretlendiriyor. Yapın diyor ve birbirinizle danışma halinde olun. Birbirinizi çok sevin. Muhabbet duyun. Muhabbetinizi her gün biraz daha arttırın diyor. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ankara dergahındaki kardeşlerim muhterem efendimizin iman konu sohbetinde bahsi geçen huzurlarımız ile üzerindeki engeller ve hasarlar ile üzerindeki engellerin muhtevasını detaylı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim bu dar defaatle anlatıldı. Bir kere daha söyleyeyim kısaca. Eğer Allah'a ulaşma dili hidayetse tebliğ edildiği zaman ilgisiz kalırsanız Allah ne yapıyor? Hasarlarınıza engeller koyuyor. Allah Teala bunu Bakara 6-7'de açıklıyor ve Câsiye 23'te açıklıyor. Ama siz eğer şeyle tartışırsanız, irşat makamıyla tartışırsanız o zaman ne oluyor? Uzuvlarınıza da engeller koyuyor. Uzuvlar nedir? Uzuvlar kulaktır, uzuvlar kalptir, uzuvlar gözdür. Göze icabımız sıra kulağa, vakra, kalbe de ekinet konuluyor. Diğerinde de hasalara. Ama siz eğer karşı mücadelenin içerisine girerseniz, yani o karşı mücadele içerisine giren kişi kim? Haç suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مِنْهِ Bakın. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ İlmi yok. وَلَا هُدًا Hidayetçiye tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنْهِ Ve nurlu bir kitaba dayanıyor. يَتَبْعُونَ مُكُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ İşte bunların Allah kalbini ne yapıyor? Tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. Allah razı olsun. Burada iki tane sual, hatta üç, dört sual. Kardeşlerimiz renklendirmiş. Dört, beş sual. Geçiyorum o renklendirilenleri tekrar inceledikten sonra size cevap vereceğim. 12. Cuma İzmir Dergahı. Arabayı çekenler ve arabada oturanlar arasında fark nedir açıklar mısınız? Arabada oturanlar hizmette esas almayan, 3 saatlik zikri kendisine referans edinen ve bir dini sağlam bir şekilde yapan 3 saat zikrin altına düşmeyenler. Ama diğeri hayır diyor. Bu bana yetmez. Ben fizik ucumda Allah'a teslim etmeliyim. Ben nefsimi de teslim etmeliyim. Ben sahabe gibi irademi de teslim etmeliyim. İşte bunlar arabayı çekenlerdir. Yani nedirler? Onlar en üst seviyede Allah yolunda hayırlarda yarışanlardır. Allah'ın izniyle. Ankara dergahı İncil Matta 17'de sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovamadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşımaya. Cini kovmanın vasıtası nedir kim söyleyecek? Efendim? Evet zikir. Evet cini kovmanın vasıtası nedir zikir? İşte öğrenciler gelmişler Hazreti İsa'ya. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşını verdi. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne diyor? İmanınızı tazeleyiniz. İmanın tazelenmesi nedir kim söyleyecek? Zikir. Sormuşlar Peygamber Efendimiz'e imanın tazelenmesi nedir? Ya Resulullah zikirdir. Öyleyse siz de cini kovmak mı istiyorsunuz? Zikredeceksiniz. İmanınızı tazelemek mi istiyorsunuz? Zikredeceksiniz. Her şey nereye açıyor? Zira imanınız kıt olduğu için. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir haldan tanesi kadar imanınız olsa şu dağa buradan şuraya göç derseniz göçer sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Efendimiz ne anlatıyor? Efendimizin anlattığıyla özdeşleşiyor. Eğer siz yer çekimine rağmen Allah beni indi ilahiye üç vücudumla uçurur. Buna iman sahibiyseniz, kalbinize bu yerleşmişse Allah Teala her şeye kadirdir. Size nasip eder mi etmez mi? Çünkü imanda siz kimi öne geçiriyorsunuz? Hay Allah razı olsun. İşte bu. Siz yoksunuz. Neyiniz var? İmanınız var. Mesela Hazreti Ali o karenin kapısını kalkan olarak kullandığı zaman kendisi mi vardı yoksa Allah mı?
1: Allah.
0: Evet. Kardeşim de zaten soruyor. Diyor İslam aleminde zikrolunan kalpteki hardal tanesi kadar iman ile İncil'deki bu anlatımın bir ilişkisi var mı? Var tabii. Paralel düşüyor. Malatya dergahındaki kardeşim rabıta nedir? Önemini açıklar mısınız? Her zaman ve her yerde yapabilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, rabıtanın anlattığı açıklandığı birçok ayet var ama bunlardan bir tanesi de Ali İmran 200. Ya eyyühellezine aminu sbiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Her yerde yapabilir misiniz? Evet, her yerde yapabilirsiniz. 3 ayet türküsü okuyun, hacet namazıyla rabıtayı Allah'tan dileyin vesaire. 15. sual İstanbul dergahı. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah'a teslim olmayanlar sadece teslimin muhtevasını bilmeyenler değil, Allah'a güven duymayanlardır buyuruyor. Allah'a olan güven duygumuzu nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz yine bu sohbetinde diyor ki onlar sahabeden bahsederken Allah'a güveniyorlardı ve kime güveniyorlardı? Resullerine güveniyorlardı. Bugün de biz yine Allah'a güveneceğiz. Ya kime güveneceğiz? Başımızdaki devrin imamına, Resul'e güveneceğiz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocamız, toplumsal tevekkül nasıl olmalı açıklar mısınız? Toplumsal tevekkül, toplumu teşkil eden fertlerdir. O fertlerin Allah'a karşı beraberliği ve imanlarıyla ölçülür. Ama her zaman her fert etrafındaki insanları tevekküle teşvik etmeli, onları bu istikamette teciz etmelidir inşallah. 18. sual İstanbul Eyüp dergahından. Dergahlarda sohbetler dinlerken tezekkür sırasında telefonlar sessize alınmıyor. Kardeşlerimiz telefonla konuşabiliyor. Bu konuda doğru davranışımız nasıl olmalı? Bu konuda ne buyursunuz? Sessize alınmalı. Eğer tezekkürde telefonlar sessize alınmıyorsa o tezekkürde kişi Allah'a mı öne geçiriyor kendisini mi? Evet. Allah ikinci planda, kendisi birinci planda. Kimdir Allah'a birinci plana atan? Telefonunu kapatıp tezekkürü en üst seviyede adapla dinleyen kişi. Hatta kaynaklar anlatıyor, sahabe Peygamber Efendimiz'i duyduklarında başlarında kuş bile uçsa ne olmazmış? Uçmaz, rahatsız olmazmış. Öyleyse onlar pür dikkat o şekilde dinliyorlardı. Azerbaycanlı Açıvan kardeşimiz, muhterem hocam, dergah sohbetlerinin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dinin teorisini bildiriyor ama bu dinin hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuftur. Dergah sohbetleri de nedir? Bu hayatın kazanılmasında mütalaa görevini görüyor. Geliyoruz tekrar Efendimizin anlattıklarını kendi aramızda, bunu kendimize nasıl mal etmişiz, yaşayabiliyor muyuz? Bu güzellikleri bize ulaştırıyor. Dolayısıyla dergah hayatı tasavvuf hayatımızın vazgeçilmezidir. Bir insan için su neyse, manevi hayatta dergah bizim için nedir? Odur. Allah'ın dergah hayatı olmadan, dergah hayatının temerküz ettiği şey cemaattir. Mesela şu anda dergah hayatında nedir? Bizler beraberiz. Ve Allah Resulü cemaatten bir karış ayrılan ne olur? Şeytana lokma olur. Öyleyse şeytana lokma olmak istemiyorsak dergah hayatımızı mutlaka idame ettirmemiz, devam ettirmemiz lazım. Son bir sual. Van dergahından uykuya yeniliyoruz. İlk zamanlar gibi zikir çekemiyoruz. Buna ne yapmalıyız? Hizmetinizi arttırmalısınız. Ben hep üç şeyi söylüyorum kardeşlerimize. İlmin sahibi Efendimizin sohbetlerini dinlemeliyiz. İki, bu sohbetleri kazandığımız, yani bu ilmi kazandığımız yerlerde bu dinleme imkanı olmayan kişilere ne yapmalıyız? Bunları ulaştırmalıyız, anlatmalıyız, Allah yolunda hizmet etmeliyiz. Ve bunun hayata geçirilmesinde biz ne yapmalıyız? El ele, gönül gönüle, muhabbet içerisinde, sevgiyle birbirimize kenetlenmeliyiz. Üç şey yapmamız halinde Allah Teala bizi ne yapacaktır? En güzele ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazarda tekrar buluşmak üzereyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatının idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanların hakları ve vazifeleri. Birinci sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vazifeler ve onlara sağladığı haklar nelerdir? Vazifelerimiz var. Evvela bilmeliyiz ki Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize veya Allah için yapacağımız herhangi bir şeye hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Ama ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefine ulaşmamız için kesinlikle gereklidir, bir vasıtadır. Namaz kılmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman bir mutluluğu yaşarız. Oruç tutmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zekat verdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zikir yaptığımızda mutluluğu yaşarız. Hacca gittiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Bunlar hepsi mutluluğumuzun birer vasıtası. Mutluluğu yaşamak hepimiz hem hakkı hem de vazifesidir. Çünkü Allah Teala mutluluğu sağlayacak olan hususları farz kılmıştır. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes her bir vazifenin mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği 7 sabahda 4 teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. 7 sabah 4 teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. Nedir bu? Vazifelerimiz var ve bunun neticesinde de hakkımız olan müjdelere kavuşmak var. İşte Allah her şeye kadirdir. İblis vazifelerimizi yerine getirmekten bizi men eden bir varlık. Bunu bilmeliyiz. Örneğin namazı Allah-u Teala farz kılmış ama Allah-u Teala öbür taraftan da İsa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Ve Maide 90'da da Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rüşnü me'amel şeytan. İçki, kumar, puta tapmak falokları şeytanın pis amelidir. Öyleyse şeytan denilen insanların baş düşmanı içkiyi alıştırarak insanlara Allah Teala'nın İsa 43'te onlara sarhoşken ve sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Yani o kişi Allah Teala'nın namazla kendisine vermek istediği mutluluğu iblis engel oluyor. O mutluluğu yaşamasına mani oluyor. İşte biz de namazda o mutluluğu yaşamak istiyorsak mutlak surette iblisin vücuda giriş yolları olan afetleri kalbimizden temizlememiz gerekir Allah'ın izniyle. İkinci sual, Allah-u Teala insanlara onların gerçekleştiremeyeceği vazifeler verir mi? Hayır. La nükellifu nefsen illa vus'aha la ma kesebet aleyhe ma ktesebet. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü Allah-u Teala yükletmiyor. Allah bizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat daha fazla sever. Ve Allah-u Teala hiç kimsenin üzülmesini, sıkılmasını, sıkıntıya düşmesini hiçbir zaman istemez. Bizim yapabileceğimizin kapasitenin, kabiliyetimizin her şeyimizi sonsuz detaylarıyla bilir ve hiçbir kimseye onun yapamayacağı bir görevi yüklemez. 10 emirden bir tanesi Enam 152'de La nükellifu nefsen illa vusaha. 152'de kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Her açıdan bizim için söz konusu olan şey vazifemizi yapmamızdır. Her seferinde hakkımız bize Allah Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Eğer vazifemizi yapamıyorsak, işe yüklenmediğiniz için size ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığınız içindir. Evet, Allah Teala vermiş ama bize ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığımız için vermiyoruz ve o mutluluğu yaşamaya bize kendimiz engel oluyoruz. Öyleyse her halükarda hak ve vazife birbirini takip eden iki sonucu bize bildiriyor. Vazifemizi yerine getirmemiz halinde hak ettiğimiz mutluluğu yaşarız. Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüz insanların sahip oldukları hakları ve vazifeleri unuttukları söylenebilir mi? Evet. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah'la bir ilişki kuramazlar. Hepimiz hakkımızın mutlaka cennet olduğunu, bunun içine inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelendirilmiş olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifemiz. Hakkımız olan birinci kat cennete kavuşuruz. Haccet namazını meçhulünde Allah'tan sormak vazifemiz. İkinci kat cennetin sahibi oluruz. Ruhumuzu Allah-u Teala teslim etmek vazifemiz. 12 kere güzel bir sarkılmış. Yaptığımız zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi vazifesini yapmıştır. Geri kalan Allah'a aittir. Ama iblis insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürükleyebilmek için onlara kainattaki en büyük vazifelerini unutturmayı başarmış tabiatıyla insanoğlu haklarını da unutmuş. Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek vazifemiz ama ruhumuzun Allah'a ulaşması hakkımız. Allah Teala bunu bu şekilde ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala en sevdiği mahluk olan insanın mutluluğu hak ettiğini ama bunun için en önemli vazifesinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince aklıma ölmeden ölmek denilen bir tabir vardır ya, işte o geliyor aklıma. İşte asıl amacımız dünyada yiyip içmek, işte başka ihtiyaçları yerine getirmek değil de daha çok işte herkesin bir yaratılış amacı olduğunu düşünüyorum.
3: Manevi anlamda Allah'a yakın olmak, yani gerekli ibadetlerimizi yerine getirmek, bu şekilde Allah'a ulaşabiliriz bence.
4: İbadetlerimizi yapmak, ona layıkıyla kul olmak, ilim ve fende ileri gitmek, sadece ibadet değil, ilim ve fene de önem vermek. Yani çabalamak, çalışmak.
5: Oruç tutmak, namaz kılmak, onlar işte vazifemiz zaten onlarda.
6: Allah'a ulaşmayı dilemek deyince Allah'la insanın arasında bir bağın oluşması gerektiğine ben inanıyorum. Ve bu dilekle de bu bağın oluştuğuna inanıyorum. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz.
1: Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Tabii. Allah'ım, ölmeden önce ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
3: Emanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
4: Senin dostun olmak istiyorum.
2: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bir misafirimiz sadece ibadette değil, ilim ve fene de önem vermekle, yani çabalamak, çalışmakla Allah'a ulaşabileceğimizi söyledi. Allah'a ulaşmamız için çok çalışmamız mı gerekli? Allah'a ulaşmak için Allah'ın bizden istediği sadece bir dilek. Şura 13'te Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatının, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatının aynı olduğunu buyuruyor. Ve babamız İbrahim'in hanifliğini, vahdet, tevhid ve teslim mütevazi içerisinde şekillenmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İşte o tek olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an şirkten kurtuluyoruz. Tevhid, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlere veya

0: Fırkayı Naciye'nin dışında 72 fırkaya ayrılmışlar. 72 fırka gideceği yer cehennem, şeytana tabi oldukları için. İşte Allah'a ulaşmak insanların zannettiğinden çok daha kolay bir olaydır. Bir tek dileğe değerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Herkese Allah Teala bunu bir hibe ediyor. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın ibadetlerini sevecektir. Çünkü Allah ibadetlerini ona sevdirecek olan Allah'tır. Mürşit sevgisi de o kişide mutlaka olarak gerçekleşir. Kişi mürşidine tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kabirlerden birine katılır. 7-8 aylık bir süre içerisinde bir devrenin sonunda da bu kişi mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah yolunda yükselme ve yücelme hakkını elde etmek istiyorsak, Allah'ın bizim için tayin ettiği bir kamil mürşide tabi olmamız üzerimize vazife olarak verilmiştir. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Mutlaka insanın bir hayatta bir yol göstericisi olması gerektiğini düşünüyorum. Enbiya 7'de diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani Allah-u Teala, ben mürşitlerin olduğuna inanıyorum. Allah-u Teala'nın insanları görevli olarak diğer insanlara gönderdiğini düşünüyorum. Mümin'in 44'te diyor ki art arta gönderdim diyor. Öğreticilerimi art arta aralıksız gönderdiğini söylüyor Allah Teala.
1: Allah dostları, hak mürşitler bir Mevlana gibi, Yunus Emre gibi olduğunu düşünüyor musunuz? Bugünümüzde de zamanımızda da.
3: Biraz düşünmüyorum çünkü insanlar hep biraz bencil. Yani kendi çıkarına çalışıyor. Ama tabii bunlarla ilgili hakiki Müslümanlar, bunları düşünen insanlar da vardır ama çok azınlıktadır.
1: Mevlana Hazretleri biliyorsunuz Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Bugün insanlar gerçekten Allah'ın bizim için rehber ettiği bir mürşide tabi olsaydı daha çok ilerleyebilir miydi? Olmadığı için bir eksiklik yaşıyor olabilir miyiz?
4: Olabilir. Olabilir. Yani bunun eksikliği de vardır. Bence olabilir. Çünkü yani derler ya, birbirinin üzerinde bir bilen vardır. Kesinlikle vardır yani. Hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama hayır, kesinlikle. Kesinlikle birbirinin üzerinde bir bilen vardır. Buna inanıyorum yani.
0: Misafirimiz mürşit konusunda hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ama hayır, kesinlikle birbirinin üzerinde bir bilen mutlaka vardır. Allah'ın doğrularını en iyi bilenler kimlerdir? Elbette Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Yanılmıyorsam Yusuf suresinin belki 100-101 ve o civardaki ayetlerin birisinde her Yusuf suresi her bilenin üzerinde mutlaka daha üst seviyede bir bilen vardır buyuruyor. Herkesin üstünde en üst seviyede bilen kesinlikle Allah-u Teala'dır. Yüz bire bakalım inşallah. O ayetlerin birisinde söylüyordu. Evet. Rabbi atayteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadis. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbim diyor, sen beni minel mülki mülki, yani varlıklar alemde tasarruf hakkını mülki bana verdin, Allah'ım tenimi tevil hadis ve rüya tabir ilmini de öğrettin. Fatır semavati ve radi atay ente veliyü fid dünya vel ahirete. Dünyada da ahirette benim dostum sensin. Tevfeni Müslüman, beni teslim olanlardan kıl, teslim yüküyle teslim olan olarak vefat etti. Ve beni sahri arasına kattı. 103'e bakalım be. Ben öyle bir şey, 103. Evet, 103'te neyse, 102, 100, 101, 102'ye bakalım.

0: Evet, şimdi gelelim en iyi duaların doğrularını bilenler kimlerdir? Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala Zümre Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Eylestevillezine ya'lemune ve lezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, önceki ayet-i kerime Yusuf 73 müydü ne? 76. Fevke kulli zî ilmin alim. Yusuf 76'ymış. Bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Evet, derece yükselten arşın sahibi Allah. Dilediği kullar üzerine emrinden bir ruh gönderir. Ve bütün bunların hepsinin üzerinde ilim sahipleri ki alimler oluşuyor. Bunlar vesileyi teşkil ediyor. Onların üzerinde de bir devrin imamı var. Fevka kulli zî ilmin alim. Bilenler bilmeyen bir olmaz. Elisevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Ve ma yezekirul elbab. Ulul elbabın alim olduğu buyuruluyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Allah Resulü'nün hadiste zikrettiği alim, daimi zikrin sahibi olan Ulul elbab. Yetmez, Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun, daimi zikrin sahiplerine. Enbiya 73'te ehli zikrin en üst noktasında devrin imamı var. Onların olmadığı dönemlerde de veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Risale devirde öğrenenler ve öğretenler var. Öğrenme müessesi bilmeyi sağlayan temel faktördür. Öğrenmenin oluşmasında birinci safhada Allah vardır. Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar vardır. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerindeki Resuller de aynı standartlardadırlar. Bu Resullerden Nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığı tayini Allah'ın öğretisinin en üst seviyesinde sahipleridir. Öyleyse kim bilir her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğretisi huzur namazının imamıdır. İlmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah'tır. Ama onun tasarrufunu aldığı her devirde asaleten ve vekaleten devrin imamı en üst seviyede bilendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Abdülcabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Sonsuz hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir sualim olacaktı. Allah'a karşı olan vazifeleri yerine getirilmemesi lozlaşmanın bir işareti midir Muhterem Abdülcabbar Hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a karşı olan vazifelerin yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir? Evet, yozlaşma güzelliğin adım adım kaybolması insanoğlunun şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. Şer nefsimizdendir buyuruyor Allah Teala. 7 ayet-i kerimede. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Bu nefsimizden olan şerrin mevcut olduğu ayetlerden muhtevaya baktığımız zaman burada olmayan nefsimizden de hayır Allah'tandır. İşte hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Yusuf 53. Ben nefsimi ibra edemem. Muhakkak ki nefs mutlaka suyu olanı şerri kötülü emreder. Öyleyse nefsi emmare 19 afetin şer talebinde bulunup aklı kabul ettirdiği bir dizayn oluşturur nefsi emmare. Ve şer talebi nefsten kaynaklanıyor. Hayır talebi de ruhtan kaynaklanıyor. 19 tane hasretin sahibi olan ruhumuz hayrı talep eder, 19 tane afetin sahibi olan nefsimiz şerri emreder. Şer nefsendir, şer nefsin talebidir, hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini muhtevasına taşır. Evet, Allah'ın emrettiği şeylerin devreye alınması, emretmediği şeylerin devreye alınması, yaptıkları şeylerin de devreden çıkması. İşte Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan ve vazifelerini yerine getiren, evet, o kendi ümmeti içerisinde benden önceki her ümmete gönderilen peygamberden kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri ve sahabı vardı. Sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri ve arkadaşlar. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapan kimseler. Allah Teala neyi emretmiştir? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, bütün bunları emretmiştir. İşte bunlarla cihat etmek asıldır. Yozlaşmanın önüne geçmek için onlarda. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için Allah'ın adını devamlı olarak Allah, Allah, Allah diye zikretmemizi bizlere vazife kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Allah'ın adını sürekli zikreden insanın neler değişir hayatında?
3: Bence kesinlikle davranışları değişir, günlük motivesi değişir. Çünkü sürekli yani dayanağımız Allah. Bir olumsuz bir şey yaşasak Allah'ı zikreterek yani o durumdan bence kolaylıkla kurtulabiliriz.
2: Hepimiz gündelik şeye çok fazla, gündelik hayatın karmaşasına çok fazla kalırız ama maruz kalırız ama o birazcık daha sanki ışığımızı parlatıyor gibi. Kişi kendinde hissediyor bunu zaten. Deneyerek bunu bir insanlar fark edebilir. Yani kimisi la ilahe illallah çeker, kimisi Allah zikrini çeker. Zaten kişi onu deneyerek bulabilir yani. Ama kimisi belki de dener, şey yapmaz, kişi de tesir olmaz.
4: Zikir yapmak Allah'ı hatırlatır bizi, ölümü hatırlatır, bana onu düşündürür.
5: Aynı düşünce. Aslında bize zikrin farz olmadığını söylüyorlar ama baktığımız zaman birçok ayette Nisa 103 dedi diyor. Oturduğunuz yerde ayaktayken, yan üstü yatarken Rabbinizin adıyla zikrin, yani zikrin farz olduğunu. Bu zikrin de nefsimizi temizlediğini, aydınlattığını düşünüyorum ben. Yani zikir olmasa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve bu şekilde mutsuz bir şekilde yaşarız.
0: Bir misafirimiz zikir olmazsa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve mutsuz bir şekilde yaşarız. Nefsimizdeki karanlıklar yok etmek için zikirden başka yollar da var mıdır? Hayır. Afetlerin temizlenmesinde yani vasıta zikirdir. Diğer vasıtalar zikre yardımcıdır. Nefsimizi yok etmek için, ona hakim olabilmek için elimizde tek bir silah var. O silahın adı zikirdir. Çünkü sadece zikrullah'tır ki Allah'ın katından rahmet, fazıl ve salavat isimli üç tane nuru mutlaka göğsünüze ulaştırır. Ve afetlerle dolu olan nefsinin hasene dönüşmesi Allah'ın nurlarının kalbe tamamen dolmasına bağlıdır. Teki nefsinin kalbinde ilk damla nur biriktiği anda, yani salavat isimli nur iman kelimesinin etrafında biriktiği anda o kişi şeytana kul olmaktan Allah'a kul olmaya doğru yola çıkmıştır. Hürafe nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar herkese nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını farz kılmış. Ve bu bütün kutsal kitaplarda geçiyor ama iblis devreye giriyor, diyor ki nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir. Halbuki nefs tezkiyesi nurların kalbe yerleşmesi %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nurla, nurun kalbimize yerleşmesiyle gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Isparta'da Terkan Kaplan. Hasretle, hürmetle ellerinden öpüyorum ki Allah hocam. Size bir sualim olacaktı. Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Arz ediyorum hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Allah Teala Alimran 160'da diyor ki, eğer siz Allah'a yardım ederseniz size galip gelecek yoktur. Ve başka bir şeyde de Allah Teala kim Allah'a vekil tayin ederse ona galip gelecek yoktur. O zaman İster Allah'a yardım olsun, ister Allah-u Teala'yı vekil tayin etsin, o galip gelecekse en güçlü odur. İhtiyak, liyakat, mükafat kanunu gereğince gayret, himmet, nusret, bunları birleştirdiğimiz zaman Allah-u Teala bizi bir sonuca ulaştırır. Allah'tan yardım alabilmeniz o yardıma ehil olmanıza bağlıdır. Bunun da adı arkasında sadece çalışmaya azmetmek ve başlamak vardır. Unutmayın ki Allah Teala Allah'ın bütün dostlarına 700 katlık bir saray inşa eder ama o sarayı inşa etmesi için o kişinin önce bodrum katını inşa etmesi şarttır. Allah Teala sıfırın üzerine hiçbir şey ilave etmez. Kanunu böyle koymuş. Ben ancak benden yardım dileyene yardım ederim diyor. Öyleyse Allah-u Teala, Allah'a müracaatımız asıldır. Eksik olan tarafımız Allah'tan yardım istememektir. Hep yardım için talepte bulunacağız. Zaten Muhammed dedi de, eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. O zaman Allah'ın yardımını alabilmek, dışımızdaki herkese yardım etmek de mümkündür. Sualde zikredildiği gibi Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize ne yapmak lazım? Bizim de daha fazla insana yardım etmemiz lazım. Ne kadar daha fazla insana yardım edersek, ona paralel Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın yardımını artmasını istiyorsak daha fazla insana yardım etmemizi Allah-u Teala bize farz kılmış. O sebeple eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ama Allah'ın bize yardım etmesi bizim de diğer insanlara yardım etmemize bağlı. Yani biz Allah için bir vasıta olacağız. Çevremizdeki insanlara Allah'ın yardımını ulaştıran bir ayna. O zaman çevremize ne kadar insana yardım ulaştırabilirsek o kadar en üst seviyede Allah'ın yardımını almış olacağız. Bir Her An Kur'an, Her An Mutfuran'ın daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva İrşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıklarına sahip olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehylere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, mümin olmadığı halde onu İslam'ın beş şartına yönelten şey nedir? İslam'ın hiçbir şartını yaşamayan birisiyle farkı nedir? Sevgili kardeşlerim, nasıl dostumuz Allah varsa ve bizi ahirette cennet, dünyada saadeti mutlaka ulaştırmak istiyorsa, bir düşmanımız, dış düşmanımız olan şeytan da var. Şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. Şeytan diyor ki insanlar ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler. Ve şeytan diyor ki hiç kimse kurtuluşa ulaşmasın. İbadetler vasıta emirlerdir. Yapsınlar, onunla kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Bu ne zaman gerçekleşir? Amellerin boşa gitmesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala amelin boşa gitmesinden bahsediyor. Hani mümini boşa gidenler hüsranda olup gidecekleri yer cehennem olanlardır. Bu da şeytanın insanlar için gösterdiği hedefle uyuşuyor. İşte bu ayetlere baktığımız zaman özellikle Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve Zümer 65 çok manidar. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbi melikai. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Zümer 65, Allah'a şirk koşanlar ameli boşa gidenlerdir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı ayetlere iman etmediği takdirde şirkte kalır. Lika Allah'a iman etmediği takdirde de aynı şekilde küfürde kalır. Ve her ikisinin de gideceği yer cehennem. Evet, 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi şirktedir. وَلَّقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَبَتَّنَّا مَالُكَ لَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlar şirkte olanlardır ve ameli boşa gidiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onlar da küfürde kalanlar ve mutlaka gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte bizi amelleri boşa götüren noktaya yönelten düşmanımız iblistir. Ve insanlar bu hakikatin farkında değiller. Yani dinlerini Kur'an'dan öğrenmiş olsalardı zaten bu gerçeği öğreneceklerdi. İşte Resulullah'ın hiç kimse kendi ameliyle cennete giremezsen de mi ya Resulallah? Ben de mi Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyledir. Yani Kur'an-ı Kerim insanlar için bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği Allah'a ulaşma dileğini yerine getirseler mutlaka kurtuluştadır. İkinci kat cennet tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak. Bu da insanları dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarır. Allah razı olsun. İkinci sual, Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam. Yabancılar Müslümanlıkta sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir şey, hiçbir ayet bulunmadığını söylüyorlar. Bu usta bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona sevgiden ibarettir. İnsanla Allah arasındaki ilişki, muhterem Efendimizin bize söylediği, evvel Allah'tan hoşlanmak, daha sonra Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'a aşık olmak, daha sonra Allah'a hayran olmayı muhtevasını alıyor. Kimdir Allah'tan hoşlananlar? Seven sevdiğine koşar. İşte insanlar Allah'ı seviyorlarsa O zaman otomatikmen sevdiği Allah'ın 12 kere üzerine farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrini yerine getiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman sevdiğini iddia etse dahi o kişi diliyle söylüyor fakat kalbinde bu sevgi yok. Yalan söylüyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Aklıyla Allah'ı seviyor ve iradesiyle Allah-u Teala'yı seviyor gücüyle. İşte Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Eğer Allah'ı seviyorsanız fetebiûni bana tabi olun. Bu da mürşide tabiyeti gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek Allah sevgisinin işaretidir. Mürşide tabi olmak eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Kesinlikle bu da ispatıdır. Ve kişi bununla zikirle nefs eskesini gerçekleştir, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Zikirle fizik vücut teslimini yapıyor, zikirle nefs teslimini yapıyor. Şimdi diyorlar ki İslam'da sevgi yok. Allah'ı zikretmek sevginin ispatıdır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikretmeye başladığı an Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a olan sevgisinin bir işareti olan zikri Allah ismini tekrar etmeye başlarsa Allah'ın katından rahmet ve fazıl gelir ve yol açılmışsa göğsüne Allah'ın rahmeti kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan o %2'lik rahmetle Allah ona mürşid sevgisini veriyor. Ve hacet namazı kılarak mürşidine ulaşıyor. Birinci safa Allah sevgisiyle. İkinci safa %50'lik huşu mürşid sevgisiyle. Üçüncü safada kişi zikrini 3-4 saate kadar arttırıyor. Kalbine ulaşan %51'lik aydınlanma ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Fizik ucunda Allah-u Teala'yı teslim ediyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Külli zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşıyor. Tüm aklıyla Allah'ı seviyor. Sonra tesbihe ulaşıyor. Tüm gücüyle Allah-u Teala'yı seviyor. Dolayısıyla bunların hepsi Kur'an'da yer almış durumda. Her teslim basamağı Allah'a olan sevginin işaretidir. Ve teslimler arttıkça kişinin Allah'a olan sevgisi de artar. En sonunda Allah'a hayran olur. Kimdir Allah'a hayran olanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, tesbihe ulaşanlardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz? Açıklar mısın? Evet. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ahir zaman peygamberidir. Kıyamete kadar artık bir peygamber gelmeyecek. Öyleyse Peygamber Efendimiz'den sonra bir peygamber gelmeyecek de ahir zamanda yaşıyoruz. Ama aynı zamanda içinde bulunan çağ hidayet çağıdır. nasıl aynı zaman peygamberiyle asr-ı saadet yaşandıysa, devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a da bir asr-ı hidayet yaşanacaktır. Hidayet çağındayız. Allah razı olsun. Tenisinden bir kardeş muhterem hocam, cinler ve şeytanlar insanlara zarar verebilir mi? Zarar verebiliyorlarsa onlardan nasıl korunabiliriz? Evet. Zarar verebiliyorlar. Allah Teala onlardan korunmanın yolunu Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Hem kim cinlerin ve şeytanların zararından korunmak istiyorsa kalben ulaşmayı dileyerek hacet namazıyla Allah Teala mürşidini sormak suretiyle Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa o noktadan itibaren artık Allah tarafından korunur. Çünkü iblis Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. İblisin sırat-ı müstakime oturması bizim Allah'a ulaşmayı dilememize mani olmaktır. Sonra diyor sağdan soldan önden arkadan gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte bu noktadan itibaren de kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa bu tabiyetle Allah Teala devrin imamının ruhuyla önden arkadan sağdan soldan dört cepheden onu korur. İşte cinlerin ve şeytanların insanlara verdiği zarardan korunmak istiyorsa kişi kalben ulaşmayı dileyecek. Bu ayette görüldüğü gibi Rad 11'de önden arkadan koruma, Şuara 215'te sağdan ve soldan koruma. Bu koruma olduğu süre içerisinde artık ona zarar veremez. Ne zamana kadar? Kişinin ruhunu Allah kendisine teslim alana kadar. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Sevgili kardeşim, evet, secde Allah'a yapılır ama Allah emretmiştir Adem Aleyhisselam'a secde etmesini. Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Evet, Allah'ın ruhunu taşıyor. Ve Allah Teala herkesi üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Bizi bir fizik bedenle halk ediyor Hicr 26. Bir nefse dizayn ediyor Şems 7. Ve zatından bize ruhu fürüyor. Secde 9. İşte bu ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala zaten ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman secde edin. Öyleyse secdenin ne fizik bedene ne nefse değil, Allah'ın ruhuna yapıldığını görüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın yapılan secde aslında Allah'a secdedir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden koştuğunu görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı vardır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Gerçekten de suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden gittiğini görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı var? Gerçekten de Said Nursi Hazretleri diyor ki gençler ruhtan ziyade nefslerini, his ve hevesini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse bir tarafta zevkler var, geçici, anlık. Öbür tarafta mutluluk var. Mutluluk bir uyum halidir. İş dünyamızda kavganın bitmesi, sulh ve sükûne ulaşmamız. Düş dünyamızda kavganın bitmesi, sulh ve sükûne ulaşmamız. Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bitmesi, sulh ve sükûne ulaşmamız. Mutluluk gördüğünüz gibi üç alemde tamamen kavganın bittiği daimi bir sürf ve sükun halidir. Zevkler ise anlıktır. Yaşanır ve geçer. Ama peşinden de çok korkunç, eğer yaşanan zevk Allah'ın yasak ettiği bir fiilse, korkunç bir azabı peşinden getirir. Yaşanan zevk Allah'ın bir emrini yerine getirmemekse yine korkunç azabı. Yani mesela zevklerin peşinden mutlak surette bir azap vardır. Ama mutluluk azaptan kurtuluştur. Üç alemde daimi bir sür ve sükun halini ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Amentü'de yer alan hayır ve şer Allah'tandır ifadesi doğru mudur, açıklar mısınız? Değildir tabii. Hemen Amentü şerinde hayır ve şer Allah'tandır ifadesine bakalım beraberce. Tam 7 ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Şimdi bunu hayır da şer de Allah'tandır diyenler bu 7 ayet-i kerimeyi incelememişler. Sadece 78. ayet-i kerimesine dayanarak zanda bulunmuşlar. Halbuki Nisa 79'da da, Araf 23'te de, Enfal 51'de de, Hud 101'de, Yusuf 53'te, Enbiya 87'de, Kasas 16'da şerrin nefsimizden oldu buyuruyor. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Sana bir seyyiat ulaşırsa senin nefsindendir. Araf 23, Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm derecat kaybıdır ve kişinin nefsine tabi olması halidir. Yunus 44, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسِ. Allah insanlara zulmetmez. وَلَاكَنِ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزْمُونَ. İnsanlar nefslerine zulmederler. Nefse zulüm, sen nefsinizin üzerinizde hakkı vardır diyor. Nefsinize zulmetmeyin. Nefse zulmetmek derecat kaybıdır. Kim nefsine uyarsa derecat kaybeder. Ve Yusuf 53, bütün bunlar hepsi bizi kesinlikle şerrin nefsimizden, derecat kaybının sadece nefsimizden olduğunu Allah Teala buyuruyor. Şimdi Nisa 78'e gelelim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e münafıklar geliyorlar. Onlara bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Burası doğru, hayır Allah'tandır. Ama bir şer ulaşırsa bu da sendendir. Peygamber Efendimiz'i suçluyorlar. Onlara de ki her ikisi de Allah'tandır. Gerçekten de hayır Allah'tandır. Tamam. Ama münafıklar Peygamber Efendimiz'in tasarrufta olduğunu unutuyorlar. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda. Söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdi. Yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Ve 7 ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'in serbest iradesinden bahsedilemez diyor. İşte 7 ayet-i kerimede tasarrufta ona bakalım. Öyleyse Peygamber Efendimiz iradesi yoksa, onun yaptırdığı her şey Allah'ın yaptırdığıdır. Söylediği her şey Allah'ın söylettiğidir ki işte görüyorsunuz ayetler gayet açık. O zaman Peygamber Efendimiz için bu olay gerçekten her ikisi de Allah'tandır. Ayrı da Allah'tandır. Şer de Allah'tandır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şer söz konusu değil. Çünkü Fetih Suresinin 2. ayet-i kerimesinde لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْكَ وَمَا تَعَرَى. Senin لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْكَ وَمَا تَعَرَى. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin. Ve senin üzerindeki nimetini tamamlasın. Senin sırat-ı müstakim olsun. Yani nimeti Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e tamamlamış. Olay buysa o zaman münafıkların hayır Allah'tandır, şer senin nefsindendir olayı doğru değil. Peygamber Efendimiz için her ikisi de Allah'tandır. Ama diğer normal avam için hayır Allah'tandır, şer insanın nefsinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerli midir? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerlidir. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın her an seyir hesap olduğunu ve adaleti gerçekleştirdiğini buyuruyor. Allah seyir hesaptır. Bakın Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Ayetler gayet açık ortada. Öyleyse Allah hesabı çabuk görendir. O takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu hesabın çabuk görülmesi, adaletin yerine getirilmesidir inşallah. Kastamonu'dan bir kardeş muhterem hocam, kardeşlerimizle ve çevremizdeki insanlarla muhabbetimizi artırmak için neler tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Özellikle o beraberlikte onların nefslerine uyarak onlardan sadır olan her olaya afla karşılamak lazım. Af etmek, af barışın zekatıdır. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse her şeyden evvel kesinlikle kardeşlik hukuku içerisinde onlardan sadır olan bir yüzden olayları affetmek, hoş görmek ve devamlı onların yardımına gitmek, onlar için onları mutlu etmek. Affedebiliyorsanız ve yardım ediyorsanız Allah'ın sizden istediğini yapmış olursunuz. Tabii çevremizde nefsine uyan insanlar da var. Onların da kötülüğüne karşı hayırla mukabele etmemiz lazım. Onlara da yardım etmemiz lazım. Bir etrafımızdaki kardeşlerimizden yanlış olan hususları affetmek. İkincisi, nefsine tabi olan insanların nefsine uyarak yaptığı zulümleri kötülüklerine karşı hayırla mukabele etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ben bana kötülük yapana ben de kötülük yaparım, bana iyilik yapana ben de iyilik yaparım diyen soysuzlardan olmayın. Aksine bana kötülük yapana ben susarım, affederim. Yine bana iyilik yapana da affederim, hatta güzel bir davranışta bulunurum. İşte bizim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın tasavvufu yaşayan tarikat eli için öngördüğü davranış biçimleri af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ibadetlerde derece sistemi nasıldır? Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşana kadar ki derece sistemi 1'e 10'dur. İster inansın, ister inanmasın. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği derece sistemi 1'e 10. Ama konu Rahim esmasına geçtiği zaman, o zaman Yusuf 53 devreye giriyor. وَمَا اُبَرُوا نَفْسَنَّ نَفْسَلْدَ اَمَارِتِ مُسُوا اِلَى مَا رَحِيمَ رَبِّ Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ondan 700'e kadar arttırımda bulunuyor. Nefsi emarede 1'e 100, nefsi ilhamede 1'e 200, mülhamede 1'e 300, mutmain 1'e 400, raziyede 1'e 500, marziyede 1'e 600 ve tezkiyede 1'e 700. 1'e 700'e kadar Allah Teala arttırıyor nefs tezkiyesine paralel olarak. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz diyorum hocam, aklımızı ruhun talebi yönünde Allah'ın ilmi doğrusuna kullanabilmek için ne yapmamız gerekir? Mürşidimizin açıklamalarına tabi olup onu yerine getirmek, teslim olmak doğrusunda kendimize düşeni yapmamız lazım. Eğer akıl daima ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur. Eğer akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur, şeytanın dostu olur. Öyleyse bize düşen Allah'ın emrine uyarak Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak aklımızı ruhun talebine uydurmaktır. Ruh da sadece Allah'ı istiyor. Ruhun dünya hayatıyla ilgili bir talebi yok. Ruhun cennetle de ilgili bir talebi yoktur. Ruh sadece Allah'ı diler. Ehli dünya, dünyada, ehli bu akbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. İşte bu ruhun talebidir. Ehli dünya, dünyada, dünyayı dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 ayet-i kerimede ehli ukba ukbada onlar da ahireti dileyenlerdir. Ama bana Allah'ım gerek, ikisinin de ötesine geçerek Allah'ı talep etmeleri. 7 ayet-i kerimede dünyayı talep edenlerin ahirette nasibi yok. Ama kim Allah'ı dilerse Allah Teala ona ahiret saadetini ve dünya saadetini garanti veriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Bir din adamından nebilere kitap verilmemiştir. Resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitaplarını kimlere verir? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir din adamının nebilere kitap verilmemiştir, resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitabını kime verir? Hemen 7 ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah nebilere, peygamberlere şeriat kitabı vermiştir. Başlangıçta Bakara 213'te insanlar tek bir ümmetti, sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberlere, peygamberler bahsetti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların arasında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Bakara 213 şeriat kitabının nebilere verildiğini buyuruyor. Ali İmran 81 ve izâ khazallâhu misâkan nebîne lemâ atâytukum kitâbın hikmetin. Sımacâkümün Resulün. Allah-u Teala nebilerine misak oluyor, size kitap ve hikmet verdim. Bu ayet-i kerimede de kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Arap 158 öyleyse Allah'a ve onun ümmi nebi Resulüne iman edin ki o Allah'a ve onun kelimelerine, sözlerine inanır. Ona tabi olun ki hidayet edersiniz. Yani kitabı yine tekrar nebiye verdiğini görüyoruz. Meryem 30 şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Yine görüyorsunuz kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Enam 154 kitabın Hazreti Musa'ya verildiğini görüyoruz. Şura 13 kitabın şeriat kitabının nebilere verildiğini görüyoruz ve Ankebut 27, Hadid 26 kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ayet kitabın nebilere verildiğini söylüyor. Ve bu nebilerin aynı zamanda Allah'ın Resulleri olduğunu söylüyor. Ama belli Resuller, nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Onlara da kitap verilmemiştir. Sadece onlarla amel ediyorlar. Nitekim Ali İmran 81'de size kitap ve hikmet verdim ama sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Bu Ali İmran 81'deki Resul bir veli Resuldür. Ama bir veli Resul ve peygamberler verilen şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Öyleyse kardeşimiz imamsa da hiç önemli değil. nebilere kitap verilmemiştir diyerek aslında bütün bu ayet-i kerimeyi inkar ediyor. Kendisine yazık ediyor. Dileriz ki bu cevabımızı duyar, Kur'an ayetlerini bir kere daha tetkik eder ve yaptığı hatadan döner. İşte bunun gibi tam 19 tane bidat din tatbikatına girmiş ve ne yazık ki insanlar zanlarla, bidatlerle din yaşıyorlar. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinne niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesiyledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir, tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız, hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعْمَلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz'in Hazreti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasere vaat.

0: ilahe illallah diyen her mümin illa cennete girecek Allah'ın izniyle.
1: Sadece la ilahe illallah demekle de olmuyor. Muhammedur Resulullah ikisi bir mühür gibidir. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıktığı zaman kapıda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı gördüm, onun hürmetine beni affet günahlarımı dediği zaman tövbelerinin kabul olduğu ayet-i kerimelerde vardır.
2: Dünyayı bir teraziye koysan, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi bir teraziye koysan o daha ağır basar.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere la ilahe illallah demenin cennete girmek için yeterli olup olmadığını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala

kalpten bunu demesine bağlı. İşte gördüğümüz gibi Maide 41'de ağızlarıyla la ilahe illallah diyorlar ama Allah Teala küfürde olduklarını ifade ediyor. Onun için Allah dostu Yunus diyor ki içi kafir dışı Müslüman çok. Diliyle la ilahe illallah diyor ama bu diliyle söylediği la ilahe illallah kalbinde yoksa bin kere de söylese ona derecat kazandırır ama kurtuluşa ulaşamaz. Tek başına inan şartları hiç kimseyi kurtaramaz. İnan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartı olması gerekir. Onun için Hazreti Ali'nin de ifadesi imanın bütünlüğü dil ile ikrar, kalben tasdik, uzuvlarla yerine getirmek. Yani kalpte olanı dil ikrar edecek. Dilin söylediğini ise kalp tasdik edecek. Dil ile kalp birlikte olmadığı takdirde kişi tek başına diliyle istediği kadar la ilahe desin, hayır, kurtuluşa ermesi mümkün değil. Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünya hayatından razı olanları Allah Teala onlar ayetlerden gafildirler ve onları kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Ama her kim ki Rum 31'e göre münibine eleyhi ve takuhu Allah'a yöner ve takva sahibi olursa o zaman Allah Teala takva sahibi olanlara Enfal 29'a göre 7 furkan verip de günahlarını örteceği için o kişi kesinlikle kurtuluştadır. Ama dikkatle bakın, o kişinin takva sahiplerinden olabilmesi mutlaka kalbinin devreye girmesine bağlıdır. İradesinin devreye girmesine bağlıdır. Bu olmadıkça hedefe ulaşmak mümkün değil. Onun için Allah dostu dili kalbe indirdim döndüm Mevlana gibi. Dilinin mutlaka söylediği kalpte olması lazım. İşte Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde ne yazık ki dilinin söylediği kalbinde olmayan birisi kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Öte yandan yine Hücra Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde dilinin söylediği kalbinde yok. Yani inan şartlarıyla hiç kimsenin tek başına kurtuluşa ermesi mümkün değil. İnan şartlarıyla birlikte mutlaka kalp şartları ve mutlaka da nimetin de devreye girmesi lazım. Şimdi izleyicilerimiz diyorlar ki la ilahe illallah diyen her mümin mutlaka cennete girecek. La ilahe illallah diliyle söyleyen mümin inanç itibariyle mümindir. Ama kesinlikle bu talep onun kalbinde la ilahe illallah talebi kalbinde yoksa hayır, inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta değil. Öte yandan bir başka izleyicimiz la ilahe illallah demek yeterli değil, Muhammeden Resulullah demek ve Adem Aleyhisselam'ı misal veriyor. Evet, gerçekten de kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olduğu zaman la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Ama ne zaman? 12 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşidi kabul etmiyor. İstediği kadar la ilahe illallah Muhammeden Resulullah desin, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. İlla da illa o kişinin 3. basamakta kalbin ulaşmayı dilemesi, 14. basamakta da 12 tane ihsanla mürşidine tabi olması lazım. Öte yandan dünyayı bir teraziye koysan la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diğerinden ağır gelir. Tamam da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşid önünde bu tövbeyi yapan kişi için geçerli. Öyleyse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür demektir. Her şeye muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın la ilahe derse cennete gideceğine dair hiçbir mevcut işaret mevcut değil. Bu sözün tekrar tekrar söylenmesinde fayda var, derecat kazandırır. Ama bu kişinin sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek bir adım değildir. La ilahe Muhammed Resulullah demek bir inancı ifade ediyor. Bu Allah'a inanma ötesinde Allah'ın tekliğine inanmayı ifade ediyor ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten, gizli şirkten kurtaramıyor. Bir insanın mümin kabul edilebilmesi için onların ruhlarının Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman Allah'a yönelen ve takva sahibi olan, Enfal 29'a göre günahları örtülen birinci kat cennetin sahibi olabilir. Peki la ilahe Muhammed Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür ama kim haccet namazıyla kılıp mürşidin üzerine ulaşırsa, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, Nisa 64'e göre bu tövbeyi gerçekleştirirse, el öptükten sonra la ilahe Muhammed Resulullah derse mutlaka cennete girer. Öyleyse son nefesinde la ilahe Muhammed Resulullah diyen kimse imanla kalbe girmiştir, bir hürafedir, bir bidattır. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz takva. Birinci sual, takva kavramı ne ifade ediyor? Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Zalike el kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Öte yandan Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve uzrifetil cennetu lil muttakine gayre baydi. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Korkmak Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Çekinmek, sakınmak da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bütün emirleri yapmamaktan sakınmak, yasak ettiği fiilleri de yapmaktan sakınmak. Allah'ın emirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın yapmamamızı istediği nehiler var, yasaklar var. Takva, Allah'ın emrettiklerini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını da yapmaktan sakınmak. Korkmak da Allah'ın sevgisinin üzerimizdeki kaybedilmesi korkusu anlamına gelir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mealciler nerede bir takva kelimesini görmüşlerse hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlardır. Evvel Allah-u Teala korkulan bir Allah olmayı istemiyor. Sevilen bir Allah olmayı istiyor. Yetmez. Allah-u Teala takva sahipleri için korkunun söz konusu olmadığını söylüyor. Öyleyse اَلَا اَنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah'ı sevenler için, onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. O zaman buradaki takva, Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Tasavvufi açıdan takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görürüz. Kutsal kitapların temeli olan hidayetin üzerinde iskelet takvadır. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Takva kurtuluşun kapısıdır. Takva sahibi olmayan için cehennemden kurtuluş yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdu. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ın bütün emirlerini ve nehirlerini içeriyor. Ve ahlak da Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Dinin bütününü ifade ediyor. Takva da bu emirlerin tatbikatı yerine getirilmesi, yasakların işlenmemesi temeli üzerinde inşa edilebiliyor. İkinci sual, bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takvaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. 1. safa takva Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Rum 31. 2. safa takva Allah'ın tayin ettiği mürşide 12 tane insanla tabi olmayı ifade ediyor. 3. safa takva ruhun Allah'a teslimini. 4. safa takva fizik vücudun teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi, altıncı safa takva ihlas ve yedinci safa takva iradenin teslimini mütevasına alıyor. Allah'ın temel emri takva sahibi olmamızdır. Bir insanın manevi tekamülün yedi safhasının yedi ayrı takva ile işaretlenmiştir. Birinci takva, manevi tekamülün ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kutsal kitaplar, takva sahipleri için hidayete adım atanlar için bir öğüttür. Yani bir reçetedir. Gerçekten de yedi safa takvaya baktığımız zaman nasıl kutsal kitaplar hidayet ve nursa ve kutsal kitaplar için hedef hidayetse ama hidayetin hedefi de mutluluksa kişinin mutluluğu takvasıyla orantılıdır. Hangi oranda kişinin kalbinde fazıl birikmişse o oranda da mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah-u Teala'nın birinci kat cennet tüm insanlar için Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. İkinci kat cennette Allah'ın tayin etmiş de tabi olmakla gerçekleşir. Ondan sonra teslimlerimiz var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi ve nefsin teslimini, iradenin teslimini mütevasına alıyor. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle takvada yarışanlar kimlerdir? Allah-u Teala ayet-i kerimede ta'avvenu bil birri ve takva وَلَا تَعَوَنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُلْوَانِ Hayırda ve takvada yardımlaşınız. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Bizi Allah'a teslim olmaya davet eden, bizi takva sahibi olmaya davet eden Allah, bu davetleriyle aslında sadece mutluluğa davet ediyor. Bir ve takvada yardımlaşınız sözünü de günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayı da yardımlaşmayın ifadesine karşılık olarak söylediğini ifade etmiştir. Yani bir ve takvada yardımlaşınız, günah ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. Günah ve düşmanlık kimdir? Günah ve düşmanlıkta yardımlaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Kimdir bir ve takvada yardımlaşanlar? Kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Buradaki takva dostluğu ifade ediyor, buradaki bir sevabı ifade ediyor. Evet, bir ve takvada yardımlaşınız. Düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayın. Bir sevabı ifade ediyor. Takva dostluğu. Öte yandan günahta ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. İnsanlara olan yardımda beraber olun, birleşin ve gereğini yerine getirin manası taşıyor. Başkalarına iyilik yapanlar, onları mutlu edenler, kendine de verdikleri mutluluğun iki katını yaşayanlardır. Ta'avvenu bil birri ve takva, takva dostluğu bir sevabı ifade ediyor. Burada yarışın. Ama ve la ta'avvenu bil ismi ve zivan, düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayınız. Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşanlar, kendi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bu yardımın arkasında şeytan var. Ama bir ve takvada yarışanlar, onlar yani dostlukta ve sevapta yardımlaşanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştırmış, başkasının da hidayetine vesile olanlar. Veda hutbesinde Nebiyye Sultan-ı Pekin Arap'ın, Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Eğer takva dostluğu ifade ediyorsa, o zaman yedi safa takva Allah'a ulaşmayı dinleyen Allah'a dost olanın birinci safhasındadır. Amme müşidine tabi olan kişi daha da üst seviyede bir dosttur. Ruhunu teslim eden kişi daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim yapan daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim eden daha üst seviyede bir dost. İhlasa ulaşan daha üst seviyede. En üst seviyedeki Allah'ın dostları salihlerdir. Üstünlük takva iledir. Ve bir de sevap olduğuna göre sevapta ve takvada yardımlaşmak. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cennete takva sahiplerinin gideceğini açıklıyor. Ve herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi bir mürşidin yolunda gitmek lazım. Mürşitten bir temasa geçmek lazım, yakalamak lazım. Ondan sonra Allah kerim.
3: Benim gözümde herkes her şekilde Allah'a ulaşmış bir biçimde. Sadece bence biz bunu göremiyoruz zaten. Baktığımız her yerde ve her şeyde o var. Kalbimizin içerisinde, gözümüzü kapattığımızda, hissetmek istediğimiz her anda zaten ona ulaşabildiğimize inanıyorum ben.
4: Allah dostları geliyor aklıma. En önemli kavram Leyla'yı bırakıp Mevla'ya ulaşmak. Bunu bilirim ben. Yani ruhaniyet olarak.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşır?
5: Ruhumuz.
1: Öyleyse sizin de en yüce Allah'ım ben de ölmeden evvel senin dostlarından olmak istiyorum diyerek manevi talepleriniz var mı inşallah?
3: Tabii ki her zaman. Eğer ben bunu gün içerisinde atlasam bile mutlaka ki her gece yatmadan söylediğim cümlelerden bir tanesi bu zaten.
1: O zaman siz de ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
5: Tabii ki isterim.
1: O zaman birlikte bu duayı yapabilir miyiz?
5: Yapabiliriz. Ey Yüce Allah'ım, ben de senin ölmeden evvel dostlarından olmak istiyorum. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden önce senin dostlarından olmak istiyorum. Ne olursun Allah'ım, bu dileği dilimden kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bir mürşidin yolunda gitmek lazım. Mürşidle bir temasa geçmek lazım dedi. Allah'a ulaşmamız konusunda mürşitlerin rolü nedir? Evet, her devirde en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı asaleten devrin imamı ise Allah'ın kendisine şeriat kılan bir peygamberdir. Bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Allah-u Teala Enbiya 73'te onları açıklıyor. Ama Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala kavim resullerinden bir tanesini seçerek secde 24'e göre vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Devrin imamları her devirde bütün insanların mürşididir. Ama devrin imamı tek kişi olması hasebiyle insanların ona ulaşması zor olabilir. Allah-u Teala işi kolaylaştırmıştır. Kavim Resullerine ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller gönderiyor. Onların 7 sabah 4 teslimini yaşayan çevresinde veli mürşitler var. Onlardan sonra salihler var, muhlisler var, ulelbab var ve muhsinler var. 7 grup insan Resulullah'ın varisi olarak hep insanlar için Allah'a yaklaştırıcı bir vesile olabilirler. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala devrin imamının bir nimet olduğunu buyuruyor. Ve mürşide tabi olduğumuz zaman Allah-u Teala bizi 7 nimetle destekliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde o nimete kavuşabilmek için mutlak surette Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Evet, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hidayetçi de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye standartları ölür. Kişi hangi mürşide tabi olursa olsun, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ister irşada memur ve mezun kıldığı en üst seviyedeki devrin imamı olsun, ister veli rasuller olsun, ister veli mürşitler olsun, ister vekil mürşitler olsun. Allah'ın cereyanı kim taşıyor ve Allah-u Teala'nın yetki verdiği kişi ona tabi olursa, yetki verdiği yetkili kişiye tabi olursa, Allah'ın cereyanı ona geçer ama bu aynı zamanda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini de ifade ediyor. İşte kim zamanın imamına tabi olmazsa cahiliye üzere ölür olayı, zamanın imamına tabi olmayanlar, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette, delalette olanların hepsi aslında 19 negatif özelliğin sahibidir ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Evet, 19 tane negatif özelliklerden bir tanesi de nedir? Cehalet. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, fitnededir, sardisi ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur. Sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akılsızdır ve devam ediyor. Helaktedir, cahildir. Nitekim Asap 72'de Allah-u Teala öyle buyuruyor. اِنَّ اَرَدْنَا مَا نَتَعَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَبَيْنَا حِمِنْهَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلْ اِنْسَانُ اِنَّ كَانِ زُلُومًا جَوْلًا. Belki burada zulümdür, aynı zamanda cehalettedir şeklinde şey etmek lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan herkese kendilerini Allah'a ulaştıracak vesileyi, yani mürşidi Allah'tan istemesini emretmiş. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Güzel insanlar, Allah'a yakın olan insanlar, takva sahibi olan insanlar, mürşitlerin yüzü hürmetine bu ülkede yaşıyoruz. Huzurumuz ondandır. İslamiyet yaşamak istiyorsan muhakkak bir mürşidin toplumuna girmek lazım.
4: Bir gruba bağlı hocanın yanında olan mürşitler, ondan ders alan, ibadet alan, ilim alan kişiler.
5: Allah'a ulaşmakta yol gösterici insan olabilir. Onun dostu, kamil insan olabilir. Böyle bir insanın varlığı da gerekli olabilir tabii ki. Bunu Allah'tan dilemek de gerekli olabilir. Yani çok fazla bilgi sahibi değilim ama mantıken düşününce.
3: Mürşit bize ne sağlar? Bir kere öncelikle ahlaklı bireyler olmayı sağlar.
2: Allah'a yakın olmak istiyorsan önce samimiyet lazım. Ondan sonra mürşide, bir mürşide teslim olmak lazım benim için.
1: O zaman siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
5: Olabilir tabii ki.
4: Hazreti İbrahim peygamber dünyaya geldiğinde, nasıl ateşe atıldığında Cebrail aleyhisselam gelip dile benden dediği zaman ben Rabbimden diliyorum dediği gibi, ben de Rabbime kendim kavuşmak isterim. Kendim ulaşmak isterim.
1: Ama Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememizi istiyor. Vesile de mürşit kavramı oluyor inşallah.
4: Onlardan yardım almak lazım da gerekiyor. Ama işte asıl soru, öyle bir mürşidi nasıl bulacağız?
0: Misafirimiz mürşit konusunda onlardan yardım almak gerekiyor. Ancak asıl soru, onları nasıl bulacağız dedi. Mürşit nasıl bulunur? Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi tarif etmiş. 7 ayet-i kerimede, Kur'an'da yok yok. Nahl 89'da ve nezzelna aleykel kitabe litfi'anin kulli şeyin. Sana her şeyi açıklamak için Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. En'am 38. Ve her şeyin Allah katında bir zamanı var. Şimdi olay buysa, o zaman Kur'an-ı Kerim'de mürşit nasıl bulunur? Bu sualin cevabı da Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 45-46, sabır ve namazla istaneyi, yani mürşidimizi Allah'tan isteyin. Öyleyse haccet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız lazım. Nahl 9, Vallahi kaste sebili. Allah'a ulaştıran yol mürşittir. Onu Allah tayin eder. Öyleyse haccet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sorabiliriz. Allah-u Teala bir defa vesileyi Allah'tan isteyin emrini vererek mürşide ulaşmayı farz kılmıştır. Mürşide nasıl ulaşılacak sualin ise cevabı Allah'tan sorun şeklindedir. Mürşid Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Hristiyanlar ve Yahudi olan insanlar da kendi dinlerinin gereklerini tabiatıyla yapıyorlar ve onların arasında da elbette dinlerine bağlı bir takım insanlar yaşıyorlar. Onların içinde de bir kısmı mutlaka mürşitlerine tabi olanlardır. Evet, gerçekten de Ali İmran 113-114. Ayetlerine baktığımız zaman Leyse seva ehli kitabı ümmetin kaimetin yetuna hayatallah yani hümle yaşudun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Ehli kitaptan Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse Yahudilerden de Hristiyanlardan da kurtuluşa ulaşan bir fırka var ki bunlar Allah'ın mürşidini dileyen ve mürşidine tabi olanlardır. İşte onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ve emri münkerinden ne eden onlar da salihlerdendir. Yani maruf ve emri münkerinden ne edenler onlar da veli mürşitlerdir. Öyleyse veli mürşitler var ve o veli mürşitlere ulaşmak isteyen Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. Ayet bize bunu ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? İnşallah Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? Evet, Rum 30-31'de ancak Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğu ifadeye buyruluyor. Yetmez, Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Lillahi ma fi semavati ma fil ard. Gökte ve yerde olan hepsi Allah'ındır. وَلَقَدْ وَسَيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Senden önce kitap verilenlerin hepsine vasiyet ettik. اِيَّاكُمْ اَنِتَّقُوا اللّٰهِ. Hepiniz takva sahibi olun. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّا لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ كَانَ اللّٰهُ غَن۪يًا حَم۪يدًا. Yani öyleyse Allah-u Teala ne istiyor? Allah-u Teala herkesin takva sahibi olmasını istiyor. Hani fıtratıyla yaratılmak takva sahibiyle olması manasına gelir mi? Gelir. Takva nefsin kalbinde oluşan bir ve gelişen bir husustur. Allah'a ulaşmayı dileyen kalbinizden dilemedikçe birinci takvanın sahibi olamazsınız. Kendilerine kitap verilen arasında bir kısım takva sahibidir ama Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Takva kademelerini aşanlar hani fıtratıyla yaratıldıklarını bilen, Allah'ın kainattaki tek dinin hanif dini olduğunu bilen ve bunu dayalı olarak ruhunu, beşerini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek dileğinde ve azminde olanlardır. Bir kere daha Nisa 131'e baktığımız zaman, göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verenlere de ve sizlere de, yani Allah-u Teala kutsal kitabın sahiplerinin hepsine Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldı. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yerinde olan her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamid'dir. Gerçekten de Hanif dinin üç özelinden bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhidde sırat-ı müstakim de olmayı emrediyor Allah-u Teala. Ve nehaza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüyle feteferrakub bikum an sebilihi. Sırat-ı müstakime tabi olun. Size sırat-ı müstakimden ayrılan fırkalara ait olan yollara tabi olun. Zaliki muvesakum bi'il leallakum tettekun. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Umur ki takva sahibi olursunuz. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakimle olanlar takva sahipleridir. 7 safa sırat-ı müstakim var ve 7 safa da takva var. Evet, 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa takva. Sırat-ı müstakimde olanların hepsi kesinlikle takva sahip. 7 sırat-ı müstakim ve 7 safa takva, alt alta yazacak olursak her safa, her takva safhası sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. 1. safa takva, muhakkak ki Haçeri 4'te sırat-ı müstakimde olmayı. 2. safa takva, Maide 33, Fatiha 5. 3. safa takva, Kaf 31, Nisa 175. 4. safa takva, Haç 37, Yasin 61. 5. Safa Takva Enam 153 ve Araf 201, 6. Safa Takva Safat 118, Hac ve Nisa 68, Ali İmran 102. Yani her sırat-ı müstakimin safhası mutlaka takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Ve nefsi tezkiye edecek yegane amelin de zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Vallahi zikir demek huzur demek benim için. Yani düşünebilir misin, bir Allah Allah desen insan içi böyle rahatlıyor, ferahlıyor.
3: Zikir yaptıkça hatırlamamız gereken, bilinçaltımızdaki kontrol etmemiz gereken yerleri tekrar uyardığımızı, bu şekilde durmamız gereken yeri durmamız için önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Rabbimizin 99 tane Esma-ül Hüsna olan isimleri, her birinin değişik faydası vardır.
5: Her an Allah'ı anarak onu hiç akıldan çıkarmamak, kendi nefsini belki bu anlamda teskin etmek.
2: Bazı vatandaşlar, bazı kesimler zikri böyle bir öcü gözüyle görüyor. Halbuki zikir her evde, ruhi bu ortamda yapılacak bir tesbihat demektir benim için.
5: Zikir her an yapılabilecek bir şey. Namazın nasıl abdesti, işte temiz ortamda gibi şartları gerektirse de zikri her an her yerde yapabiliriz. Allah'ı her an anabiliriz.
1: Mutluluk ve zikir nasıl bir paralellik gösteriyor?
3: Ve insanlar kendilerini, Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe zaten mutluluğa ulaşacaklardır.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
4: Her an. Aklıma her geldi. Aklımdan çıkmıyor zaten. Şöyle ki zaten Rabbimiz gayyurdur. Gayyur ismiyle, kıskanç ismiyle gayyurdur. İster ki kulu kendisinden, kendisini zikretsin, tövbe etsin, dua etsin. Dua etsin ki duasına icabet edeyim.
0: Bir misafirimiz, insanlar Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe mutluluğa ulaşacaklardır dedi. Mutsuzluktan kurtulmanın yolu Allah'ı tanıyıp bilmekten mi geçer? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. İslam ise Allah'a teslim olmaktır. Devrede Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. O Allah ki hepimizin sahibi, o Allah ki sizi seviyor, sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevin ve mutluluğu Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın. Unutmayın, Allah sizin karşınızda değil, yanınızda mutsuz olanlar, onu dikkate almayanlardır. Mutsuzluğun bütün dünyayı kaplamasının arkasında Allah'ı bilmemek, onu tanımamak vardır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketli sevgili hocam. Hasiyetle, hürmetle, büyük okan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum inşallah. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem aleyhisselamın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanının kabul edildiğini görüyoruz. Kıssayı açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanın kabul edildiğini görüyoruz. Bu kısayı açıklar mısınız? Gerçekten de Maide 27-28-29-30'da Allah-u Teala bunu açıklıyor. Hazreti Adem'in iki oğlu Allah'a yaklaşmak için adak sunmuştu. Birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Tevrat'ta bu olay şöyle anlatılır. Yaratılış 4-3'te bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kayin'e niçin öfkelendin, surat astın diye sordu. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayın kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Eski Aydın Aramice tefsirlerinde kardeşlerin dövüştüğü daha güçlü olan Habil'in yendiği, ancak Kabil'in hayatını bağışladığı belirtilir. Buna rağmen Kabil, Habil'e saldırmış ve onu öldürmüştür. İncil'de de bu kısa hakkında şöyle söylenmektedir. 11.4'te Habil'in Tanrı'ya, Allah'a, Kayin'den, Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Allah'ın beğenisini kazandı. Çünkü Allah onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Yuhanna'da doğru olanı yapmayan, kardeşini sevmeyen kişi Allah'tan değildir. İşte Allah'ın çocukları ile İblis'in çocukları böyle arz edilir. Kur'an'a baktığımız zaman ise kurbanı kabul edilmemiş olan diğerine andolsun ki seni öldüreceğim deyince o da Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam demişti. Allah'ın ilmi ve irfanı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hiç değişmemiştir. İlmin yanı başında irfanı vaafetmeyi öğrenmişlerdir. Allah Teala davranış biçimleri açısından üç şekilde insanların ifade ediyor. Kısas, af, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd tebşük ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu'nun sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekût alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu üç alemde, üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676'da karşıtı elektron 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinden tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımız olacak. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizim bu konferansta incelemeye aldığımız ve mukayeseli olarak size anlatmak istediğimiz ilim, din konusundaki ilimdir. Din konusunda faydalı ilim, Kur'an'ın muhtevası içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı ilimdir. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğrenmek, Kur'an öğrenmek, her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Çünkü Kur'an ilmi, bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in dünya ve onun içinde olanlar değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeylerle İlim öğreten alim, öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. En faziletli sadaka, Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi, Kur'an öğrenmesidir. Sonra da o ilmi başka bir Müslüman kardeşine öğretmesidir. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Din konusunda faydasız ilimden de bahsedilebilir mi? Evet. İçinde hidayetin yer almadığı el yazması kitaplarda insanlara öğretilen emaniye denilen bilgi Kur'an-ı Kerim'e muhalif düşen bilgiler onlar faydasız ilimdir. İşte bugünkü konferansımızın konusu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in veciz sözüyle hadisiyle faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bu konuda Resulullah'ın birbiriyle çakışan şu iki hadisini hemen zikrederek konferansımıza devam ediyoruz. Allah'ım faydasız ilimden itaat etmeyen kalpten kabul olunmayan duadan ve doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dört şey sayıyor. Faydasız ilim, itaat etmeyen kalp iki, kabul olmayan dua üç ve doymak bilmeyen nefisten dört. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa onun için ruhun hidayeti, onun için fizik ucunun hidayeti, onun için nefsin hidayeti, onun için iradenin hidayeti başlıyor. İşte nefsin hidayeti, iradenin hidayeti ve itaat etmeyen kalp faydasız ilim, bütün bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. O kişinin insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın üzerimize farz kıldığı yedi safhanın
Birincisi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. Aynı zamanda cennetin de anahtarıdır. Eğer bir insan Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir ve o din konusunda eğer bir şey söylüyorsa onun sahip olduğu ilim faydasız ilimdir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda bizi uyarmış. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Kimlerdir onlar? Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar. Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elimizde mevcut olan 3 tane kutsal kitaba baktığımız zaman indiriliş sırası itibariyle ifade etmem gerekirse Tevrat, Maide 44'te hidayet ve nurdur. Maide 46'da İncil hidayet ve nurdur. Akâf Şura 52 ve Akâf 12'de Kur'an hidayet ve nur olduğu ifade ediliyor. Öyleyse kutsal kitaplarda asıl olan hidayettir. Acaba hidayet nedir? İki ayeti kerimede Allah-u Teala bize hidayeti tarif ediyor. Bakara 120 وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ لَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَنْ بَعْضَ لَزِّ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٍ Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan senin için Allah'tan bir dost bir yardımcı yok. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hevalarına tabi olanlardır. Hevalarına tabi olanların ilmi faydasız ilimdir. İçinde hidayetin yer almadığı din konusundaki ilim o faydasız ilimdir. Al-İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Özellikle ehli kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın diyorlar. Yahudiler ve Nasraniler size indirilenden başka kitaplara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir ve alimdir. Öyleyse hidayete baktığımız zaman hidayetin ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. İlim ne? İlim ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Her devirde en üst noktada Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller veya onların olmadığı dönemlerde Nebi Resul'ün şeriatıyla amel eden Veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamının insanlara hidayeti anlattığını net olarak ifade edebilirim. Nebi Resuller için Allah-u Teala Enbiya 73'te biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onların olmadığı dönemde Veli Resuller için Secde 24'te biz onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Her iki halde de her devirde mutlaka hidayete erdiren imamlar var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var.
ve onların etrafında veli mürşitler, vekil mürşitler. Hep insanları Allah'a davet ederler ve duyduk duymadık derler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar için bir yol ayrımı söz konusu. Davete icabet ederek Allah'a ulaşmayı dilemek, daveti kabul etmeden isyan ederek Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi irşat yolu, hidayet yolunu, diğeri gay yolu, delalet yolunu gösteriyor ve insanlar serbest iradenin sahibi. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, kutsal kitapları incelediğimiz an, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız an, bütün insanlar bay ve bayan kim olursa olsun, başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnedirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil ve gideceği yer cehennem. 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara her devirde en üst noktada, üst makamda devrin imamı, hidayete erdirendir. Onun dışındakiler hidayete vesile olanlar, hidayete erdiren ister asaleten ister vekaleten devrin imamları 5 görevin sahibidirler. Hikmetin ötesindeki bilinmeyen şeyleri de öğretirler. Ama diğer veli resuller, veli mürşitlerin 4 görevi söz konusu. Ayetleri tilavet etmek 1. Nefslerini tesbih etmek 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Ve kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Kitabı öğretmek fizik vücut teslimiyle, hikmeti öğretmek nefsin teslimiyle, nefs tezkiyesi yapmak ruhun teslimiyle gerçekleşen bir durumdur. Ama bunlar için ayetlerin tilavetiyle bir hazırlık safhası vardır. Bu insanları şirkten kurtulmasını ayetlerin tilavetiyle şirkten kurtulması, küfürden kurtulması, delaletten kurtulması, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 19 tane pozitif özelliği söz konusu. Bu işin bir hazırlık safhasıdır. Evet. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 pozitif özelliği Allah'ın ayetlerine iman edenlerdir. Şirkten kurtulmuşlardır, küfürden kurtulmuşlardır, delaletten kurtulmuşlardır. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmuşlardır. Fısktan kurtulmuşlardır. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulmuşlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmuşlardır. Zulümden kurtulmuşlardır. Cehaletten kurtulmuşlardır. İsyandan kurtulmuşlardır. Fitneden kurtulmuşlardır. Birbirine dost olmak, birbirine düşman olmaktan kurtulmuşlardır. Bütün bunlar hepsi pozitif özellikleri ifade ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetiyle işin hazırlık safhası 14. basamağa kadar devam ediyor. Ama bizim konferansımızın konusu olan faydasından Allah'a sığınırım. Bundan sonra başlıyor. Çünkü bir kişinin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin sahibi olması, hakkal yakin Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşiyor. Aynı yakın ise kişi daimi zikre ulaştığı zaman söz konusu. İlmel yakin, ilim irfan arasında eğer kişi
daimi zikre ulaşana kadar kalp gözü kalp kulağı açılmasa o ilm-i yakinde devam ediyor. Ama eğer kişi ruhu Allah'a olan

Ben sana sığınırım ya Rabbim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, faydalı ilmi öğrenmeyi Allah'tan isteyiniz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver. Onu temizle, temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ın faydası ilimden, senden korkmayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Her halükarda kabul edilmeyen dua, doymak bilmeyen nefs ve korkmayan kalp, faydasız ilim. Tüm bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. Kişinin Kur'an hakikatlerini öğrenebilmesi olmazsa olmaz şart, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu konuda Kur'an ayetlerini incelediğimiz zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor ve dilemeyenler delalette kalıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 7 ayet-i kerimede Allah Teala onları mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşitlerinden ilim öğreniyorlar. Kur'an ilmini öğreniyorlar. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Tekrar aslında dönelim. Eğer kişi kalpten ulaşmayı dilemezse, bu insanların dilememesinin arkasında şeytanın telkinlerinin varlığını görüyoruz. Allah onları delalette bırakıyor ve şeytan onlara tesir etmek suretiyle onları zanlarla hayatta tutuyor. İster 19 tane bidat deyin, ister 19 tane zan deyin, durum değişmez. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların kalplerine ulaştırdığı o negatif zanlar, onlar zaman içerisinde Emaniye denilen el yazması kitaplarla 19 tane bidat din tatbikatına koymuşlar. Nedir bu 19 tane bidat? Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy Peygamber Efendimizle sona ermiştir. Allah görülmez. Nefs sezgisi kalbe nurların ulaşmasıyla girmesiyle oluşmaz. Mürşidsiz de nefs tezkiyesi yapılabilir. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sirat-ı müstakim de doğru yoldur. Dinde zorlama vardır. Dünyada rahat yoktur. Kalbinde zerre kadar iman olan cezasını cehennemde çektikten sonra mutlaka cennete girer. Şekil şartına uymayan namazlar ve teheccüde okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Kıyamet günü şefaat vardır. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Yevmil ahir kıyamet günüdür. Hayır da şer de Allah'tandır ve la ilahe illallah diyen cennete girer. 19 tane bidat. İşte ne yazık ki seçilip de İnsanların %90'dan fazlası seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bu 19 tane bidatla faydasız ilmin sahibidirler ve faydasız ilmin sahibi olan insanlar zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar ama asla Allah'ın hak dininden nasipleri yok. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. 19 tane zan, 19 tane bidat.

Allah Teala vahye tabi olun. 7 tane ayet-i kerimede. Cahiller ise zanna tabi olanlardır. Evet, vahye tabi olun. 7 ayet-i kerime. Vahye tabi olanlar. Ama 7 ayet-i kerimede de zanlarına tabi olanları görüyoruz. Zanlarına tabi olanlar, onlar cahillerdir. Cahiller faydası ilmin sahibidirler ama farkında değiller. İşte Allah Teala bunu açıkça onlara ayetlerle bildiriyor. Buna doğrular ve yanlışlar olmak üzere de bir ayrım yapabiliriz. Doğrular Allah'ın Kur'an ayetleridir. Yanlışlar da Kur'an'a muhalif olan zanlar ve bidatlerdir. İblis 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların afetlerine tesir etmek suretiyle onlara faydasız ilim emaniye kültürünü oluşturmuş. Ve insanlar dini zanlarla, bidatlerle yaşıyorlar ama kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte Araf 32 grup ayet-i kerime seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dileyen, mürşidine tabi olan, hidayete eren ama seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın kendisine mürşid göstermediği derette bırakılan faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala Araf 30'da bunu söylüyor. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Ferikan hada ve ferikan hakat aleyhi delale." Seçilmiş olmasına rağmen bir fırka daveti kabul ve hidayete eriyor, diğer fırkanın üzerine delalet hak oluyor. Üzerine delalet hak olanlar ittahizum şeyatine evliya emdunullah, Allah'tan gayri şeytanları dost ediniyorlar ve yahsabuna enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman böyle bir yapı görüyoruz. Zaman içerisinde Allah'ın doğruları yerine şeytan yanlışları ikame etmiştir. Yanlışlar doğruların yerini doldurmuştur. Ve faydasız ilim bu şekilde oluşmuş. Doğrular nedir? Doğrular 19 tane kavram Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Kur'an'dan kopan kavramlar. Bunların başında Resul ve Nebi geliyor. Zikir ehli ve zikir ehli geliyor. Teslim geliyor. Hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amin olmak ve delalet olmak üzere 19 tane bidat Kur'an'da yer alıyor ve bunlar din tatbikatından çıkartılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Enne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kulluhu mutesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. En faziletli yol Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delaletin sonu nar-ı cehennemdir. İşte gördüğünüz gibi bir faydasız ilim. 7 safa 4 teslim Kur'an ayetleriyle sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen doğruları buyken Allah Teala Kur'an'da bunları açıklamışken bunun yerini 7 tane bidat almış. İşte sahabenin Resulullah'la yaşadığı faydalı ilim 7 safa 4 teslim. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Fetih ona göre müşriklerin hası Nebire Sultan'a peygamberimize tabi olmuşlar. Enam 71 ve Yarat 21 ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alamiyan 20 fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18 nefs teslimini yapmışlar. Bakara 139 ihlasa ulaşmışlar. Ve tövbe 100 iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama 7 sabah 4 teslim sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen günümüzde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için birinci bidat ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. İkinci bidat mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz.
Hidayet doğru yoldur, sirat-ı müstakim doğru yoldur. Dördüncü bidat, İslam'ın beş şartı vardır. Ben beş şartı gerçekleştiririm ve kurtuluşa ulaşırım. Beşinci bidat, devamlı Kur'an-ı Kerim okumak, bizim gibi insanlar insanlar işte onlar ulelbaftır. Altıncı bidat, bir şey işten yapılırsa o ihlastır. Yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. Daha bunun gibi birçok şeytanın uydurduğu faydasız ilim, yani zanlar söz konusu. Resulullah'tan önce de ehli kitaptan olan Yahudiler ve Nasraniler dinde fırkalara ayrılmışlardı. Ve onlar Kur'an, Tevrat hakikatleri, İncil hakikatlerinin yerine kendi zanlarını yerleştirmişlerdi. Ve dinde fırkalara ayrılmışlardı. İşte Allah Resulü'nün ifade buyurduğu Yahudiler 71 fırka, fırka-i inerci bir tanesi hariç 70'i cehenneme gidecek. Hristiyanlar 72 fırka, biri hariç diğerinin hepsi cehenneme girecek. Müslümanlar 73 fırka, biri hariç hepsi cehenneme gidecek. Her devirde bir fırka fırka-i inerciye hariç, diğerleri hep dinde fırkalara ayrılan, gideceği yer cehennem olan bir sonuca bizi ulaştırıyor. İşte hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, bu dilek Allah'a ulaşma dileği yoksa, hidayet yoksa, o kişiler dinde fırkalara ayrılmışlardır ve gideceği yer cehennem olan kişilerdir. İblis, Kur'an Allah'ın muhafazası altında olması hasebiyle değiştiremiyor. Ama yanlışları doğruların yerine geçirerek Kur'an'ı unutturuyor. Ve gerçekten de içinde bulunduğumuz hidayet çağında dine girmiş olan bidatleri temizleyecek, dinleri birleştirecek, İslam birliğini kuracak olan Mehdi Aleyhisselam, o ne diyor? Kur'an'ın oturduğunu ifade ediyor. Furkan 30. وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّخَذَ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْجُورًا. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslam'ı ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki hidayetten mahrum. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an'ın unutulmasına sebep hidayetin din tatbikatından çıkartılmasıdır. Hidayet nedir? Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İnsan hayatında hidayet yoksa o zaman din yoktur. İnsan hayatında hidayet yoksa o kişi din konusunda faydası ilmi sahibidir. Ve o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. İşte faydasız ilim muhtevasında hidayetin yer almadığı ilimdir. Faydalı ilim de Kur'an-ı Kerim ilmidir. Ve Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenler, onlar Allah'ın kendilerine ilim verilenlerdir. Onlar aynı zamanda 7 sabah 4 teslimi yaşayarak ilmin sahibi olacaklardır. Ama davet kendisine ulaştığında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onlar hidayetten nasibi olmayan cahillerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Ama ilim verilenler, onlar Kur'an hakikatlerine tabi olan, 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan, ilmin sahibine tabi olup Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşayanlardır. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, muhakkak ki o, na şeytan fuhuşiyatı ve münkeri emrediyor. Öyleyse şeytanın öğretisine tabi olanlar
Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah'ın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, dinde fırkalara ayrılmayan, fırka-i naciyenin içerisinde tek toplumu oluşturanlardır. Zaten Allah-u Teala'nın ezeli ebedi dini üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid kalben ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek toplumu, mutlu toplumu oluşturmaktır. Ve tevhid ruhu vücudu teslim ise ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Her devirde Allah'ın peygamberleri olsun, bunların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasında seçilen vekaleten devrin imamları olsun, onların çevresinde mutlaka sünnetlerine uyan, emrettiklerini yapan havariler ve arkadaşları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ona tabi olan sahabe, sahabeye tabi olan tabi'in, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'inle hepsi kurtuluşa ulaşmışlardır. Ama ne zaman ki tebe-i tabi'inden sonra iblis tarafından ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması unutturulmuşsa, o zaman şeytan yavaş yavaş insanları Allah'ın yolundan saptırmaya başlamış ki Resulullah sırat-ı müstakim için Allah'a ulaştıran yol diyor. Ama sırat-ı müstakimin sağında solunda başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Furkan suresinin 28. ayet-i kerimesi böyle. Ya veylete len ettehez filanen halile. Yazıklar olsun, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Filan dediği kişi kim? Yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar insanları faydasız ilimle oyalıyorlar ki Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor meylediyor. Allah'a isyan eden, şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, onlar faydası ilmin sahipleri ve faydası ilimle iblis insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ama son dönem içinde bulunduğu çağ, hidayet çağı, hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle, Resulullah'ın da ifadesiyle her yüz asırda dini bidatlerden tamamen temizleyecek, kutsal kitaplardaki aslıyla 7 sabah 4 teslimi yaşatacak olan her devirde mutlaka adil bir imam ve faydası ilmin sahiplerinin, hakimlerin tarifini batıl ehlin bidatleri ve cahillerin yorumundan dini uzaklaştırarak yok etmek suretiyle bir imam her zaman var olacaktır. İşte bu zamanda da dini bidatlerden temizleyen, hakimlerin tarifinden koruyan, batıl ehlin bidatlerinden de, cahillerin yorumundan da yarımını dinden uzaklaştıran olan vekaleten devrin imamı Mehdi aleyhisselam bir Allah'ın veli resulüdür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu anlattıklarımız, bu Kur'an'ın muhtevası adil imam olan vekaleten devrin imamı Mehdi Resul'den biz öğrendik. Ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Evet, bu anlattığımız faydasız ilim konulu konferansımız, eğer siz de gerçekten faydasız ilimden Allah'a sığınmak istiyorsanız, bunun giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemek. Ben kalben ulaşmayı diledim. Ben de faydalı ilmin sahibi, sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Buyurun. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına
ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstün varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder.
Birini Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun tedavisi olur mu? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de ruhun tedavi edilmesi gerektiğine dair bir işaret var mıdır? Hayır. Allah Teala İsra 85'te şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ اَنَا ruhu. Sana ruhtan soruyorlar. Kul en ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbinin emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhun tedaviye ihtiyacı yoktur. Ama tedavi olması gereken hastalıklarla mücehez, tedavi olması gereken nefsimizdir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّا اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُ ظُلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakine hepsine yüklensin de teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Nefsimiz, yaratılışımıza baktığımız zaman fizik vücut nefse ruh için bir mekandır. Hicr 26'da açıklıyor Allah Teala. Nefsimiz Şems-i'de açıklıyor ve nefsine ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ama Allah Teala bizleri iblisin elinde oyuncak olsun diye başıboş bırakmıyor, zatından bize ruhu veriyor. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere. 19 tane haslet. Ve sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaya baktığımız zaman ruhun asla bir tedaviye ihtiyacı yok. Tedaviye muhtaç olan nefsimizdir. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda ama aslında bu mental hastalıklar ruhla değil nefsimizle alakalı olabilir. Fizik vücudumuzdaki eksiklerden kaynaklanabilir. Yani insanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların aslında ruhla hiçbir ilişkisi yoktur. Ne bozulması, ne dejenere olması, ne hastalıklarla muarız olması mümkün değildir ruhun. Sinir hastalıkları denilen şey aslında nefsin muhtevasındaki hastalıklardan kaynaklanıyor. Hastalık bir nefs için tabi bir olaydır ve tekamül edilen denilen müessese nefs için bütün boyutlarıyla geçerlidir. Yani Allah Teala nefsimizin tezkiye ve tesfiye olmasını istiyor. Tezkiye nefsteki hastalıkların kontrol altına alması, tasfiye ise tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle mümkündür. Onun için Hazreti Ali ruha dön, metalibini olgunlaştır. Nefsen yönel, faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil nefsinle insansın. Öyleyse ruhun hastalıkları yok. Hastalıklı olan nefsimizdir. İkinci sual, insanlar ruhu gerçek manada tanısalar manevi sıkıntılar yaşarlar mı? Allah-u Teala'nın ruh adını verdiği sistem öyle bir sistemdir ki insanın mutluluğunu sağlayacak olan bütün faktörler onda mevcuttur. İnsanoğlu daha başlangıçta ruhun emrine girebilse, hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, onu iş dünyasında huzursuz edecek olan hiçbir faktöre sahip olması düşünülemez. Allah Teala'nın hedef gösterdiği nihai neticeye baktığımız zaman kesin teşhisimizi koyabiliriz. İnsanın nefsinin ahsana dönebilmesi, nefsteki bütün afetlerin yok olması, ruhun bütün hasletlerinin onun yerini almasını icap ettiriyor. Yani nefse başlangıç noktasında 19 afet var, ruhta da 19 tane haslet var ve nefsimizin de ruh gibi 19 faziletlerle mücehaz olmasını Allah-u Teala istiyor. Bu da ancak nefsin ehsan olması ile mümkündür. Tin Suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ İnsanı bir takvimi zaman demişinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve bunun 12 kere üzerimize farz olduğunu buyuruyor. Öyleyse üzerimize 12 kere farz kılınan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması asıldır. Yani bu yapılmazsa, kişi nefsine tabi olursa, o zaman ruhun devamlı yaptığı hatadan dolayı nefse azap ettiğini görüyoruz. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Ama bir gün nefsteki afetin hepsini temizlenir, ruhtaki hasretler fazilet olarak kalbe yerleşir. O zaman da ruhta 19 tane haset, nefse de 19 tane fazilet ve bu noktadan itibaren artık şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Evvelden kişi şeytanın emrindeyken ihlasta 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık şeytan kişinin emrindedir. Üçüncü sual, ruhun hasretlerin nefsin kalbine yerleşmesi hangi şartlar altında gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ama her nefsimize zulmedişimizde ruhun nefse yaptığı azap da söz konusu. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirete de cehenneme gidiyoruz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler hidayeti tebliğ ediyor ve hidayetin tebliğiyle kişi daveti kabul ederse mutluluk üçgeni içerisinde hayatı yaşamaya başlar. Bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da Allah Teala, Allah Teala ruhumuz ve kazandığımız pozitif dereceler. Ama günün birinde nefsimiz daimizlikle ulaşırsa o zaman da mutluluk karesi içerisinde yaşamaya başlarız. Zikir olmadan ruhun hasretleri nefsin kalbine yerleşemez. Ruhun hasretlerinin nefsimizin kalbine yerleşebilmesi zikir adı bir müessese ile gerçekleşir. Zikir olmaz ise mutluluğun da olması mümkün değildir. Mutluluğa ulaşmanın yolu mutlaka zikirden geçer. Çünkü zikir nefsin afetlerini azaltan, nefsin kalbindeki vaziyetleri çoğaltan bir özellik taşır. Evet, zikir nefsin kalbindeki afetleri azaltan, nefsin kalbindeki faziletleri çoğaltan bir özellik taşıyor. Allah'ın hedefi bir ahsen-i takvim içinde yarattığı nefsi ahsen kılmaktır. Bu ahsen hedefine doğru yola çıkmayanlar, esfel-i safiline doğru gidecek olanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhta mutluluğumuzu sağlayacak bütün faktörlerin mevcut olduğunu ve ruhun emrine girebilsek hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, bir depresyona yakalanmayacağımızı ifade ediyor. Bunun için de önce ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Hayattayken sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır? Sizin fikriniz.
2: Yani şimdi Allah'a yakın olan gerçekten takva sahibi müminler var. Şöyle söyleyeyim, o biraz önce saydığım kişilerin ruhları hayat, Allah'a ulaşmış zaten. Allah onlara o dayanma kudretini vermiş, onlarla beraber yani. Ruhen tamlar onlar.
3: Ruhumuzu Allah'ı anaraktan şey yaparız. Yani bu dünyaya niçin geldiğimizi bilincili olaraktan ruhumuz daha şey olur. Çünkü boşu boşuna gelmedik yani, bir imtihan dünyası. O yüzden Allah, onu da yaratanımız da kim? Allah-u Teala. O yüzden anmak güzel bir şey.
4: Ya bu dediğiniz gibi zikirle alakalı bir şey. Allah'ı çok anmakla olan bir şey. Allah'ın farzlarını, yani emir verdiklerini yerine getirmekle olacak bir şey. Ve hiç de kolay değil. Bu da çocukluktan geliyor. Bir disiplin gerektiriyor. Diyelim ki çocukluğunuzda öyle bir aile ortamında büyümemiş de olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Zaten bir insan gerçekten doğruyu bulmak istiyorsa ve iyi bulmak istiyorsa araştırıyor. Ve o zaman bir insanı iyi bulmak isterse Allah ona doğru yolu gösterir bence. Doğruyu bulmak ve doğruyu bulma amacıyla ulaşır bence.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Emanet verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
1: Amin.
0: Bir misafirimiz, bu dünyaya niçin geldiğimizin bilincinde olmamız lazım. Çünkü boşu boşuna gelmedik, bir imtihan dünyasındayız. Allah insanları imtihan etmek üzere mi bu dünyaya göndermiştir? Tek hedef biz insanların mutluluğudur. Ama bu dünyada var olan her şey bizi bu mutluluğa ulaştıran birer sebep olabilir. Allah-u Teala yaratış gayemizi Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattı. Kul olmak asıldır. Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Birçok insan Allah-u Teala bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Fikrine ulaşmaktadır. Bu kesinlikle doğru değil. Allah-u Teala bizleri imtihan etmek için yaratmadı. Allah-u Teala'nın dizaynında asli emir Allah'a kul olmaktır. Yani mutlu olmaktır. Asli emir Allah'a teslim olmaktır. İmtihan olmak asli emir değildir. Emirlerin gerekliliği istikametinde bunlar vasıtalardır. Bu imtihanlardan geçerek Allah'a kul olacaksınız. Allah'a kul olmak mutluluk mudur? Evet. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ve o kişi olmak. Allah Teala insanlardan kesinlikle bunu istiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruh hastalığı diye bir şeyin mümkün olmadığını, hasta olanın nefsimiz olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala hasta olan nefsimizi tedavi edecek en büyük ilacın zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
4: Ya açıkçası öncelikle zikrin mantığını anlamak lazım. Bu çok önemli. Her insanın bunu fark ettiğinde, anladığında düşünmüyorum ve bu bir eğitimle olacak bir şey. Mesela bir mantığını anlamayan bir insan zikir çekerek ya buna inanmayarak yaparsa bunun bir etkisini göremez bence. Dolayısıyla o zaman bilmeyen bir insan der ki bu işe yaramadı. Zikir konusunu bilen, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlamış, alanında uzman hocalardan eğitim alarak ya da ne bileyim onlardan duyarak yapmak daha anlamlı olacaktır.
3: Zikir yapan insanda olumlu şeyler olur yani. Psikolojik hastalara daha çok böyle Allah'ı anma, Kur'an-ı Kerim'i dinletip hastaların iyileştiğine şahit oldum. Ben şahsen psikolojiyle ilgilenen, hı-hı, hatta işim gereği de, hı-hı, şey yapıyorum. Yani zikretmek faydalı bir şey.
2: Şöyle söyleyeyim, yanlış ve doğru bilinci sürekli kafasında olduğu için yanlışa giden yola en baştan girmez. Çünkü hedefinin takva olduğunu bildiği için hiçbir şekilde yanlış yola sapmaz. Yanlış yola sapmadığı için de kalbi kırılmaz, ruhu daralmaz, ruhu bozulmaz. Hem dini hem de imani hayatını düzenlemiş olur, hem de dünyevi hayatını düzenlemiş olur.
0: Bir misafirin zikir mantığını her insanın anladığını düşünmüyorum. Mantığını anlamayan bir insan zikrin etkisini göremez. Der ki bu işe yaramadı, bu eğitimle olacak bir şey dedi. İnsanların zikrin etkisini görebilmesi için nasıl bir eğitimden geçmesi lazım? Mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Yedi kalp şartı ve yedi nimetle kişi zikri ilmaya başlarsa Allah'ın katından gelen iki çift nurlardan bir tanesi rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı, selavat bağlayıcı özellikleriyle kişinin nefsin manevi kalbindeki karanlıklar yavaş yavaş azalmaya başlar. Zikir ifade edildiği gibi nefsin kalbindeki afetleri azaltan ve faziletleri artıran bir sonuç oluşturur. Ama bunun gerçekleşebilmesi 7 kalp şartına ve 7 nimete bağlı. Ne zaman o kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, mutlak surette Allah'ın rahim esması tecellisiyle 12 tane insanla 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, evvela kalpteki ekineti alıyor Allah-u Teala, alıyor, sonra ihbatı koyuyor, sonra kalp Allah'a döndürülüyor. Kalbe giden nur onu açıyor Allah-u Teala ve Zümer 22'ye göre kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor, yani kıraltı ve kalbe iman yazılıyor. Buna paralel aynı zamanda devrin imamının ruhu başımız üzerine yer aldığı için bundan sonra bize verilenler 7 nimet hükmünde 7 nimetin sahibi oluyoruz. Devrin imamının ruhu bir nimet olarak başımıza gelip yerleşiyor. Kalbimize iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Zikirle ıslah edici ameller gerçekleşiyor ve iradenin güçlenmesi tahakkuk ediyor. Bununla birlikte zikir, 15 bin zikirle %7 fazıl kalbimize dolduğu zaman ruhumuz birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde %14 nur dolduğu zaman ruhumuz ikinci gök katında, 19 bin zikirle %21 nur, üçüncü gök katında, dördüncü gök katında %28 nur, 23 bin zikir, %35 nur. Nefsi raziye. Nefsi marziye, %42 nur. 25 bin zikir ve nefsi tezkiye, 33 bin zikir, %49 nur. Böylece 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cafer Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğundan meydana geldiği doğru mudur? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğuna meydana geldiği doğru mudur diyor kardeşimiz. İnsanların düşüncesi bozuktur diye mutlaka hasta olacaklarına dair bir kanun Kur'an-ı Kerim'de yok. Düşünce bozukluğunun Allah tarafından dikkate alınarak o kişiye bir hastalık verilmesi de mümkün değil. Mümkün ama bunu kanunlaştırmak yanlış bir şey. Hasta olmak veya olmamak insanın elinde olan bir şey değildir. Hasta olan insanlar bunu kader olarak yaşarlar. Kaldı ki hepimiz hastalığa dayalı veya başka bir sebepten bir gün öleceğiz. Bizatihi ölüm bir kaderdir. Hastalıklar da hangi köyden olursa olsun mutlaka kaderdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Allah-u Teala nefsimizdeki hastalıkların tedavisi için hepimize bir nefis doktoru, bir mürşit tayin ettiğini ve o mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? Mesela Mevlana gibi, Yunus Emre gibi mürşitlerden bahsediyorum. Gerçek Allah dostlarından.
3: Evet, ben tamam onların ben Mevlana'nın sözlerini falan hep inceledim, okudum. Güzel yol gösteriyor. Yani daha çok insancıl, yani saygı, sevgi birbirine. Güzel bir şey ama ben şahsen direkt Allah'la kendim şey yaparım. Yani duamı da namazımı da direkt kendim yapmakta taraftarım, evet.
4: Açıkçası eğer günümüz şeyler olsaydı korkardım. Yani korkarım da. Genellikle zaten hadislere bakılabilir bence. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani görevini tamamlayarak gitti zaten bu dünyadan. Onun hadislerine bakılabilir. Ondan sonra dediğiniz gibi Hazreti Mevlana, sonra Yunus. Gerçekten önemli düşünürler. Onları kendimize düstur edinebiliriz, rehber edinebiliriz vesaire.
2: Kur'an'da da yazıyor, ben sizleri cemaatle toplu olarak cennete alacağım diyor. Tek başına bir mümin hata yapabilir ama 2-3 mümin, 4 mümin olduğu zaman hata yapacaklarını düşünüyor. Çünkü birbirlerine uyarma durumlar oluyor.
0: Misafirimiz Mürşit konusunda Peygamber Efendimiz görevini tamamlayarak bu dünyadan gitti. Onun hadislerine bakılabilir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri her devrin ihtiyacını karşılar mı? Enam 38'de Allah Teala biz bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık. Ve olaya baktığımız zaman Allah Teala her devirdeki insanlara mürşide tabi olmayı farz kılmış. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetleri açıklayan birbiri ardınca Allah veli rasuller gönderiyor. Veli rasuller arasında bir boşluk yok. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size sizden olan rasuller gelmedi mi? Size Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı? Buraya geleceğinizi uyarmadılar mı? Öyleyse her devirde mutlaka Resulün lisanıyla o kişiye tebliğ yapılıyor. Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala siz Resullere ne cevap verin? يَوْمَ يُنَادِمْ فَيَقُلُ مَا زَعَجَبْتِمُ الرَّسُولُ O gün Allah onlara niya edecek. O zaman hayattayken mürsellere, Resullere ne cevap verdiniz? Öyleyse bütün Resuller ardı ardınca geliyor ve o kavmin bütün insanlara tebliğ yapıyor. Daveti kabul edenler Resul'e pozitif cevap veriyorlar. Daveti kabul etmeyenler Resul'ü yalanlıyorlar. İşte Resul'ü tasdik etmek veya Resul'ü yalanlamak durumuna göre kişi mükafat veya mücazat neticesine ulaşıyor. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رَجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ لَا تَعْلَمُونَ Biz kendilerine vahyettiğimiz ricalden başkasının vazifeli kılmadık, bilmiyorsan olanlara sorun. Burada baştan Allah-u Teala dininizi ehl-i zikirden öğreneceğiniz diye cevap veriyor. İsra 71'de her devirde, İsra suresinin 71'de onu devrin imamları var. Yani her devirde Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler var. Birçok insan için hadis ne yazık ki Kur'an'dan daha önemlidir. Oysa ki bütün hadisler rivayete değerlidir. Yani hiçbir hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz direkt olarak söylememiştir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımızdan ise kainattaki en üstün öğretim müessesini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her devrin kitabıdır. Bütün ilimlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'dedir. İnsanlar söylediklerimizi incelerlerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklardır. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Yine bir başka hadis. Ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla derahata düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Öyleyse Resulullah'ın özellikle size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ehli beytim, Allah'ın kitabı sünnetim deyince ve Mehdi Aleyhisselam ehli beyttendir. Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam için o benim soyumdandır. Benimle bu dini Allah nasıl başlar onu da sona erdirecek. ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Yani Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir ve ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Buradan görüyoruz ki kesinlikle ancak mürşit devrede olduğu takdirde kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı öğrenir ve yaşamaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Kendisini mutsuz ve sıkıntılı hisseden birçok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kendisini sıkıntılı ve mutsuz hisseden pek çok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki hiçbirinizin bir sıkıntıya düşmesini temenni etmediğimiz gibi bunun olmaması için de dua ederiz. Ama hasbelkader öyle bir noktaya ulaşırsanız sakın trinkli insan ilaçlara başvurmayın. Sıkın verici ilaçlara kendinizi kaptırmayın. Bunlar alışkanlık peyda ederler. Üstelik de ne kadar faydaları olsa da bir takım zararları da yan tesirleri de mutlaka vardır. Siz Allah'ın ilacına başvurun. Dünyada zikir kadar sükun verici, sakinleştirici bir ilaç bulmamız mümkün değildir. Yetmez, her türlü hastalığın da vasıtasıdır. Yani şifa verici vasıtasıdır. Hiçbir hastalık yoktur ki ilacı şifası olmasın, irade eksikliği hariç. Öyleyse biz Allah'a müracaat ettiğimizde mutlaka hedefe ulaşırız. Doktorlar tedavi eder ama şifayı veren Allah'tır. Öyleyse hangi hastalık olursa olsun Allah'a müracaat ettiğimizde kendimize düşeni yapmamız halinde zikri gerektiği ölçüde gerçekleştirmemiz halinde Allah-u Teala'nın umulur ki bize şifa vermesi söz konusu olur. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Her Ram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma sereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefisleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap Hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma's salawat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Ailem ve başka insanlarla tartıştığım bir konuda haklı olduğum için ve hakkımı savunmak için tartışıyorum. Haklı olduğum halde her tartışma sonrası mutsuz oluyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde Allah'ın bize örnek gösterdiği, bizim için irşat makamına tayin edilene baktığımız zaman, onların birinci vasıfları devamlı hayır işleyenlerdir. Yani hayırlarda yarışanlardır. Biz de eğer o hedefe ulaşmak istiyorsak, haklı olduğumuzu, hakkımızı savunma noktasında değil, zaten olay bitmişse, Allah seri hesap olarak 7 ayet-i kerimede hesabını görmüştür. Sen haklıysan, derecat kazanmıştır, amel defterine geçmiştir. Haksızsan derecat kaybetmiştir, amel defterine gitmiştir. Bundan sonrası hesap, başka insanlarla hesap görmen değil. Tam tersi, senin onlara karşı onları mutlu etmeyecek davranışlar sergilemen lazım. Yani hayır işlemen lazım. Diyelim ki haklı olduğunu onlara ispat ettin. Ne kazandın? Hiçbir şey. Ama öyle olmasına rağmen Allah hesabı bitirmiştir. Rahat suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ اُنَّ اَلَيْهِ الْحِسَابِ. Tebliğ sizin vazifeniz, hesap benim işim diyor Allah-u Teala. Sen o noktadan itibaren hayır işleyecek noktada

İnşallah. Sevgili kardeşlerim, faydasız ilim Allah-u Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Yani faydasız ilim Kur'an'a uymayan insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan uygulamalar hepsi faydasız ilmi içeriyor. Baktığımız zaman 19 tane hürafe bidat var. Bunun karşılığında 19 açıdan kavramın Kur'an'ın unutturulması var. Onları hemen ekrana getirebilirsek. Evet, şimdi Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytan öğrettikleri fuhşiyan münker, yani insanların zanları. Bu faydasız ilmin muhtevasını oluşturuyor. Buna karşılık Kur'an'da yer alan kişi faydasız ilimle meşgul olursa o zaman Kur'an'da yer alan 19 tane kavramı da unutacaktır. İşte Kur'an'ın unutulması yerine insanların zanlarının geçirilmesi faydasız ilmi oluşturuyor. Faydasız ilimle hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Huşu duymayan kalpten. Şimdi hemen beraberce bakalım neden huşu duymuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 45'te وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir bu huşu sahibi olan kişi? Huşu sahibi olan kişi Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهَا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Huşu sahibi olan kişi ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir hayattayken ki ölümle. Ölümle kader tahtında gerçekleşir marifet. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Şimdi tekrar o hürafelere dönerim. 19 tane hürafe, 19 tane bidat. 19 hürafe, 19 bidatın içerisinde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İrci emri bir ölüm emridir. Şimdi kişi buna inanırsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde de o faydasız ilimle meşgul olacaktır. O zaman kalpleri asla huşu duymayacak. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Huşu duymayanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse faydasız ilim insanların zanlarını, huşu duymayan kalben ulaşmayı dilememek, doymayan nefisten, tabii ki o zaman kişi mürşide ulaşamayacaktır. Mürşide ulaşamadığı zaman hırs afeti sebebiyle asla sahip olduğu hiçbir şeyi yeterli görmeyecek. Hep hırs afetinin tesiri altında devamlı azgınlığı artacaktır. Böylesi bir kişinin kabul edilmeyen duadan kimin duasını Allah Teala kabul etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Evet, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını, tabi bu manevi açıdan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını kabul etmez. Yoksa dünyalık taleplerde insanlar ne olursa olsun kim Allah'tan dünyalık isterse Allah Teala onu veriyor. Hemen ayet-i kerimeye bakalım. Bakara 186. İza sa'aleke ibadi anni fenni karibun ucibu davati daiza daani. Bir kere Allah Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Yani kim Allah'tan talepte bulunursa Allah mutlaka kişinin duasına icabet ediyor. Ama felyesicibu onlar da bizim yani dünyalık taleplerdeki dualarını Allah Teala mutlaka veriyor. Ama manevi istikametteki talepleri felyestecibuli onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar yani amen olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka hadisi şöyle. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani manevi açıdan
kabul olunan

0: dua kalpten Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Evet, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. O zaman hangi duayı Allah kabul ediyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. O zaman manevi açıdan ilk kabul olunan dua, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasıdır. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah yolunda ilerlememizde itaatin ve edebin önemi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. Şahin Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Evet, kim Allah rızasını itaatte? Öyleyse hep niyet ediyoruz Allah rızası için, Allah rızası için. Yedi safa rızadan bahsedebiliriz. Hemen ekrana getirebilirsek. Yedi safa rıza. Birinci safa rıza, ikinci safa rıza, üç, yani nasıl diğer kavramlarda yedi safalık bir durum söz konusuysa, rızada da yedi safa var. Ve birinci safa rıza, eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. وَاِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِّ عَنْكُمْ. Eğer küfrederseniz Allah küfrünüze müstahanidir. وَلَا يَرْدَ عَلِي اِبَادُ الْكُفْرِ. Ama Allah Teala küfredenlerden razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Gerçekten de şükür nedir? Şükür Allah Teala'nın bize verdiği maddi nimetlerin Allah'ın ölçülerine uygun şekilde başkalarının hakkını onlara vermesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul hakkı diye bahsettiği mesele zekat kul hakkıdır. Ve şu hadisinde diyor ki, zekatı olmayanın namazı, orucu, cihadı, haccı, imanı yoktur diyor. Öyleyse ilk etapta ona siz zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. O zaman ilk etapta kesinlikle itaat etmek istiyorsak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutlaka zekatı verebilecek durumda olmamız lazım. Zekatı verdiğimiz zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Nitekim bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamasında İbn-i Selebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah, bana dua et, Allah bana mal versin. İbn-i Selebe'ye Allah Resulü diyor ki, ben senin için bir örnek teşkil etmiyor muyum? Yine anlamıyor İbn-i Selebe. 2-3 ay sonra ya Resulullah Allah, dua et Allah bana mal versin. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Bunu söylemesine rağmen yine İbn-i Selebe idrak edemiyor. Tekrar ya Resulullah Allah bana mal versin. Peygamber Efendimiz de dua ediyor ve sürüleri artıyor. Resulullah'ın duasıyla mala kavuşan İbn-i Selebe, yani zekat memurları gönderildiği zaman o onları oyalıyor. Gidin falandan da alın, sonra bana gelin. Ve zekat memurları Resulullah'a gelip durumu bildiriyorlar. Böyle böyle oldu diyorlar. Ve İbn-i Selebe'nin zekatını bundan sonra Allah Resulü kabul etmiyor. Hazreti Ebubekir de kabul etmiyor. Hazreti Ömer de hayatı boyunca bir sahabiyken mal sebebiyle zekatını veremediği için mal sebebiyle ne yapmış oluyor? Kesinlikle kaybedenlerden oluyor. İşte ilk rızanın elde edilmesi mutlaka kazancımızın %2,5'unun zekat olarak başkasına verilmesidir. Buna itaat gerekli. İtaat edersek o zaman ne oluyor? Şükrümüze eda etmiş oluyoruz. Ve in şekertüm. Yani şükrün ilk başlangıcı budur. Mutlaka kul hakkının verilmesidir. Onun için Şahin Erşemen Hazretleri Allah rızasını itaatte. Eğer siz buna itaat ederseniz O zaman şükrünüzü eda etmiş olun. Şükredenlerden de Allah razıdır birinci safa rızayla. O birinci safa rızayla Allah Teala ne yapıyor onu? Mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Daha sonra mürşidine tabi olan kişi ikinci safa rızayla Allah ondan razıdır. Ne yapıyor Allah Teala onu? Tezkiye ile kendisine ulaştırıyor. Onun için Allah Teala'nın kanunu İbrahim 7'de وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Şükrederseniz arttırırım Allah'ın izniyle. Öyleyse itaat mutlaka dua, kimin duasını Allah kabul ediyor? Şükreden kişinin duasını Allah kabul ediyor. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bu duada Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlak surette Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor ve ileride halkın içine işte kimdir Allah'ın edep dairesinde hareket eden? Allah'ın dostu olan. Allah'ın dostu olan kişi Kur'an'daki emirlerin hepsine itaat eden, yasakları işlemeyen bir vasıf kazanıyor. O da diğer insanlara o konuda en üst seviyede örnek oluyor. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabiyetini yerine getiren ancak zekatını vermeyen kişi yozlanmaya başlamıştır diyebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Yani tabiyetini yerine getiriyor ancak zekatını vermeyen. İşte zekat verilmediği zaman o zaman aslında itaati yerine getirmiş olmuyor. Otomatikmen yozlaşmaya başlıyor ve farkında değil. Bu sefer Allah'a yaklaşabilmesi için bizim etrafımızdaki insanlara olan hizmetimiz Allah'ın yardımını celbediyor. Allah'ın yardımı o kişinin zikrinin artmasına sebep oluyor. Eğer o kişi tabiyetin gerçekleştirmiş olmasına rağmen kul hakkını vermiyorsa o zaman yardım azalıyor, yardım o kişinin zikirsizliğine ve yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm. Rahmet ve berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyorum inşallah hocam. Uygun görseniz sualimi arz ediyorum. Allah'a ne kadar güvenirseniz sizi o kadar rahat şartların içerisine alır. Sözünün muhtevasını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm. Rahmet ve berekat.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan güvenimiz zikrimize paraleldir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz, hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Ve daimi zikrin sahipleri olduğu söz konusunda aç karınla yuvanızdan çıkarsanız, mutlaka hem kendi karnınızı hem de yavrularınızın karnını doymuş olursunuz. Yani siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. Allah sizin içinse o zaman sizi en güzel şartlar içerisinde hayatı nasip eder ve en güzele ulaştırır. İşte hadis-i şerife eğer siz Allah'a gereği gibi güvendiyseniz kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırır. Kuşlar sabahları kursaklara boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani Allah sizi en güzel şartların içerisine sokacaktır ama sizin Allah'a olan güveniniz. Güveniniz neye paraleldir? Güveniniz de Allah-u Teala'nın zikrine paraleldir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Hani Efendimiz her zaman söylüyor, ne kadar köfte, o kadar ekmek. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ ederken en çok sorulan soru, siz Kur'an okudunuz mu? Okul okudunuz mu? Şeklinde geliyor. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ve sahabenin hepsi okuyor yazar değildi. Okuyor yazar olanlar vardı, yazar değildi. Dolayısıyla bu dünyayı Allah'ın medresesi olarak düşünmek gerekiyor. Ve doğar doğmaz herkes istisnasız Allah'ın medresesinde ders alıyor. Bu aldığı ders kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın insanlara öğretmek istediği muhtevayı ifade ediyor. İki tür insan var bu dünyada. Bir hayrı ve şerri bilmeden yaşayanlar, bir de hayrı ve şerri Allah'tan öğrenerek yaşayanlar. Hayır nedir? Derecat kazandıran her şey. Şer nedir? Derecat kaybettiren her şey. Her an insanın kaybettiği dereceler ve kazandığı dereceler noktasında Allah katında bir yeri vardır. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka hayırları şerlerinden fazla birisidir. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse mutlaka şerleri hayırlarından fazla olan birisidir. Dolayısıyla ilk etapta o kişi Allah-u Teala ya cennetine ya cehennemine. Ama neye göre alıyor? Kazandığı derece pozitifler, negatif dereceler. Kişinin günahı ne olursa olsun, kainat kadar günahı olsun. O kişi Allah-u Teala pozitif derece noktasına ulaştırabilir mi? Evet, o her şeye kadirdir. Kalben ulaşmayı dilediği takdirde Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse kainat kadar günah oldu. Günah örtülmesinin sebebiyle kainat kadar sevap oldu ve günahlar sıfırlandı. Günahı sıfır olan kişinin gideceği yer elbette Allah'ın cenneti. Çünkü bizi cehenneme götüren günahların sevaplarından fazla olmasıdır. Artık günahımız yok. O zaman ilk etapta Allah-u Teala bizi bu dilek sebebiyle cennetine alıyor. Yaptığımız diğer hayırlar devamlı bize mutluluğu tattırıyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın siz okuma yazması yoktur dediği zaman Allah'ın dersini almayacak diye bir engel yoktur. O Allah'tır, her şeye kadirdir. Ve bizi bu şartların içerisinde eğitime tabi tutuyor. Nitekim en üst seviyede Kur'an taşıyıcısı Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve ona da Allah Teala ne diyor? Ankebut 48'de senin okuma yazman yoktu diyor. Bizzat Allah söylüyor. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onun eline yazmıyorsun. Öyle olsaydı batıldakiler şüphe ederlerdi. Öyleyse okuma yazması yok. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e kim öğretti? Allah öğretti. Ama okuma yazması yoktu fakat Allah öğretti. Şimdi her devirde de devrin imamını Allah öğretiyor. Siz okudunuz mu? Evet, biz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrendik. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Devrin imamlarının okuma yazma şartını Allah uygun görmüyor. Yani şart koşmuyor bu ayet gereğince. Dolayısıyla Allah onları seçiyor ve tasarrufunu alıyor. Kur'an-ı Kerim'i Allah onlara öğretiyor. Nitekim nasıl öğrettiğini de Kıyamet Suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde açıklıyor. Yani Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i nasıl Allah öğrettiğini. وَلَا تُحَرَّكْ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e ayetleri getiriyor. O Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. İnne aleyna cem'u ve Kur'anu. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Yani biz sana onu öğreteceğiz. Feyza karanahu fetebi'u Kur'an'a. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. Sümme enne aleyna beyanehu. Sonra onun açıklaması yine bize aittir. Öyleyse her devirde kutsal kitapların açıklamasını Allah gerçekleştiriyor. Kime yapıyor bunu? Devrin imamına. Devrin imamı da diğer insanlara öğretiyor. Devrin imamının öğrencileri kimdir? Devrin imamının öğrencileri kavim resulleridir. Devrin imamının öğrencileri veli mürşitlerdir, vekil mürşitlerdir. Hepsi onu temsil ediyorlar ve diğer insanlar da onlardan öğreniyor. Dolayısıyla okudunuz mu, okul okudun mu? Biz Allah'ın üniversitesinden mezunuz diyecek. Yani daha doğrusu Allah'ın üniversitesinde okuyoruz. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 179. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. 79. Âl-i İmrân 79. Âl-i İmrân suresinin 79. ayet-i kerimesinde Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra bütün devrin imamları Allah-u Teala kitap veriyor, hikmet veriyor, peygamberlik veriyor. Sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani kullar olun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyordu hadisinde? Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğreten. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler kendisini Rabbe adayan Rabbanilerdir. Rabbani kendine Rabbe adamış kullar olun. Biz de kendimizi Allah'a adayan kullarız ve bu standart içerisinde muhterem efendimizden devrin imamdan öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz diyeceksiniz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hicr suresi 26-27. Ayetlerini açıklar mısınız? Lakat halaknel insane min salsalin min hamain mesnun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şeklinde bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Vel cani min kabli min nari semum. Ve cinleri daha önce dumansız ateşten yarattık. Yani cinler insan yaratılmadan melekler ve cinler yaratılmıştı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim abi, muhterem hocam, günümüzde dua yazılı yüzükler, kolyeler ya da duvara asılan dualar, evlere, iş yerlerine asılan dualar çok yavaşta, yazılı dualar üstümüzde taşımanın ya da evimize asmanın bir biz tasavvuf ehline ya da tasavvuf dışı insanlara herhangi bir faydası olur mu? Hayır. Yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden bir tanesi ya Resulallah biz onu eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz ve çocuklarımıza öğreteceğiz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki onların elinde Tevrat var, İncil var. Onların ne işine yarıyor? Öyleyse onların yanında olmasına, üzerinde taşımasına rağmen içindeki muhteva ile amel edilmediği takdirde hiçbir faydası olmaz. Allah Teala üzerinde Kur'an taşıyanlara bakmıyor. Bak sen işte her tarafın Kur'an yazılı kolyeler ve şunlar bunlar sende var. O zaman onun hatırına ben seni korurum. Hayır. Devamlı kalbe bakıyor. Allah'ın koruması kalpteki bir dilekle oluşuyor. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Ankebut 5'teki Allah'ın garantisi ona göre çalışır. Men kâne yercu likâ Allâhi fe nâcerâ illâhâ. Yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim başka bir ayet de Kehf 110. Kul ene beşerin müslüküm. De ki ben de sizin gibi beşerim. Yuhâ ileyye. Bana Allah bana vahid. İlâküm vahid. İlâhın vahid. İlâhınız tek mi? Men kâne yercu likâ Rabbi. Kim Rabbine ulaşmayı dilerse fel yâmele amele salihen. Salih amel işlesin, zikir yapsın. İşte kalpten ulaşmayı dileyen ve zikir yapanlara Allah'ın yardımı ulaşır. Yoksa üzerinde kolye taşıyan şu bu. İşte iblis insanları hep kendilerine faydasız şeylerle oyalandırıyor ki vakit geçsin, bitsin. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı nasıl güçlendirir? Açıklar mısınız lütfen? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, evvel insanın yapısına bakalım beraber. İnsan zahiri alemet olan bir fizik bedenle yaratmış. Berzah alemine ait olan bir nefsi Allah dizayn etmiş. Ve secde 9'a göre Allah ona ruhundan üfürmüş. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Yapısındaki 19 haslet sebebiyle zaten %100 Allah'a bağlı. Bizim içimizde olsa da %100 Allah'a bağlı. Allah'ın bizde bir emaneti. Gelelim fizik, beden ve nefs. Fizik, beden ve nefs primitif halde. Başlangıç noktasında nefsi emmarede muhtevasında 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik hepsi bunlar ve bu nefs muhtevasındaki 19 afet sebebiyle cehennemde rehine. Müddessir 38-39-40. Cehennemde rehine. Ama bu rehinelikten kendisini kurtarabilenler, kurtarabildiği miktar kadar nefs de Allah'a yakın oluyor. Evet. Dikkat ederseniz cehennemde rehine olanların özelliklerine bakıldığı zaman namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar vesaire, bunları yapmıyorlar. Ama şimdi ne diyelim? Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bu talebi onun nefsinin manevi kalbinde gördü. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek, o kişinin zikir yapmaya başladığı an katından rahmet ve fazlın kendisine gelmesi demektir. Nitekim Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesinde أَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنْهَا. Ankebut değil, hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi, pardon. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde huşu duyma zamanı gelmedi mi? Bakın hemen kişi kalpten ulaşmayı dileyip zikre başladığı an Allah onu huşuya ulaştırıyor ve huşu sahibi kişi namazı huşu içinde kılıyor. Ve o huşu o kişiyi Allah'a bağlıyor. Ama bu huşunun artan oranı kadar da Allah'a bağlılığı artıyor. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı. Sevgiyi arttırıyor ve bağlılığı da arttırıyor. Kişinin kalbindeki huşu miktarı kadar o kişi Allah'a bağlı bir insana girer. Mesela %2'lik rahmet kalbinde taşıyan kişinin Allah'a bağlılığıyla %51 kalbinde nur taşıyan kişinin Allah'a bağlılığı aynı değil. Diğeri ondan %49 daha fazla. %2'lik rahmet taşıyan kişiden %51 nur taşıyan %51 nur daha fazla bağlı. Aşağı yukarı nefsin manevi kalbindeki 19 afeti Allah-u Teala kontrol altına almış ve daha bağlı. Bu bağlılığın %100 artış gösterdiği yer, nefsin de 19 afetin tamamen temizlendiği, yerine 19 faziletin gerçekleştiği yer. O zaman o kişi %200 Allah'a bağlı, Allah'a kendisini adayan, Allah'a %100 teslim olan bir kişiyle karşılaşırız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk varında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hikmet. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmet kavramının muhtevası nedir? İnsanlar hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiye hikmet sahibi kabul ederler. Ancak hikmet o değildir. Hikmet Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olması vardır. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç sonuç şartı ortaya çıkarır. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır ve ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala Bakara 269'da yutul hikmete men yeşav ve men yutul hikmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekere ulavul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Tabii ki o dilediği layık olan kişidir. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu ulu'l-elbab'tan başkası tezekkür edemez. Yani ulu'l-elbab'ın aslında hikmet sahibi olduğu da ifade ediliyor. Üç sonuç şartına ilaveten dört tane vasıf şartı vardır. Bu kişi kalp gözünün sahibidir, kalp kulağının sahibidir iki, 19 faziletin sahibidir üç ve daimi zikrin sahibidir dört. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hikmet sahipleri en üst makamı işgal ediyor. Ulu'l-elbab da hikmet sahibidir. Muhlisler de hikmet sahibidir. Salihler de hikmet sahibidir. Ve Allah Teala hikmet sahibi alimleri derken irşada memur ve mezun kulluğu veli mürşitleri, veli resulleri en üst noktada devri imamını ifade ediyor. O halde eğer Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farzdır diyorsa, Allah Teala hikmet sahibi alimi irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşatta vazifeli olan hikmet sahibi alimin ilim meclisinde bulunmak, onların ölü bulunan kişilerin ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Kimin kalbi diriliyor? Kalben ulaşmayı dileyen. Hikmet sahibi alim ne yapıyor? Hikmet sahibi alim de Allah'a davet ediyor. Hikmet de Allah'a davet ediyor. İşte Nas suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevizetil haseneti." Öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Allah'ın yoluna davette baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yere düz bir çizgi çizdiğini görüyoruz. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir, Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde doğru zannettikleri yanlışlara davet eden şeytanlar var. Kendileri ulaşmayı dilemeyen Başkasının dilemesine mani olan insan şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hikmet sahibi bir insanın mutsuz olma ihtimali var mıdır? Dikkat edin, güzellik ve çirkinlik tamamen sizin iç dünyanızdadır. İç dünyanıza yansıyan şekliyle her şey hüviyet kazanır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman hikmetin mutlulukların bir başlangıç noktası olduğunu görürüz. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününe ulaştığınız yer burasıdır. Burada bütün düşmanlıklar bitmiştir. Sulh ve sükûne ulaşmışsınızdır. Ve ondan aldığınız o hazı, mutluluğu, huzuru başkalarına da aktarmakla vazifeli oluyorsunuz. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişi, nefsinde afetler yok, şeytan tesir edemiyor. Öyle olunca tamamıyla o her olayı Allah'ın gözlükleriyle değerlendiriyor ve her şeyde huzur ve mutluluk yaşıyor. Onun mutluluk huzurun dışında bir şey yaşayabilmesi ancak kalbinde afetlerin var olması, şeytanın da bu afetlere tesir etmesine bağlı. Ama afetler temizlenmişse, şeytan artık o kişi için bir gazla açıysa, o zaman o daimi zikirde huzuru ve mutluluğu yaşıyor inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dinin insanlara açıklanmasında hikmet sahibi alimlerin rolü nedir? Evet, çok seviyede görev sahibi olanlar hepsi hikmet sahibi alimlerdir. İster devrin imamından bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster kavim resullerinden bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster veli müşritten bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. Devrin imamı, o Allah'ın kendisine söylettiğini söyleyen, yaptırdığını yapan, Allah'ın tasarrufunda olandır. Ve Allah-u Teala ifade ettiğimiz gibi, irşatla vazifeli kıldığı herkes, hem öğütle hem de hikmetle Allah'a davet ediliyor. Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in Eddin-i Nasihatin, Eddin-i Nasihatin, Eddin-i Nasihatin, din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır deyince kimler için? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, idare için ve tüm Müslümanlar için nasihattir. Öyleyse evvela nasihatla Allah'a davet ediliyor ama arkasından hikmetle de Allah'a davet ediliyor. Nasihatle Allah'a davet, hikmetle Allah'a davet. İkisi de bir hedefe insanı ulaştırmak, kamil insan kılmak içindir. Fussilet Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in amin olanlar için şifaat ve hidayettir. Hidayettir. Şifa ve rahmettir. Ve hikmet sahibi olmak Allah-u Teala'nın da bir vasıf kazanmaktır. Onlar ancak Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler. Evet, onun için Mevlana diyor ki, haktan alır, halka veririz. Onlar Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler hakka. Haktan alıp halka verilmek. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuma yazması yoktu. Ama bütün Arap kavmine Kur'an-ı Kerim'i o öğretti. Dini ancak Allah'ın anlattığı ve kendisine başkalarının anlatma yetkisi verdiği insanlar anlatabilir. Her devirde anlatan ve anlatılan insanlar vardır. Ama hikmet sahibi olmayan kişi için bu geçerli değildir. Hikmet sahibi olmayan insanları tereddüte bırakabilir. dinimize girmiş hüdalardan bir tanesi de siz Kur'an-ı Kerim'i açıklamasını yapamazsınız. Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapabilmek için 11 tane ilme sahip olmak gerekli. Onu da ancak peygamberler yapar diyerek insanlara Allah'a giden yolu kapatıyorlar. Halbuki önemli olan Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeli kıldığıdır. Ve her devirde devrin imamının dışında 7 safa varis vardır. Devrin imamı asaleten bir nebi resulü olabilir. Onun olmadığı dönemlerde devrin imamı vekaleten bir veli resul olabilir.
1: Şey Allah'a.
0: Ama onun dışında 7 grup varis var. El ulema ve rasatul enbiya. Onlar hikmet sahibi alimler, nebilerin varisleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle, bütün alimlerle değil, 5 şeyden sakındıran ve 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, şumanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde. Öyleyse başlangıç noktasında kişi gizli şirkte, riya gizli şirktir. Riyadan ihlasa, ihlas Allah'a daveti içeriyor. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan kişinin kalbi yapısı 3 şekilde olabilir. Kalbinde zehir olan, kalbi hasta olanlar, kalbi rasyon olanlar ve ulul elbab. Bunlardan sadece Allah'ın yetkili kıldığı ulul elbab. Rasihun da ve kalbinde zey olanlar da kurtuluşta değil. Kalbinde zey olanlar teşabi ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yaratıyorlar. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öbür taraftan ilimde kökleşmiş olan insanlar da muhkem müteşabih ayetler hepsi Allah'tandır. Ama onları da tezekkür edemezler. İlla ulu elbab. Onlar da Allah'a inanıyorlar ama kalplerinde Allah'a ulaşma dileği yok. Emaniyeyle bir muhteva içindedirler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerin meclisinde bulunmanın, kelamlarını işitmenin üzerimize farz olduğunu ve ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor. Hikmet sahibi alimlerle, mürşitlerle bir arada olmak, onlara tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Abi içimizde zaten bir Allah sevgisi, peygamber sevgisi var. Ama tam şartıyla yapamadığımız için üzülüyoruz yavrum.
4: Tabii ki vardır. Bence onlarla olmak da çok güzel bir şeydir herhalde. Keşke herkese rast gelse de işte onu anlamak biraz.
2: Dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz sizce?
5: Diyanet Vakfı'ndan dinleyeceğiz. En sağlam, en güvenilir yerler Diyanet Vakfı.
2: Peki Allah'ın tayin ettiği mesela mürşitler hakkında ne düşünüyorsun?
5: Günümüze kalmadı. Günümüze var oldu desek yalandır. Onlar ermiş evliyalardan onlara ait vakıflar var.
2: Allah o kapıyı kapatmış mıdır bugün? Hayır. Neden yoktur?
5: Kapatmamış. Bütün kapılar açıktır. Kapatmış olur, ahiret olur.
2: Peki neden bugün günümüzde evliya yok o zaman?
5: Evliyaların olmaması çünkü evliyanın olmaması peygamberler var. Peygamber vasıtı kitaplarımız var, Kur'an var.
2: Siz de bir evliya olabilirsiniz.
5: Ama evliyanın vasıfları, şeyleri, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okunmuş, yani bilgili,
2: ama mesela
5: ilim, irfan, fıkıh gören insanlarız. Yani bir şey okuyan ve okumayan bir mi?
0: Misafirimiz evliyaların vasıfları, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okumuş, bilgili, ilim, irfan gören insanlardır. Evliyalık çok bilgi sahibi olmakla kazanılan bir vasıf mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre evliya olmak bir dilektir. Başlangıç noktasında herkes gizli şirktedir. Ve Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Onu bir ilim üzerine, faydası ilmi üzere Allah deralette bıraktı. Önce Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyin amelden, doğmak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Allah Teala her devirde insanları Allah'a davet eden Allah'ın dostları var. Yunus 62-63'te اَلَا اَنَّا اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خُوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسَرٍ Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. İşte bu en büyük kurtuluştur. İsa Allah'ın velileri Fevzul Azim'e ulaşan insanlar. Ama bidayeti Sümer 17'ye göre bir dilek. İki tür insan yaşıyor. Allah'a davetle muhatap olduğu zaman Yunus 7-8'e göre dünya hayatını tercih eden, Zümer 17'ye göre de Allah'a ulaşma dileğini gerçekleştiren, Allah'a tercih eden kişi. Kim Allah'a tercih ederse Rum 31'e göre Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler ve takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Takva sahibi olan, şirkten kurtulan kişi Şura 13'e göre mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de iki ilim çeşidi var. Faydalı ilim ve faydasız ilim. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun alacağı bütün ilmen onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Her şey Allah'a dost olmakla başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu, yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Ermiş evliya olmak da ancak nefs ezgisiyle gerçekleşir, ama ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın dostudur. Ve Allah-u Teala herkesi kendisine dost kılmak üzere yaratmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten uğraş çıkartır. Ama kafirler de, onlar şeytanın, tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
3: Vücudumuza sağlık sağlar, huzur sağlar.
5: İnsanın ruhen bedenden depresi şeylerden arındırır. Aynı hani yoga falan yapılıyor ya, onun aynısı işte. Onun vasıfları, şeyleri aynı orada toplanıyor, namazda toplanıyor.
4: Kalben huzur, çok güzel bir şey. Yani zaten onu hep geçiriyoruz içimizden. Hep sürekli onunla beraberiz. Hani açık olabilirim ama onun şeyinin farkındayım yani. Allah ismini söylediğimiz sürece kalpten o böyle içime bir huzur dolduğunu hissediyorum.
2: Devamlı zikreden insanın Allah ile ilişkilerinde, başkalarıyla olan ilişkilerinde Allah ile zikretmek toplumda ruhen bedenen çok iyi, ahlaken çok iyi. Çünkü Allah'la beraber olan kişi ahlaksız olmaz, huysuz olmaz. Allah'ın vasıflarını bildiği için toplum içinde daha makbul, daha bilinir kişi olur.
3: Ben bazı çok üzüntülerim var. Hep o ibadetle kendimi yendim. Bu beni ibadet o kötü yollara işittirmedi yani. Dedi ki bu dünyanın zaten sonu yok. Bu öte dünyada şey yapma diye. Bunun için hep ibadet beni her şey önüme çıkan kötülükleri engelledi yani.
2: Peki siz zikrediyor musunuz mesela Allah Allah Allah?
5: Evet, zaten Allah'a Allah'ım dersen zikretmemiş olsaydık yani ayakta duramazdık. Kuşlar, yapraklar her şey Allah zikreder.
0: Bir misafirimiz benim çok üzüntülerim var. Hep ibadette kendimi yendim dedi. Ben insanın yaşadığı üzüntülerden kurtaracak en önemli ibadet nedir? Tabii ki zikir. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan dış düşman olan şeytan, nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle insanı hep devamlı huzursuz ve mutsuz kılar. Kim zikretmiyorsa şeytan onun dostudur. Zuhruf 36'da "Men yahşu han zikru rahmani nukayit lehu şeytani." Rahman'ından kim zikrinden kim yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani zikir yoksa kişi şeytanla beraber. Şeytanın kuludur. Ama kim Zümer 17'ye göre kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmişse o zaman Allah Teala o kişiye zikri sevdiriyor ve o kişi ulaşmayı dileyip takva sahibi olması hasebiyle yavaş yavaş tedrici basamaklar içerisinde mutlulukları yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala üç çeşit zikirden bahsediyor. Bir, Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı zikrullah'tır. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Bizi mutsuz eden şey iblisin yani şeytanın üzerimizdeki negatif tesiridir. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Böyle bir şey için ilk tavsiye edilmesi lazım gelen şey zikirdir. Allah Teala bu sebebe değerli olarak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ı zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Zikirsiz bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı, arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Tekrardan hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, daha doğrusu biz hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak, Evliya Sultanı Peygamber bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Şimdi hikmet daimi zikri ulaşmanın Kur'an'daki adıdır. Yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani zikrin başka bir adı da hikmettir. Allah Teala demiş oluyor ki Allah Teala ölü kalpleri zikirle diriltiyor. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kördür. Kalpleri de ölüdür. Ama Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o bu dünyaya göre dirilmiştir. Ama henüz ahirete göre ölüdür. Fakat ne zaman daimi zikre ulaşırsa, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbi daimi zikirle dirilmiştir, hikmet ile dirilmiştir. O 4 tane sonuç, 18 şey, 3 tane sonuç, 4 tane vasıf şartının sahibidir. Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sümmün bükmü umyün fem la yercun. İsra 45-46'da ise Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmil ahire iman etmeyen, Allah'tan sadece dünyalık isteyen ama ahirete inanmayan kişinin baş gözüne icabına müstere kulaklarına vakra kalplerine kinet koyuyor. Uzuvlar da kapanıyor. Bakara 6-7'de ilgisiz kaldığı zaman hastalara Allah-u Teala engel koyuyor. Ama Enfal 24'te Allah-u Teala Ya yüllezine amenü istecubillera ya Resulü izada akmini mayyokim. Allah ve Resulün davetine icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes yedi inanç şartının sahibidir. Ve yedi kalp şartının sahibi yedi nimetle ikinci kez dirilme noktasına gelir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar Allah'a göre ölü kabul edirler. İnsanlar hikmet sahibine anlattıklarını hüsnü niyetle dinlerlerse içlerinde Allah'ın güzelliklerini yaşama arzusu duyacaklardır. Ve de hemen Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Arkasından da tabiyet gelir. Tabiyetle birlikte yeni bir dünyaya kapılar açılır. Hikmetin nuru ölü kalpleri diriltir. İşte sahiyat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Davete icabet edenler hikmet doğruyla kalpleri dirilenlerdir. Mesela şu anda bu sohbeti dinliyorsunuz, dinlediğiniz zaman kalbinizde eğer Allah'a ulaşma dilemek diye bir talep oluştuysa işte bu ölü kalbinizin dirilmesi demektir. Bu da hikmet sohbetinde gerçekleşen bir olaydır. Başlangıçta herkes sağır dizikör, ölüdür. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman o ölü kalp diriliyor Allah'a ulaşmayı kalben dilediği için. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hikmet sahibi olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Huzura ulaşmak.
2: Ya bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
5: Ulaşır. Allah'ı zikrettiğimiz zaman, Allah'la beraber Allah korkusu olduğu zaman Allah'ın sevdiği kullar oluruz.
4: Dualarımız ulaşır. Yani dediğim gibi içten dua edersek, kalben onunla konuşabilirsek, yani onların ulaştığına inanıyorum. Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen verdiğine de inanıyorum.
2: Peki Allah Teala bunu bir tek bir dileğe bağlamış. Diyor ki Yunus Emre, dervişlik bir dilektir. Dileğine düğün dernektir. Evet. Siz de o dileği yapmak ister miydiniz?
5: Tabii tabii. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Amanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerin arasına al ya Rabbi. Ben de huzurlu olayım.
4: Emanet olan ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim inşallah.
2: Ne hissettiriyorsunuz?
5: Çok ruhu böyle çok bambaşka huzur. Sanki bir şeye emanet vermiş gibi bir huzur, bir rahatlık hissediyorsunuz.
4: Huzur, yani şu anda kalbim böyle çok güzel, ne bileyim, huzur hissediyorum yani. Evet. Çünkü Allah'tan bahsettik. Sizlerle tanıştık. Sizlerle çok güzel enerji verdiniz. Güzel, şu anda iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum.
0: Misafirimiz, Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne isterse verdiğine de inanıyorum. Bizleri duyan işten Rabbimizden en çok neyi istemeliyiz? Tabii ki duayla Allah'tan talepte bulunabiliriz. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabetsinler. Allah-u Teala bizi yaratandır. Bizden hep ona müracaat etmemizi, ondan dua ile şeyler talep etmemizi ister. Bu bir farzdır, bu hepimizin üzerine vazifedir. İnsan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua vardır. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayan şey, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle elinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetler var. Allah'ın bize verdiği manevi nimetler var. Maddi nimetlere karşı şükretmemiz isteniyor bizden. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği her şeye şükretmemizi. Ama manevi nimetler var. Allah'ın nurları. Ona da Allah-u Teala hamd etmemizi emir buyuruyor. Allah ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Şükredenler hidayete ermeyi dileyenlerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şükredenlerden olmak için hazırdır. Allah yolunda ilerlerken Allah'ın bizi ulaştırdığı basamakta hep daha çok şükreden birisi oluruz. Şükrün en

0: hikmete ulaştığımız nokta. Lekad ateyne lokmanel hikmete en şükürülillah. Ve men yeşkür fe ennema yeşkürülü nefsi ve men kefere fe ennallaha ganin hamid. Kim küfrederse de Allah-u Teala onun küfründen müstahidir. Öyleyse şükretmek asıldır. Vallahi İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertüm le azidennekum. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer olay buysa Allah-u Teala İbrahim 7'de şükrederseniz nimetimi arttırırım. İnsanlar bu dünyada Allah'ın bize verdiklerini ya küfreder ya şükreder. Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın bize bu zahiri âlemde verdiklerine karşı onun emrine uygun kullanmamızı yerine getirenlerdir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَامِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Mallarının Allah yolunda infak eden hali, her başından 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Bunlar Allah-u Teala'nın kendine verdiklerini şükredenler ve bunun karşında Allah'ın en üst seviyedeki derecatını alan insanlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bugün konumuz hikmetti ve Kur'an muhtevası içerisinde hikmetin geniş yelpazede nasıl yer aldığını ayetlerle sizlere açıklamış olduk. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağutta akıl olmaktan, insan ve cin şeytanı akıl olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytan akıl olmaktan kendisini kurtaranlar onlar için müjdele vardır, kullarım müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki hadi bir de ben deneyeyim. Bakayım.

nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Seni çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Ben seni çok seviyorum.
4: Çok seviyorum Allah'ım, seninle olmak istiyorum.
5: Çok seviyorum, çok seviyorum.
4: Her an için, her gün, her gece gündüz.
6: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
7: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
8: Ölmeden önce ruhumu sana bulaştırmak istiyorum.
9: Ölmeden önce
10: emanet olarak verdiğin ruhumu
9: yaşarken
11: bu hayatı yaşarken
10: dünya hayatını yaşarken
11: sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Sana ulaşmak istiyorum.
2: Sana ulaşmak istiyorum.
9: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
3: Kalpten diliyorum.
5: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim. Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
12: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
13: Dost olmak istiyorum.
14: Dostlarından olmak istiyorum.
3: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
6: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
3: Kabul et inşallah amin.
6: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş mi şey sen benim dua edincik yani.
15: Fatiha maas salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinliler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Nebide Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır. Ama bunların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yaşayanlar var. O zaman bu durum muhacesinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var, İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. اِدْفَ بِلَّتِي اَحْسَنْ Seyyiati hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzelttin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa, ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdü. İnnemâ yürüdü şeytanı an yuka beynekum l'adâvete vel bağdâ ve yuseddikum an zikrillâhi ve anisselâd. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş, onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu, bunlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin-i müşride tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldarı da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı ona hizmet edendir. Öyleyse Eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Sizden ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayette ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel onunla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş, muhterem hocam. Tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki, يَسِرُوا وَلَا تُعَسِرُوا بَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümün yüz, ve la yürüdü bükümün yüz. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Cabbar hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak. Kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye tabi Kur'an-ı Kerim'i iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah-u Teala. Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَابِزُونَ Bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis, unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerde de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki sayfayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama açık artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ul-azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor. Ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı, yani bu ul-azm nebileri veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini, unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçekleşir, açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var. Ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir, 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'laşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emrin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenmek yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak, Allah Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımıyladır. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed dedi, "İnten sunna la yensurukum ve sabit ahtamukum." Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesinin daveti, nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah-u Teala buyuruyor ki, şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman, birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasrete mücehez. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar İblis'in tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılarım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra mürşidine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah Teala Kur'an'da nefs zekkesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs zekkesi yükselme, Allah'a ulaşmak. Nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse, o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimizin ümmetliğiyle inşallah. Sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benim işim bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire. Yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya, ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor. 7 nimetle desteklenen, 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezki ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, İç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, üç alemle kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, onlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın taineti müşride tabi olacak ve Allah Teala'nın farz kıldığı zikir emri bir muallif nehyen münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah Teala'nın emri budur. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık, yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, iman edip elinde geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman, hakiki Müslüman mıdır? Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her Allah'a inandığını iddia eden, ibadet yapan kişi hak müminlerden değildir. Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden, Kur'an ruhunu ihtiva eden Asr suresini şerh ettiği zaman şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka Varasül suresini okurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında iman-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. Öyleyse her Müslüman iman-ı hakikinin sahibi mi? Değil. İmani hakikinin sahibi olan kişi ıslah edici amelleri de işleyen, yani biri diğerini sağlaması, bakın en başında iman ve hakik geliyor, sonra ameli salih. Ameli salih kişinin yapabilmesi için bir salihe tabi olması gerekir. Neden salihe tabi olması gerekir? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 28 basamaktan oluştuğunu, 28. basamağın salah kademesi olduğunu biliyoruz. Salah kademesinin birinci, salah makamının birinci kademesi, günahların örtülmesi, ikinci kademesi, salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi, günahların tamamen sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin teslimi. Yani en başında iman-ı hakiki, sonra amel-i salih. İşte ıslah edici amel yapabilmesi için iradesini teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişiye tabi olması lazım. Ama günümüzde kardeşimiz ifade, iman edip elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman. Görüyorsunuz ki bu imanın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Ve ikinci safhada mürşide tabiyet, yani hakiki mürşide tabiyet de yok. Olmayınca o zaman sadece ameller yapılıyor ve o amellerin de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar edenler ameli boşa gidiyor. Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Hakiki Müslüman olmak için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. En başında iman-ı hakiki geliyor diye ifade buyuruyor. İman-ı hakiki kalpten Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Allah Teala bunu Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Buyuruyor ki İn tüsmü ila men yu'minu bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Her Müslüman, işte onlar bize teslim olanlardır. İn tüsmü ila men yu'minu bi ayatina fe muslimun. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin. İşte onlar bize teslim olanlardır. Bunlar kimler? Bunlar ayetleri tilavet eden veli resuller. Hikmet sahibi alimler. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işitmek üzerinde farz. Kelamını işitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sualını buyuruyor. İşte bu hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan kişi eğer daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar ayetlere iman edenlerdir. Onlar teslim olanlardır buyuruyor. Oysa her şeyden evvel hakiki Müslüman Allah'a ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, yedi kalp şartının sahibi olan, yedi furkanın sahibi olan kişidir. Allah razı olsun. Oradan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bazı konularda karar veriyoruz ama çok kolay şekilde kararımızdan dönebiliyoruz. Bizlere karar vermenin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fizik gücünün kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Ve akıl karar organıdır. Nefsin emirlerine uyarsa kişi nefsine tabi olur, derecet kaybeder, şeytanın kulu olur, şer işler. Ama kişi ruhun talebine uyar, kesinlikle aklı ikna ederse o zaman hayır işler. Bizim kararlarımızda daima ruh hakim olmalıdır. İşte mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşamak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarda kazandığımız pozitif dereceler. Bu devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamayı, mutluluğu yaşamayı ifade ediyor. Öyleyse aldığımız kararlara şeytanın kulu olmamalıyız. Allah'ın kulu olmak, mutluluk üçgeninde bir hayatı yaşamalıyız. Allah-u Teala'nın bizden istediği bu. Ve o kararı verdikten sonra da asla caymamalıyız inşallah. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, bir sohbetinizde küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Sevgili kardeşim, kişi nefsine zulmettiği zaman, başkasına da zulmettiği zaman kendisine zulmetmiş oluyor. Ama zulüm belli bir boyuta geldiği zaman toplumsal olduğu için Allah-u Teala mutlak surette adaletin bir gereği olarak onu yerine getirir. İşte kullar zulmeder, Allah adalet eder. Allah-u Teala devamlı El-Hak esmasıyla tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla da tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla zulmedenin karşılığını azap olarak ona veriyor. Ama El-Hak esmasıyla da mutlak surette müjdeyi veriyor. Küfür devam eder. Başlangıç noktasında insanların hepsi 19 negatif özelliğin sahibi ve 19 negatif özellikten bir tanesi küfürdür. Küfürde olan, şirkte olan 19 negatif özelliğin sahibi kişi devamlı imtihanlarla muhataptır. Ve Allah-u Teala'nın ondan beklediği, o kişinin yaşadığı olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman kişi kul hakkına girerse, zulmederse, o zaman kesinlikle şu gereken yerine getirilir. Mesela kişi namaz kılmıyor, derecat kaybediyor, oruç tutmuyor, derecat kaybediyor. Bunlar kendisine zulüm olması hasebiyle devam ediyor. Ama etrafındaki insanlara zarar verdiği zaman, o zaman Allah-u Teala mutlaka adalet El-Hak esmasıyla devreye giriyor ve gereğini yerine getiriyor. Allah'ın bir ismi El-Hak esması, birisi El-Hak esması. Toplumsal olaylarda Allah-u Teala kul hakkına devreye girdiği için mutlaka karşılığını o kişiye veriyor. İnsanlar her an başka insanlarla ayrı ayrı yaşadığı olaylarda zulüm ve karşılığında mükafat ve ceza sistemi Allah'a göre nasıl işlemektedir? Evet. Kişi bir başkasına bir hediyede, bir iyilikte bulunursa kendisi derecat kazanır ama hediye muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Bir güzelliği yaşar. Ama aynı kişi çevresindeki bir insana haksız yere zulmederse o zaman derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır ve karşılığını Allah-u Teala ona ceza olarak verir. Nefs ve fizik beden kaybettiği derecatın karşılığı olarak ruh nefsi azap eder. Allah-u Teala da fizik beden azap eder. Anında adaleti yerine getirir inşallah Teala. Mükafat ve ceza sistemi bütün boyutlarıyla hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka gerçekleşiyor. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir sohbetinizde dilemeyenlerden bahsederken musibetler ders anlamayanların kalpleri katılaşıyor buyurdunuz. Bu dileyenler için de geçerli midir? Hayır, yani dileyen bir kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değil. Çünkü kalbinde bu talebi gördüğü an Allah-u Teala o kişiye namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün yerine getirmesi gereken ibadetleri Allah ona sevdiriyor. Ve o sevgiyle 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra eğer zikri bırakırsa, mürşitten şüphe ederse ve Allah'a ulaşmayı dinlemekten şüphe ederse, o zaman evet tekrar kalp katılaşır ve tekrar o kişi tövbe etmeyince onun yola girmesi söz konusu değil. Kim cihadı terk ederse Allah ona zillet tokasını boynuna takar. Tövbe etmedikçe o toka kendisine alınmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kişi seçilmiştir. Seçilmesine rağmen ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu dilemeyenler devamlı kaybettiği dereceler karşısında katılaşıyor. Karanlıklar kalbe gidiyor. Dileyenler için ermiş evliya olduktan sonra zikri bırakırsa geçerlidir. İkinci suali, bizler de bazen senelerce aynı musibetleri yaşayabiliyoruz. Ve Allah'ın bize vermek istediği dersi alamıyoruz. Açıklar mısınız? 7 ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Bu musibetlere baktığımız zaman musibetlerin kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Hak şerileri hayır eyler. Mesela ellerini de takdim ettiğiniz, günah işlemişiz, derecat kaybetmişiz. Peşinden musibet geliyor. Yine Nisa 62'de derecat kaybetmişiz. Yine peşinden musibet geliyor. Enfal 51, Yunus 44 vesaire. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Yani kişi herhangi bir olayla derecat kaybetmiştir. Kiramen Kettin örnekleri de yazmıştır. Kula musibet hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur. Kiramen Kettin örnekleri de o kaybettiği derecatı yazmıştır. Peşinden Allah-u Teala o derecatın mislini tekrar ona ödemek üzere musibeti devreye koyuyor. Musibetler bir nevi günahların kefareti. İşte Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sevgili musibet isabet ederse Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık. Aslında Allah-u Teala herkese Resul gönderiyor, Resul de ayetleri tilavet ediyor. Onların görevi ne? Onların görevi Resul'ün davetini kabul etmek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ama dilemeyince o zaman kesinlikle musibetler ard arda o kişiye ulaşıyor. Ders alana kadar, mesela bir söz var, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Ders alanlar için tekerrür etmez, ders almayanlar için devamlı bir tekerrür olayı söz konusudur. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa, zekat müessesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hak mümin kulları için Hucurat Suresi'nin 15. ayet-i kerimesine

Mal ile cihada baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin her 4 tane dil basamaktan oluşuyor. Her 7 dil basamağında bir hakikati yerine getirmek lazım. Mesela ilk 7 basamakta Allah Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Allah'ın hükmü bu. Maide 38'de hırsızlık yapanın eli kesilir. Ama Allah Teala bizi hırsızlıktan korumak için de zekatı emrediyor. Zekat kazancımızın %2'sini teşkil ediyor ve çalışamayacak durumda olanlara ait bir paradır. Onlara verilmesi lazım. Tövbe 60'ta zekatın kime verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Muhakkak sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar, zekat toplayıcıları vesaire diğerleri. Görüyorsun ki ihtiyaç sahiplerine zekat veriliyor. Ama siz zekatı verirseniz bir gün zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor. Yani o kişi de ekonomiye katkıda bulunuyor. Ama eğer o zekat ona verilmese onun bir artık değer üretmesi imkansız. Öyleyse birinci 7 basamak itibariyle her şeyden evvel Allah Teala o kişiyi hırsızlıktan koruyor. Yetmez. Zekat alan birisi eğer kendisi de devreye girerse emeğiyle bir gün zekat verecek duruma geliyor. Yani devlet açısından düşünün, kişi kazanmadığı için vergisini vermiyor ama bir sermayeyi ona verirseniz o sermayeyi çalıştırdığı an o zaman o da bir gün devlete vergi vermeye başlıyor. Bu sadece devlet açısından. Tıpkı bunun gibi zekat ekonomiye katkıda bulunuyor. İkinci 7 basamakta rüşveti yasaklıyor ama Allah Teala biri emrediyor. Biz biri verirsek paranın kiri bizi Allah Teala rüşvetten korur. Rüşvet de kazancımızın %2,5'u da bir. İkisinin toplamı verdiğimiz zaman bu sefer de üçüncü 7 basamakta yatırımları gerçekleştirin. Kişi zekat verdi. Zekatla Allah onun parasını artırdı. Rum 39'a göre. Kişi biri verdi, parasını daha da artırdı ve böylece Allah Teala'nın kendisine verdiği iki kazanç sebebiyle artık o kişi yatırımları gerçekleştirecek seviyede. Burada da yine bir imtihan devreye giriyor. Bir, elde ettiği yani topladığı sermaye ile bir iş yeri açması, işsizlere iş sahası açması söz konusu veya elindeki sermaye ile sermayeyi faize vermesi söz konusu. 39'da Rum 39'a faize verilen para artmaz ama zekat Allah Teala kat kat artırır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala bizi zekata yöneliyor, faizi yasaklıyor. Dördüncü 7 basamakta ise ihtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. İhtiyaçtan fazla. Kişinin ihtiyacı neyse kazancının yüzde o kadarını kendisi kullanır ama onun dışında da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirse çok daha üst seviyede Allah Teala ona verecekti. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala mal ile cihadı boşuna koymamış. Sadece bizim lehimize üst seviyede bir güzelliğe ulaşabilmemiz için bize emretmiştir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali: şuur nedir? Şuurlu varlıklar neler? Açıklar mısınız? Beynin bir takım fakülteleri vardır. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Ve aklın kararlarında muhakeme, mukayese, hafıza,

0: şuur ve bunun gibi bir takım altyapılar söz konusu. Şuurlanmak, bilinçlenmek manasına gelir. Bilinç, bilinç yani o konunun bütün günlerine kişinin sahip olması. Şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar. Ne yapması, ulaşması gereken hedefi nasıl ulaşacağını bilen kişiler. Allah Teala Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meradın fezadahumullahu merad ve lehum azam mimma kanu yuksibun. Bakara 11'de ve ziyakalelim la tüfsülü filerdi. Onlara yeryüzüne fesat çıkartmayın. Onlar diyorlar ki hayır biz ıslah edicileriz. Bu fesat çıkaranlar kendine ulaşmayı dilemeyin, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Biz diyor fesat çıkartmıyoruz, biz ıslah ediyoruz. 12. ayet-i kerimesinde ama Allah Teala şöyle buyuruyor 12'de. Ela innehumul müfsidune velakin la yeş'urun. İşte gerçek fesat çıkaran onlardır. Lakin onlar farkında değiller. Yani bilinçli değil, şuurlu değiller. Mesela bir sarhoş şuurlu değil. Bilinçsiz bir takım hareketlerde bulunuyor. İşte bunlar da bu davranışları sergiliyorlar. Bilinçsizdirler. O konunun gerçek bilgisine sahip değiller. Ama biz diyor, biz doğruyu yapıyoruz. Yanlışı yaparak, yanlışı yapanlar, ya o yanlışı doğru yaptığını zannedenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual amel defterimizin sonuçları sura kaçıncı üfürüşten sonra alacağız? Üçüncü sura üfürüşten sonra alacağız. Evvela birinci sura üfürüşte Bakara 28 Keyfe tekfirune billahi Ümküntüm emmâten fahyâukum. Siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti. Başlangıç noktasından birinci sura üfürüşte herkes, ölenler zaten ölmüştür. Diri olanlar da ölüyor. Ve birinci sura üfürüşte herkes de tekrar zaman tersine döndüğü için diriliyor. Dirilenler bu dünyaya ait olan fizik bedenlerdir. Cennet ve cehenneme müsait değil. Dolayısıyla tekrar Allah Teala ikinci sura üfürüyor. İkinci sura üfürüşte tekrar herkes ölüyor. Sümme yumitukum. Sonra ölüyorlar. Sonra üçüncü sura üfürüşte sümme yuhyukum. Sonra diriliyorlar. Ve bu dirilmede cennetlikler cennetlik bir fizik bedenle diriliyor. Enerji bedenle cehennemlikler de cehennem gibi fizik bedenle diriliyor. Ve huzur-u ilahide yaptıkları kendilerine gösterdikten sonra cennetlikler ve cehennemliklerin hepsi Meryem 71'e göre cehenneme gidiyorlar. Ama cennetlikler de cehenneme gittiği için Meryem 71'e göre 72'de ise cennetlik olan takva sahiplerini alıyor, Allah-u Teala cennetine alıyor. Zalimleri de orada bırakıyor. Üçüncü sual, bir namazı kaçırdıysak vakti gelen namazı kılmadan önce kazasını mı eda etmeliyiz? Yaparsanız çok iyi olur. Yani o namazın öncesinde kazasını kılabilirsiniz. Vaktinde kılsaydınız tabii ki derecatı daha fazla olurdu. Ama vaktinde kılamadığınız bir namazın kazasında da o namazı derecatine kazanırsınız inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Cin suresi 17. ayet-i kerimeye göre bir kişi azap yaşarsa o kişi tekrar Allah'a ulaşmayı dileyip ruhu Allah'a doğru yola çıkabilir mi? Muhterem Efendimizin tefsirinde rahmet, fazıl ve selavat nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azaba uğratır. Evet. Yani ermiş ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse, yani zikri bırakırsa, nasıl zikir yapan kişi inşirahı yaşıyorsa, zikir yapmayan kişi de bu azabı yaşar. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Tören Hocam adalet denilince herkes bir şeyler söylüyor. Dinimizde adalet nasıl tarif edilmiştir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zahiri alemdeki adaletin kolluk kuvvetleri işte belli kişilerdir, hakimlerdir, savcılardır ve işte bilgi toplayıcıları, ama Allah-u Teala üzerimizde 4 tane melek vazifeli kılmış. Bir, düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Düşüncemizde niyetimiz, seçtiğimiz hedef belirleniyor. Diğeri de aksiyonlarımız. Mesela bir kişi düşünün, kazaran kendi tabaçlığına elin tetiğe değiyor ve hiç istemeden bir başkasına isabet ediyor ve ölüyor. O kişinin kesinlikle o adamı öldürmek istemediği düşüncesinin filminden anlaşılıyor. Kazan tedbirsizlik sebebiyle. Ama öbürü de pusu kuruyor ve aynı adamı öldürüyor. Onun düşüncesinde kasten adam öldürdüğü belli oluyor. İkisinde de aksiyon ölümle sonuçlanıyor. Ama düşünce filmi farklı. Dolayısıyla Allah-u Teala mutlak adaletin sahibidir. Hakimlerin hakimidir. Ve mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Üzerimizdeki 4 tane melekle. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımızda iki hanım Mevlana Hazretleri için Allah dostu olmadığını ve müşrik olduğunu söyleyerek Allah'a ulaşma dileğine de tepki gösterdiler. Bir hanım Müslüman olmadığını söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bir başka hanım Hristiyan olduğunu söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bu kişilere nasıl davranmamız ve neler söylememiz gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, tabii bundan çok üzülüyorsunuz. Ama hatırlayın, uğruna Allah'ın kainatı yaratığı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i de yalanlamışlardı. İşte Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. 8'de 48. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Öyleyse bakın, Peygamber Efendimiz okuma yazması yok. Okuma yazması olmayan Peygamber Efendimiz neyi söylüyor? Allah'ın söylediğini söylüyor. Öyle olsaydı batılda olanlar şüphe ederlerdi. Yani Peygamber Efendimiz sadece ayetleri söylüyor. Allah'ın kendisine söylediği ayetleri söylüyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlar aslında gerçekte kimi yalanlıyorlar? Allah-u Teala'yı, yani Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte Mevlana'da aynı durum söz konusu. O gün Resulullah'ı yalanlayanlar bugün Mevlana'yı da yalanlıyor vesaire vesaire. Müşriktir diyorlar. Aslında kendileri müşrik ama zavallılar farkında değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hürmetle, saygıyla, hasretle gül kokan ellerinizden öperek sizlere bir soru sormak istiyorum. Din insanların stres ve kaygı ile başa çıkmalarına nasıl yardımcı olur? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah razı olsun.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bizi hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Zaman açısından düşünürse zaman, dün zamanın bütününe hükmediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim için diyor, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali fitnelerden kurtulmuş neydir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an'da sizden nebiklerin haberi var. Kur'an'da sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an'da aranızdaki hükmü var. Yani Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bu bütün zamanların kitabı olan Kur'an'da bütünü, dini ifade ediyor. İnsanların strese girmesinin arkasında ne var? Bir başkası kendisine yanlış davranışta bulunmuş. Ama o intikamını alamamış. Kin oluşmuş. Kin strese, stres ise depresyona götürüyor. Halbuki eğer kişi bilinçli bir dini hayatı olsaydı intikam almasına gerek yok. Çünkü Allah-u Teala anında Kiram-ı Katrim Hazretleri A'nın B'ye yaptığı zulmü yazıyorlar. B mazlum, A ise zalim. Dolayısıyla o kişi Allah Teala adaleti gerçekleştiriyor. İkincisi kaygı, gelecek endişesi söz konusu. Gelecek de Allah'ın iktidarında. Yani zamanın bütününe hükmeden Allah, geçmişten ders almak söz konusudur. Gelecek de Allah'ın güncüsü altındayız. Bize düşen sadece anı yaşamak. Dolayısıyla din insanların stres ve kaygıyla yaşamasına müsaade etmiyor. Tam tersi, huzur ve mutluluk içinde bir hayatı Allah Teala bize bahşediyor, bize müjdeliyor. Din Allah'la ilişkilerde insanın müjdeyle terbiye edilmesinin bütünüdür. Allah devamlı olarak bizi müjdeliyor ama biz vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde. Hak o vazife. Hakkımız mutluluğu yaşamak ama vazifemizi yerine getirdiğimiz an. Vazifemizi yerine getirmek, geçmişte kin duymak, strese girmek değil, ders almak, gelecekte de kaygıyla yaşamak değil, Allah'a güvenmek söz konusudur. Din her ikisini emrediyor, bunu yapan kişi mutlaka huzur ve mutluluğu yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şahane, ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde, Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Birbirinin zıttı olan iki tane kavram. Felah kurtuluştur. Cennet saadetinin sahibi olmaktır. Hüsran ise tam tersi, cehenneme gitmek, cehennem azabını yaşamaktır. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Bu dünya hayatını yaşarken akil ve bali olan herkes teklifle sorumludur. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekle yükümlüdür, sorumludur. Her saniye, her an ya kişi derecat kazanıyor, hayır işliyor veya derecat kaybediyor, şer işliyor. İşte her saniye, her an kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa felah söz konusudur. Cennet, Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ama müminin 103, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o nefsini hüsrana düşürendir ve onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten içerisinde de hüsran da var. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır, helaktedir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir. Şeytanın kulu, dostları, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, huşu sahibi değil, dinde fırkalara ayrılmış, sağır, kör ve dilsiz ölüdür. Allah'ın rahmetine ümit kessen bir durumdadır, fısktadır, isyandadır, fitnededir, zalimdir, cahildir. Ama biliyorsunuz, bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hem Taha 123 hem de Bakara 38 ve benden size hidayet gelecek diyor Rabbimiz Taha 123'te. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse delalette olanların hepsi hidayete muhatap oluyorlar. Ya hidayetçinin getirdiği hidayeti dinleyecekler veya dilemeyecekler. Dilemeyenler delalette kalıyor. Dileyenler, hidayeti dileyenler, Allah'a yönelenler, onlar Allah kendisine ulaştırıyor. Allah Resulü hadisinde, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkesin hidayeti dinlemesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayet söz konusu. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte hidayetle gelen hidayetçi, eğer hidayete muhatap olan kişi hidayeti diler, Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olmayı dilerse o zaman delaletten kurtulur. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan birisidir. Felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsurdur. Felah cenneti müjdeler, hüsran cehennemi işaret eder. Kalın çizgilerin felaha ermenin matematik ifadesi, sevap tartılarının günah tartılarından ağır basmasıdır. Hüsranda olanlar ise günahların sevaplarından fazla olması halidir. Ama dediğim gibi kişi ancak takva sahibi olursa, Enfal 29'a göre, ya eyyühellezine amenun tettekullaha yec'alekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursa o güne kadar işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor ve günahlar sıfırlanınca kazandığı dereceler doğal olarak kaybettiği dereceler mutlaka fazla oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama tam tersi, eğer takva sahibi olmasa o zaman amel boşa gidiyor. İşte Zümer 65 وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَ اَمَالُكَ Şirk koşarsan amelin boşa gider, hüsrana düşenlerden olursun. İkinci sual, ameli boşa gidenler mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlardır. İkinci sual, bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer neresidir? Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer, davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Velhasıl suresinde amin olmasıdır. Enfal 29'da takva sahibi olmasıdır. Rum 31'de de yine takva sahibi olmasıdır. Yunus 45'te ise ilk Allah'ı dilemesidir. Yalanlamamasıdır. Şimdi bu ayetler bize bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yerini ifade ediyor. Bir insanın hüsrandan kurtulduğu yer amin olduğu yerdir. Orada kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği anda hüsrandan mutlaka kurtulur. O artık cehenneme giden birisi değildir. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir kurtuluştur. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların bir kısmı hüsrandadır. Hüsranda olmayan kısım ise dört grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Bir, ameni olanlar. İki, salih amel işleyenler. Üç, hakkı tavsiye edenler. Dört, sabrı tavsiye edenler. Evet, ameni olanlar. Bir, ıslah edici amel işleyenler. İki, hakkı tavsiye edenler. Üç, ve sabrı tavsiye edenler. Dört. Eğer olay buysa, o zaman muhtevaya baktığımız zaman vel asr suresi vel asr innel insane lafi husr. İnsanlar hüsrandadır illellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Öte yandan Rum 31, insanlar şirktedir. Münibine eyleyi ve takku ve akimus salah ve la takunu minel müşrikin. Öyleyse şirktedir, şirkten kurtulduğu yer, Allah'a yöneldiği yer. Hüsrandadır, amin olduğu yer. Şirktedir, Allah'a yöneldiği yer, Rum 31'e göre. Ve takva sahibi değildir, Enfal 29'a göre takva sahibi olduğu yer. Bundan hareketle net olarak şunu anlıyoruz. Hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer, bir tek dileğin sahibi olduğu, Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği, Enfal 29'a takva sahibi olduğu, Hasr suresinin 2. 3. ayet-i kerimesine göre amin olduğu yer. Bu varsa mutlaka o kişinin kazandığı dereceler kaybettiğinden fazladır ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Üçüncü sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Evet. Hatta filhal müminun ellezine hum fi salatim khashun. Kimlerdir? Hatta filhal müminun, müminler felaha erenlerdir. Onlar kimlerdir? Ellezine fi salatim khashun. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Bir namazında sev içinde namaz kılmak var. Bir de huşu içinde namaz kılmak var. Sev içinde namaz kılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Huşu içinde namaz kılanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah iki yönlü olarak karşımıza çıkar. Bir, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. İki, kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Tezkiye ve tasfiye. Allah-u Teala namazlarında huşu duyanlar müminlerdir. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama bizi dünya saadetinden bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Allah kelimesi bir şifredir. Fikirle nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. قَتَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini tezkiye eden felah olmuştur. Nitekim felah iki aşamalı bir olaydır. Cennetin sahibi olduğu noktadan başlayarak insanın dünya saadetinin de bütününe ulaştığı salahın sonuna kadar ulaşır. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebiliriz. Yedi safa felah söz konusu. Ayetlere baktığımız zaman birinci safa felah kazandığımız derecenin kaybettiğimiz dereceden fazla olması mümin 102. İkinci safa felah mürşide ulaşıp da günahlarımızın sevaba çevrildiği. İkinci safa felah. Üçüncü safa felah nefs seskeni yaptığımız kişi. Nitekim bunların hepsine dair Allah Resulü'nün cevapları var. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet, Allah'ın rahmeti Allah'a ulaşmayı dilemekte. İkinci kat cennet, nefs seskesiyle, mürşide tabi olduğu yer. Üçüncü kat cennet, kalp temizliğiyle nefs seskesini yapıldığı yer. Dördüncü kat cennet, Müslümanlar olan rahmetiyle. Ve beşinci kat cennet, daimi zikirle. Altıncı kat cennet, ihlasla. Ve yedinci kat cennet, iradenin de Allah'a teslimiyle. Yedi tane, yedi safa felah söz konusu. Üçüncü sual, namazların huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Söylemiştik. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerinin yok olmasına, tamamen kalbimizin temizlenmesine bağlı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah hüsrandan kurtulmamız ve kurtuluşa ermemiz için bu dünya hayatını yaşarken bizden bir şey bekliyor, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok kolay, çok zor bir soru. Allah'a ulaşmak demek, yaratılış sebebini iyi anlayabilmek, iyi kavrayabilmek demek.
3: Namaz, Kur'an.
4: Allah'ın ayetlerini okumak. Ayetel Kürsü'yü, Elham-ı Şerife'yi.
1: Sizin kalbinizde böyle bir talep var mı? Allah'ım ben de seni istiyorum. Senin sevdiklerin arasına girmek istiyorum diye.
3: Olmaz mı? Dua ederken hep öyle dua ediyoruz zaten.
2: Bir fani için bunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama tabii ki yetişme tarzıyla ilgili. Biz Beykoz'da yetiştik, Beykoz'da büyüdük. Muhafazakar bir kesimin insanıyız. Bunu kalpten isteme hakkına sahibim.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
4: Allah'a bizim duamız. Mesela şimdi karınca duası, Peygamber, Cebrail, Ezrail, Hazreti Musa, Hazreti İsa hep o duanın içinde. Bu duayla ben emekli oldum.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmekten bahsediyorum.
2: Anlıyorum. Yani bu nasıl olabilir bilemiyorum ama.
1: Bu duayı yapar mısın?
3: Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Amin.
2: Ya Rabbim, ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
4: Tamam ablacığım, biz yok.
1: Niye etmiyorsunuz?
4: Yok, şimdi biz ben diyorum, ben şimdi oturdum zaten evden buraya gelene kadar ben 50 kere Elham-ı Şerife okuyarak geldim.
0: Bir misafirimiz, Allah bizim duamız ulaşır. Mesela karınca duası. Bu dua ile ben oldum dedi. Halk arasında yaygın olan duaları okudukça hedeflere ulaşmamız kolaylaşır mı? Hayır. Çünkü o halk arasında okunan duaların %99'u hep insanlar dünyalık talep ediyorlar. Ayet-i kerimede Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya malını isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Şimdi bizim misafirimiz ben diyor karınca duasıyla emekli oldum. Emekli olmak dünyada bir faydaya ulaşmaktır. Bir dünyalıktır. Dünyalık talebidir. Ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerime kim bizden dünyayı talep ederse veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yok. Bir faydaya ulaşıyor. Fakat onun karşında bir derecat kazanımı yok. Emekli oldu. Emekli olmadan ötürü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime emekli olana şu kadar derecat veririm denmiyor. Emekli olmanın sebebiyle bir faydaya ulaşıyor. Ama tam tersi Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Kimin niyeti ahirettir? Allah'a ulaşma dileğini. Dolayısıyla bu istikamette ruhunu ahiretteyken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, o hayreti talep eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Öyleyse birinci safa itibariyle dünya arkasını dönmüş gidiyorsa, dünyayı talep etmemek, Allah'ı talep etmek. Ahiret ise bizi yüzüne dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabiysen, yeterse bunu yapın, bolca salih ameşlerin zikir yapın. Burası amel diyarı, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel söz konusu değil. İşte halk arasında yaygın olan dualar okudukça hedeflere ulaşmak mı? Hayır. Allah Teala Furkan 77'de duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var buyuruyor. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse kişinin daveti, Allah'ın davetimize icabet etti, bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı ki bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi veya Allah'a teslim olma talebi hangisi derseniz deyin, onu dileyen kişi dünyayı değil Allah'a diliyor. O zaman Allah'a diliyorsa Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşid de ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırıyor, ahiret hayatını da diliyor. Rad 14'te ise kafirlerin davetini Allah icabet etmiyor. Yunus 12'de ise başına bir sıkıntı geldiği zaman otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikrediyor. Bir dakika bakayım, insana bir darlık, musibet, sıkıntısı isabet dokunduğunda zaman yatarken, otururken, yani ayaktayken bize hep dua etti. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani duada hep dünyalık diliyor ama Allah'a verdikten sonra da yüz çeviriyor. Bakara 200-202'de de dünyada hasene, ahirette hasene. Bakara 200'de hacca giden ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman artık Allah'ın zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. 202'de اُلَٰكَ لَهُمْ نَسِيبٌ مَا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَيُّ الْحِسَابِ. Ama 201'de رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ derse o zaman onun nasibi vardır. Allah her safhada yapacağımız dualara icabet eder ama neye layıksanız o kadarıyla icabet eder. Allah-u Teala'nın dualara icabet edip kişinin sıkıntısını gidermesi onun bir türlü lütfu keremidir. Nitekim Allah-u Teala kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Rad 14'te. Örneğin Fatiha suresini 40 defa okuyan bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun bu okuması Allah katında hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'dan bir ayet okuduğu için kişi sevap kazanır, derecat kazanır ama kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla olduğu için onu kurtaramaz. Hadis-i şerifte duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, o günleri görmüş, ashab-ı kiramdan buraya kadar intikal etmişleri yaşayabilen, hissedebilen kişi olarak diye düşünüyorum.
3: Bir yere kapatıp kendini, hani biz öyle yapamıyoruz yani. Aslında öyle yapmak gerekiyor bence.
1: Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
4: Ben anlamam onları. Ben Allah'ın ayetlerini okurum. Kur'an'a da gittim ben. İyi kötü bir şeyler biliyoruz yani.
1: Günümüzde hala Allah'ın tayin ettiği resuller, o zincir kopmadan bugüne kadar?
2: Mutlaka, mutlaka. Yani Allah'ın sevgili kulları var. Onları yüz hürmetine ayak durduğumuzu hissediyorum. Bu kadar aymazlığın içinde, bu kadar arsızlığın, yüzsüzlüğün içerisinde hala Rabbim bize ekmek veriyorsa.
1: Biz dinimizi kimden öğrenmeliyiz?
4: Hocalardan öğreneceğiz. Kimden kitap alacaksın? Mesela peygamberimizin şifa demetleri var, kitapları var.
1: Ya bir mürşidinizin olması ister miydiniz? Yani her şeyi ona sorabileceğiniz.
3: Aslında evet, her şeyi bilmiyoruz ki biz.
1: Günümüzde Allah dostu var mıdır?
4: Hepimiz Allah dostuyuz zaten biz. Anladım. Hepimiz Allah dostuyuz.
1: Yaşayan evliyalarda mutlaka.
2: Evliyalara saygımız sonsuz. Bu her branşta, her kutsal şeyde olduğu gibi bunu sömüren kişiler, kitleler de var. Onlardan ayıtlayıp soyup budur diyebileceğin insan sayısı ne kadar bilemiyorum, çok fazla.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda kendini bir yere kapatman gerekiyor. Biz öyle yapamıyoruz. Biz öyle yapamıyoruz. Aslında öyle yapmak gerekiyor dedi. Mürşit olma vasfı elde edenler Allah'a yakın olmak için dünyadan kendilerini soyutlamış mıdır? Hayır, doğru değil. Necm 39'da velleysen insan ila masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların zulmüne karşı onlarla birlikte yaşamak kendini eve kapatmaktan çok daha iyidir. Efendimiz halk için hak ile, hak için halk ile olmak asıldır buyuruyor. Her devirde mutlaka asaletten veya onun olmadığı dönemde vekaleten devrin imamı vardır. Allah-u Teala gaybi onlara bildiriyor. Ve Yusuf 108'de devrin imamı ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'a davet ediyorlar. Şu kainatta insanın vücuda getirdiği neyi görüyorsanız hepsi çalışmanın mahsurudur. Çalışmak Allah'ın temel faktörüdür. Ve Allah-u Teala maddi çalışmayla manevi çalışmayı beraberce ister. Allah-u Teala'nın yapmak istediği şey hepimizi mutlaka cennetine göndermektir. İşte bunun için kaideler koymuş, kurallar, emirler ve nehiler ve geleceğimizi tayin ediyor. Halk için hak ile olmak, o halk ile birlikte bir hedefimiz var, Allah'a gitmek. Ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek. Hiç önce ölecekmiş, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için çalışın buyuruyor. Evet. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak asıldır. Yedi tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Her Resulü o kavmin lisanıyla gönderirim. O Resuller mutlaka Allah'a davet edicidirler. Bunun gibi yedi tane ayet-i kerime bize her devirde Allah'ın mürşitlerinin varlığını ispat ediyor. Allah'a davet ediyorlar. İşte daveti kabul etmek bizler için asıldır. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. İşte Nisa 165 müjdelici ve erci Resuller gönderiyoruz. İbrahim 4 ana lisanıyla onları açıklıyor. Nahl 36 her kavimde bu mutlaka var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134. Rabbimiz bize gönderseydin olmaz mıydı Resul? Resul-i Rüsvay olmadan. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman Resul gönderseydik ayetlerine tabi olsaydık derler. Ve bunun gibi 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse hiç kimsenin başka türlü bir mazereti olmayacak tarzda Allah-u Teala mutlaka her kavme Resuller gönderiyor. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Muhatap olan her insanın bu daveti kabul ederek kurtuluşa imza atması gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü. Cabbar Hocamız, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar Hocamız, insanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dinde detaylarla uğraşanlar helak oldu buyuruyor. Suali bir kere daha tekrar edecek. İnsanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi? Hayır. Hedef emirler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir. Bu 7 hedef emre 7 vasıtayla ulaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. Hiçbir zaman işte İslam'ın 5 şartı aslında ibadetler açısından çok önemli görünüyor ama asıl hedeflerin yanında detaydır. Asıl hedef Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşabilmektir. Dinin asılları 7 tane safa içeriyor. Geri kalanı ise detaylardır. Detaysız hedefe gidemezsiniz. Onları da yapmak mecburiyetindeyiz. Ama sadece onları işlerseniz bizi kurtaramayacak olan ibadetlerle hayatımızı geçirirsiniz. Ve kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmaz. Şu anda İslam'ın 5 şartı işte şeytan böyle korkunç bir tuzağın içine insanlara koymuş. Herkes İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş arayacağına inanıyor. Halbuki hedefler yok. Hedef yoksa yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını istemem, ne yapmam lazım ya Resulullah? İlim öğren diyor. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İlmi yok. Yani Kur'an ayetlerine dayalı bir elinde belge yok. Hedef yok. Ve sadece vasıta emirleri işliyor. İşte böyle bir sofu şeytanın tuzağına düşmüştür. Ve Resulullah'a bedevi soruyor. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yine bakıyoruz faydası ilmin sahipleri. Aslında evet ilimleri var ama onlar da helaktedirler. Heleken nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. İlmiyle amel edenler de helaktedir. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse hedef Resulullah'ın buyurduğu gibi ihlas. İhlas içinde Allah'ın ilmini öğrenmek, o ilimle amel etmek ve o amel ile ihlasa ulaşmak. İlim, amel, ihlas. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Zikir işin temeli. Yunus Emre'nin dediği gibi bir dergaha 40 yıl, 30 yıl neyse düzgün odun toplayıp getiren bir insan hangi mantıkla hareket ettiyse neye yararmak, hangi dünya menfaatine faydalanmak için yapabilir? Kim yapabilir ki? Benim maaşımı kim ister? Sana her gün ben sana düzgün odun getirmek O farklı bir kafa yapısı. İnsanın kamil boyutuna ulaşmış olan kişiler için geçerli. Zikir bu da onun bir parçası.
1: Her an Allah diyen bir insan değişir mi, mutlu olur mu?
3: Olmaz mı? Olur tabii ki.
4: Ben günde 101 kere, 200 kere Sübhanallah den, şükür elhamdülillah diyorum. Hocalar diyor ki işte günde şu kadar 131 kere ya meleki ya Allah dersen rızkın artıya diye.
2: Yani bazen zikrettiğimiz zaman, hissettiğimiz zaman onu, ya ben ayağım yerden kesildi hissediyorum yani bunu. Doğrudur, yanlıştır. Belki ben hayal kuruyorum, belki fantezi yapıyorum ama bunu yaşadık yani, yaşıyoruz ya. Biraz kalpten gelmesi yeterli oluyor.
1: Peki Allah...
4: Kürsü. Ha.
1: Peki Allah Allah Allah demek.
4: Gül bereket artırıyor ya. Ben... Zaten Allah Allah her zaman diyoruz ablacığım. Allah Allah demeden olmaz ki zaten ya.
0: Bir misafirim zikir yaptığın zaman ayağımın yerden kesildiğini hissediyorum. Belki ben hayal kuruyorum ama bunu yaşadık dedi. Zikir yapan herkes bir mutluluk hali yaşar mı? Zikir yapan herkes için zikir Allah'ın katından mutlaka en az iki tane nur indirir. Rahmetle fazıl mürşidinize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur da daha iner rahmetle selavat. İşte Allah-u Teala'nın zikriyle mutlaka Allah'ın katından inecek ve sizin üzerinize bir tesir buluşturma getirecektir. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntısı düşmesi söz konusu olmasa inşallah ama düşerse zikre başladığı an hasbel kader böyle bir olayla karşılaşırsa yapmamız gereken şey hemen abdest alıp zikre başlamak. Seccadenin üzerine oturup elimizi tesbihimize almak ve Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah Allah Allah diye zikretmeye başlamak. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından aldığını net olarak yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocamız. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması olayını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Kalpten sevgilerimle inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. İsra 82'ye göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması açıklar mısınız? Zaten zulüm demek derecet kaybetmektir. Şer derecet kaybetmektir, seyyah derecet kaybetmektir, günah derecet kaybetmektir, zulüm de derecet kaybetmektir. Öyleyse derecet kaybettirici her şey hüsranı arttırıyor. Kimlerin hüsranını arttırıyor? Ulaşmayı dilemeyenlerin. Yunus 7-8'de اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar, ondan kazandıklarından dolayı gidecekler ya cehennem. Ama En'am 160'te Allah-u Teala, ister kafir, ister putperest kim olursa olsun, seyahate karşılık bire bir ceza söz konusuyken, hasenata karşılık bire 10. Ama mürşidine ulaşırsa bire 700'e kadar artar. Hüsranda olanların hepsini Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalim? Kendisini zulmedendir. Derecet kaybedendir. Ve kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı sürece, Allah-u Teala ulaşmayı dilemediği sürece kaybettiği değer her zaman kazandığından çok büyük fazladır. Yani bu kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Alacağı bire 10'dur. Bu sebeple zalimlerin hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler arasındaki farkın negatif olarak büyümesidir. Evet, bir kere daha söyleyelim. Hüsranda olanların hepsine Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalimler? Zalim kendisine zulmedendir. Kendisine zulmeden ama başkasını zulmederek de kendisine zulmedendir. Yani derecat kaybedendir. Kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı süre içerisinde, Allah'a ulaşmayı dilemediği süre içerisinde kaybettiği dereceler her zaman kazandığından çok daha fazladır. Kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği derece karşılamaz. Çünkü zalimlerin kazanacağı biri ondur. Ama kaybettikleri her saniye, her an derecat kaybederler. Bu sebeple zalimlerin her zaman hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybeden derecenin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Yaptığım kötülüklerden kurtulmak için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmem için nasıl tövbe etmeliyim? Sevgili kardeşim, yaptığın kötülüklerden kurtulman için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmen için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Enfal 29'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, o güne kadar işlediğin bütün günahların örtülmesi demektir. Yani dilediğin an Allah'ın koyduğu kanun gereğince Enfal 29'a göre bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi demek, günah miktarı kadar sana Allah'ın sevap vermesi demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Dilediğin takdirde Allah-u Teala mutlaka sana mürşit gösterecektir. Mürşit önünde tövbe edersen bu sefer de günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve onu, o noktadan itibaren 1'e 10 değil artık 1'e 100, 200, 300, 1'e 700'e kadar derece arttırmanı yapıyor Allah-u Teala. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen insanlar bu dileği neden dilemiyorlar? Arkasında şeytan var. Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakimle insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse iblisin sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakimle Allah'a, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolsa, o zaman iblis ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dileğine mani oluyor. Bunu neyle gerçekleştiriyor? Sağından, solundan, önünden, arkasından girmek suretiyle onları küfürde tutuyor. Onların şükretmesine engel oluyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, daimi zikir nedir? Ayrı bir ibadet midir? Açıklar mısınız? Daimi zikir, evvela çok zikir farz, çok zikir farz ve daimi zikir farz. Allah-u Teala'nın Kur'an'da emirleri var, Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Bu emirlerin içerisinde ara sıra zikir Müzemmil 8'de emrediyor Allah-u Teala. Ashab 41'de çok zikri emrediyor. Nisa 103'te daimi zikri emrediyor. Ara sıra zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi söz konusu. Zikir yoksa teslimler yok. Öyleyse dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve zikirsiz bir teslimiyet imkansız olduğuna göre zikir ibadetlerin sultanıdır. Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam, rüyanın dinimizdeki yeri nedir, açıklayabilir misiniz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde bildirmiş. 3 çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, bu kabustur. Nefsin hadisatı rüya, bu da dünyaya dönük bir nefsani görüntüdür. Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli olan rüya, nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesidir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yok ama mübeşirat var. Nedir ya mübeşirat? O salih rüyadır. Öyleyse salih rüya var ve rüya bahsine girdiğimiz zaman özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmesi gördüğü rüyaydadır. Salih rüyadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri arasındaki olayda Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethini salih rüya. Bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'de peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya olarak ifade edilir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ben 5 vakit namazımı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerim mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Tabii İslam 5 şartıyla kimse mutlu olamaz. Namaz. Ne olması lazım? Mutlu olabilmen için olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak.